rock and roll is here to stay. Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo. Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne tarzı bu? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Very good. Great.
3: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Evrim Kalkan Tezcan'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Bezü'den Unfleur et des Papillons dinleyerek başladık. Bu Bir Çiçek ve Kelebekler dinledik. Fransız trompetçi, besteci, prodüktör Remy Bezü'nün nam diğer Bezü'den. Şimdi Kokoroko'ya kulak vereceğiz. Londra merkezli Kokoroko'nun müziğine kulak vereceğiz ve Da Du Da dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Bad Bad Not Good'un VCR'la beraber kaydettiği Found the Light var. Ardından da Nuts grubuna kulak vereceğiz ve Tortuga dinleyeceğiz.

İlk bölümü kapatıyoruz. İlk bölümü Kamal Williams'ın Radiohead cover'ıyla kapatıyoruz. 2000 yılındaki Kid A albümünden bir efsaneyi Kamal Williams yorumlamış. Everything in its right place dinleyerek kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
2: Funkmatik.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın, ikinci bölüme Kamasi Washington ile başladık. The Garden Path dinleyerek. Şimdi Go Go Penguin grubuna kulak vereceğiz. Wave DJ dinleyeceğiz. Ardından Christian Sands radyonuzda olacak. Crash. Wave DJ dinleyeceğiz. Ardından Christian Sands radyonuzda olacak. Crash.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Ezra Kolektif ile bitiriyoruz programı. Footprints, ayak izleri dinleyerek kapatacağız. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Evrim Kalkan Tezcan'a teşekkür ederiz.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo. Notalarla Sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
2: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Yıl 2026, ay 8, gün 232, Hızır 107.
1: 1448 Hicri, Rebiülevvel 7, 1442 Rumi, Ağustos 7.
0: Fırtına.
1: Günün tarihi: İzmir Enternasyonel Fuarı. İlk defa 94 yıl önce açılan, yani 1932'de açılan İzmir Fuarı'nın ilk adı 9 Eylül Panayırı idi. Fuarın 9 ve 30 Eylül tarihleri arasında açık tutulması geleneği 2 yıl devam etti ve 14 Mayıs 1934 tarihinde alınan kararla fuarın devam müddeti 20 Ağustos 20 Eylül günleri arasında kabul edildi.
0: 168 yıl önce bugün 20 Ağustos 1858'de Charles Darwin, A.W. Russell'la birlikte Türlerin Kökeni adlı tarihi eserini yayınladı.
1: Ve 86 yıl önce bugün 20 Ağustos 1940'da Rus devrimci Leon Trotsky, Meksika'da sürgündeyken Stalin emriyle suikaste uğrayıp ölümcül bir yara aldı.
0: 38 yıl önce bugün 20 Ağustos 1988'de 8 yıl süren İran-Irak Savaşı sona erdi.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın dördüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Uzunca bir süreden beri yangın şarkılarıyla başladık. Hala da dünyadaki sıcak dalgası çeşidi, Avrupa başta olmak üzere. Diğer bütün kıtalarda da Afrika dahil olmak üzere hem sıcak dalgası hem orman yangınları, çayır mera yangınları da devam ediyor. Biz de bu şarkılardan bir başkasını aşk ateşinden bahsediyordu ama tabii ki yangınları da hatırlatmıyor değil. Onun için çaldık Johnny Cash'in June Carter'la. June Carter'ın eşi June Carter'ın yazdığı Ring of Fire adlı şarkıyı söyledik. Yani aşk yakan bir şeydir. Onu çaldık o parçayı. Aşk yakan bir şeydir ve bir ateşli bir şeyi bambaşka bir hale getirir. Bir yangın çevresine dönüştürür diye gidiyor şarkının sözleri. Onu çalarak programımıza başladık. Bir şeyden günün bir kısaca özetini verelim. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la bütün ticari ve mali işlemleri askıya aldı. İsrail'de Suriye'deki askeri hava alanı saldırısını savunup Türk birliklerinin bir üste konuşlanmasına izin verip statükoyu ihlal eşiğine geldiler dedi. Türkiye'den de yeni partide kongrenin takvimi belli oldu. Süreç 22 Ağustos'ta başlayacak ve parti meclisi kurultay tarihini belirleyecek. Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde de tahliye montajı sürüyor diye bir haber var. Gayet kaygı verici. Şeyin devam ettiği Kanal İstanbul'un bütün uyarılara rağmen Sazlıbosna Köprüsü'nün 250 tonluk çelik tabliyelerinin montajının aralıksız devam etmesi halinde sürüyor. Bunu da belirtmemizde fayda var. Uyarılar devam ediyor. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1968 yılında bugün Çekoslovakya, Romanya hariç Varşova Paktı ülkelerince Sovyetler Birliği önderliğinde işgal ediliyor. Prag Baharı olarak bilinen 1968'in son baharında o zamanki Çekoslovakya'da meydana gelen hadiseler Sovyetler Birliği ve Doğu bloğunda 20 yıl sonra yaşanacak çöküşün habercisi gibi. Ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik reformlar demokratik hak talepleriyle birleşerek toplumsal bir halk hareketi halini alıyor ve sonuçta yaklaşık 250 bin askerden oluşan Varşova Paktı askerleri 20 Ağustos gecesi Çekoslovakya'ya giriyorlar. 137 kişinin öldüğü ve 500 kişinin yaralandığı bu işgal kendine sosyalist diyen Varşova Paktı ülkelerinde de tartışma yaratıyor. Dünyanın geri kalanında da öyle tabii, 68 hareketinde de. İnsancıl sosyalizm sloganını kullanan devlet başkanı Alexander Dubček ve çok sayıda reformcu komünist lider gözaltına alınıyor. Dubček 1970 yılının Ocak ayında büyükelçi olarak Ankara'ya sürülüyor. Bundan birkaç ay sonra da Komünist Parti'den ihraç edilip geri çağrılıyor.
0: 2018'de bugünse 15 yaşındaki Greta Thunberg ya da Thunberg, İsveç parlamentosu Riksdag'ın önünde iklim değişikliğini protesto eden döviziyle ilk kez oturma eylemi yapıyor. Okul kırma grevi ve yetkilileri harekete geçmeye çağırıyor. İsveç'teki orman yangınlarının iklim değişikliği kaynaklı olduğunu düşünüyor Greta. Hükümetlerin hiçbir şey yapmadığını düşünerek eline İklim grevi dövizini alarak eylemine başlıyor ama bir gün bile yalnız kalmıyor. Başlattığı hareket gelecek için cumalar hareketine dönüşüyor. Sadece bir yıl sonraki kütlesel iklim grevinde kıtalar arası dünya genelinde 7,5 hatta 7,6 milyon kişi Greta'nın çağrısıyla iklim için sokaklara inmişti. Bunun o hızla devam etmesini engelleyen tek şey o sırada
1: Evet,
0: Covid
1: maalesef.
0: dolayısıyla maalesef evlere kapanma durumu olmuştu. Bunu da belirtelim. Bugün Greta'nın haberini verirken ilginç de bir şey var. İsveç'in de bir reform ekonomisine geçebilmesinin tek yolunun doğrudan doğruya iklim değişikliğini durduracak eylemleri, yani İsveç'in bir fosil yakıttan kurtulmuş bir refah ekonomisine dönmesinin şansı olduğunu da söyleyen, dünyanın ilk fosil yakıt refah ekonomilerinden biri olmasına giden yolun açılabileceğini ve bütün dünyaya da çok güzel bir mesaj verebileceğini de söyleyen dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden aktivist Johan Rockström bir söyleşide bunu söylüyor. Göteborg'daki Way Out West müzik festivalinde verdiği söyleşide güçlü bir sinyal verebiliriz. İklim eyleminin ve gelişen ekonominin el ele gidebileceğini gösterecek. Çözümsüzlük diye bir şey olmadığını, biz ancak siyasi olarak bunu gerçekleştirebilir miyiz? Asıl sorun budur diyor ve festivalin de kurucularından biri olan Johan Rockström Göteborg'da müzik festivalinin açılışında böyle konuşuyor. Çünkü aşırı sıcaklar, uzayan ve gittikçe genişleyen kuraklıklar ve yıkıcı ateşler, bütün orman yangınları çok daha hızlı bir şekilde ve pek çok bilim insanının beklediğinden daha da hızlı gelişiyor. Ve biz bunu ancak bu şekilde uzaklaşarak fosil yakıtların tamamen dışarıda bırakıldığı bir refah ekonomisi kurarak kurtulabiliriz. Bunun da izleri var demiş Rockström. Önemli bir açıklama bu. Evet, devam edecek olursak iklim meselelerine, Londra'ya nihayet yağmur yağmış, değil
1: Ya
0: mi?
1: evet, 58 gün sonra Londra.
0: 2 ay sonra.
1: Evet, bu konuda herhalde İstanbul'u bile geride bırakmış durumda. Normalde herkesin şemsiyeyle sokaklarda dolaştığı bir ülkede 58 gündür yağmur yağmıyor. İngiltere tarihinin, hatta Britanya tarihinin en büyük kuraklığı yaşanmakta. Ülkenin %71,3'ü kuraklıktan etkileniyordu. Hatta Galler'de de resmi olarak kuraklık ilan edilmişti. En son 22 Haziran'da yağış gerçekleşmiş Londra'da. Bunun ardından da dün 19 Ağustos'ta sabaha karşı, yani 58 gün aradan sonra ilk kez kayda değer miktarda yağmur yağdığı söyleniyor. Ancak Met Office dün bir açıklama yapmıştı yağışın geleceğini uyarırken.
0: Britanya
1: Sellere dikkat dedi.
0: Meteoroloji Ofisi değil mi?
1: Evet.
0: Met Office.
1: Sellere dikkat dedi. Yani bu çok sık karşımıza çıkan bir durum tabii. Hem uzun süren kuraklık anlarında hem de orman yangınlarından sonra yağmur yağdığında bu sefer de toprak aşırı yağışı tutamıyor, ememiyor ve sel olup akabiliyor. Bu nedenle sel uyarısında bulunmuş, yağmurlarda devam edecek demiş.
0: Evet. Iklim değişikliğinin Avrupa denizlerini rekor sıcaklıklara taşıdığı haberini dün de biraz vermiştik. Devamı da geldi. Biyanet'te ayrıntılı olarak veriliyor bu haberde. Avrupa'nın denizleri de sıcak hava dalgasının etkisi altında girmiş durumda. Yani araştırmacılar rekor seviyede deniz yüzeyi sıcaklıklarının hem ekosistemleri hem balıkçılığı, ekonomiyi ve kıyı kentlerindeki sıcaklık stresini de artırdığına dikkat çekiyor. Çok devamının da geleceği, yalnızca karada değil denizlerde de olağanüstü sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı Avrupa ve devam da ediyor. Bunu, Akdeniz'de 3 derecelik
1: Evet.
0: santigrat bir artış oldu. Bu muazzam bir rekor, öyle değil mi?
1: Evet, zaten Kuzey Carolina Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Dr. John Bruno konuşmuş bu konu hakkında. Yükselen okyanus sıcaklıklarının birçok tür için biyolojik adaptasyon sınırlarına yaklaşıldığını gösterdiğini belirtmiş. Bunun biyolojik çeşitliliğin yanı sıra balıkçılık ve kıyı gıda sistemlerini de tehdit ettiğini söylemiş. En fazla ısınan, bu okyanuslar arasında en fazla ısınan bölge ise Akdeniz. Akdeniz'in suları 3 dereceyi geçmiş. Bazı yerlerde, bazı lokal örneklerde 6 dereceyi, olması gerekenin 6 derece üzerine çıkmış. Yani
0: Yani
1: sistemlerin,
0: inanılması
1: evet.
0: gerçekten güç, hatta imkansız rakamlara rastlıyoruz. 6 derecenin ne demek olduğunu kendi kendimize soruyoruz ve başımızı inanmaz bir şekilde sallıyoruz iki yana. Yani suyun altındaki yaşamın da değiştiğine dair ayrıntılı bilgiler de var bu araştırmanın. Bölgenin, yani Doğu Akdeniz'in %70'i yaklaşık deniz sıcak dalgası koşullarından etkileniyor ve bu insan kaynaklı iklim değişikliğinin olmadığı bir dünyada bu oranın %9'da kalacağı hesaplanmış. Yani normalde %9 olması gerekirken %70'i bölgenin, Doğu Akdeniz bölgesinin. Ve hala burada petrol ve gaz çıkarımı çalışmaları devam ediyor, değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: maalesef.
0: bu...
1: Burada petrol ve evet dediğiniz gibi gaz aramaya devam ediyorlar. Bu arada Fransa'dan da aşırı sıcak dalgasında ölenlerin sayısı açıklandı. İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'yı 5. aşırı sıcak dalgası vurmuştu. Fransa'da 7300'den fazla ölümün kayıtlara geçildiği Halk Sağlığı Kurumu tarafından, Fransa'daki resmi kurum tarafından açıklandı. Sadece 24-28 Mayıs'taki sıcak hava dalgasında en az 300 kişi hayatını kaybetmiş. Ülkede 17-30 Haziran'daki ikinci sıcak hava dalgası sırasında ise 5764 ölüm, fazladan ölüm, sıcaklıklara bağlı ölüm meydana gelmiş. Ardından 3 ve 22 Temmuz arasındaki bir diğer sıcak dalgasında ise 1243 ölüm gerçekleşmiş. Ölümler de devam ediyor diye veriliyor.
0: Evet, yani Imperial College London'dan ünlü iklim bilimcilerden Profesör Friederike Otto, ki bu konuda yakın zaman önce önemli bir kitabı da yayınlandı kendisinin. Bu konuda Avrupa denizlerinin küresel ortalamayı aşan bir hızda ısınmasının yalnız deniz değil, kara yaşama açısından da önemli sonuçları olduğuna dikkat çekmiş. Yani deniz ekosistemlerinin uyum kapasitesinin sınırları bulunuyor ve fosil yakıtlardan uzaklaşmanın gecikmesi bu sınırların daha fazla zorlanmasına neden oluyor diyor. Bu önemli uyarıları dikkate almamız ve bununla ilgili mücadele etmemiz gerektiğini söyleyen çok sayıda da çalışma var. Biraz önce sözünü ettiğimiz, yani Johan Rockström'ün de, ünlü iklim bilimci Göteborg'da, yani aşırı sıcaklığın, uzayan kuraklıkların ve bu orman yangınlarının çok büyük yıkımlarının giderek daha hızlı ve daha büyük bir yoğunlukta birçok bilim insanının da tahmininin ötesine geçmesini vurgulamış ve elbette bütün bu yangın, tek tek orman yangınlarını iklim değişikliğine bağlayamayız hepsini, ama aşırı sıcak koşulları bu yangınları çok daha büyük, çok daha sık ve çok daha yıkıcı hale getiriyor. Yani bütün bunlar açıkça insan kaynaklı iklim değişikliğinin sonuçları demiş. Ve yani doğal iklim değişkenliğinin de, mesela El Niño gibi fenomenlerin, olguların da hala rol oynadığını, ama bununla beraber doğal döngülerin çok daha hızlandığını ve büyüdüğünü, ısınan bir gezegende olduğunu söylüyor. Yani bu artık tek bir iklim olayı yok. Dünyada hava olayı yok diyor. Aynı iklim sistemi içinde eskisi gibi değil. İnsan etkisinin, zararının, katkılarının her yerde görüldüğünü belirtiyor ve bu bireysel, tekil şeylerinde ötesine geçtiğini söylüyor Johan Rockström. Stockholm Resilience Center diye bir yerinde, başında kendisi, Stockholm Dirençlilik Merkezi diye çevirebiliriz. Yani yeryüzü şu ana kadar insanların emisyonlarını okyanuslarda, ormanlarda ve diğer ekosistemlerde sınırlamaya yardımcı oldu. Ama ve diğer ekosistemlerde, yani karbondioksitin, fosil yakıt yakmadan kaynaklanan karbondioksitin aşağı yukarı yarısını emiyordu. Ama şimdi kaygı şu ki biz artık gezegenin daha fazla buna dayanabileceği bir noktayı, dayanamayacağı bir noktaya hızla gelmekteyiz diye de bir uyarısı var Rockström'ün. Ve gezegen krizinin aynı zamanda ekonomik krizi olduğunu, yani doğanın ekonomiden ayrı olmadığını ve bütün ekonomilerin temeli olduğunu söylüyor ve doğal ekosistemleri korumaktan aciz kalırsak iklimi de, o zaman de bütün bu refahı, istikrarı ve insanların şey içinde, güven içinde yaşayabilme imkanının da ortadan kalkacak, bu sistemin dağılacağını söylüyor. Ve çok önemli, en önemli mesajlarından biri de Rockström'ün siyasi liderliğin buna ayak tut, yani kamuoyu buna hazır ama siyasetin bunu yakalaması lazım. Birçok şeyler de başladı adapte olmaya, bazı iş yerleri, endüstriler, yatırımcılar ve sigorta şirketleri de başladı ama siyasi gelişme iyice geride kalıyor diye ve o yüzden de İsveç'in burada başı çekebilecek durumda olduğunu söylüyor. 195 ülkemiz var tek bir atmosferi paylaştığımız ve her ülke net sıfıra ulaşmak zorundadır diyor ki biraz önce, daha da birkaç gündür Britanya'daki aşırı sağ partilerin bu konuyu nasıl küçümsediğini, yalanladığını söylemiş. Hatta günün sözü de yapmıştık. Yani ülkelerin bazıları, ilk hareket eden ülkelerin örnek olması haline gelebilir demiş. Bunların söylenmesi de COP31'in öncesinde önem taşıyor. Birçok ülke için örnek şeyler ve İsveç örnek oluyorlar. İsveç seçimleri de oldukça önem taşıyor diyor. Son derece önemli. Yani bilimsel teşhis tamamen açık. Artık başka tarihteki diğer krizlerden farklı olarak insanlık şu anda hem teknolojiye, hem bilgiye, hem de ekonomik verilere harekete geçmek için sahip. Bir, yani Rockström bir de analoji yapmış. İklim değişikliğinin bir bütün gezegeni etkileyen kronik bir hastalık olduğunu ve ilk defa olarak bir etkili bir tedavinin yolunu da bulmuş görünüyoruz. Ne yapılması gerektiğini net olarak biliyoruz ama şimdi sürdürülebilir seçenekleri kolay, sürdürülebilir ve herkes için geçerli olabilecek seçenekleri sadece bir azınlık için değil, bütün ülkelerin, bütün halklar için gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani yenilgi bir seçenektir, kaçınılmaz bir şey değildir. Bu geçiş, temiz enerji geçişi başarılabilir diye söylemiş Mesiah ya da nasıl okunduğunu tam bilmiyorum, Halberg ya da Halberg ile yaptığı söyleşi de bunları söylüyor Johan Rockström. Evet, bu arada da bir önemli haber de şeyden var. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde büyük bir maden, feci bir maden kazası olmuş, altın madeninde. Ve ilk haberlere göre Guardian'da yüzden fazla maden işçisinin hayatını kaybettiği, gene yeni bir trajediden bahsetmek mümkün.
1: 107 kişi deniyor, evet. Göçen maden altında hayatını kaybedenlerin sayısı.
0: Evet. Yani bunlar yavaş yavaş dünyada azaldığı söyleniyordu. En son Türkiye'de de Soma'da ve İliç'teki kazaları ele almıştık. Soma'daki çok büyüktü ama burada Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki de bir toprak kayması sonucu olduğu ortaya çıkıyor. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Evet, bitirmeden önce ilk blokta söylememiz gereken ne var? Ha, bir de Avaz Orgun bir çağrısı var. Donald Trump'ın kendi sosyal medya hesabından ya gösterdiği fotoğrafı el koymuş vaziyette dağın tepesine Grönland'da ve bu görsel Trump'ın kendi sosyal medya hesabından diyor ve espri de yapmıyor. Büyük miktarda petrol çıkarmak için kullanılacak ilk parti sondaj ekipmanı Grönland'a indiriliyor diyorlar. Avaaz.org'dan yapılan çağrıda. Oysa Grönland hiçbir zaman sondaj izni vermemişti ve şimdi yerli halk Trump'ın petrol hırsına teslim olmaları için baskı altında. Grönland halkıyla dayanışma zamanı. Bu küresel çağrıyı imzalayarak Trump'ın Grönland'da sondaj yapmasına hayır deyin diyor. Grönland'ın Nunavut, Kekka Yarımadası, kutup tilkileri ve yabani mis öküzlerinin barındığı zengin yaban hayatıyla milyonlarca yıllık doğal bir hazine, uluslararası koruma altında olan bölgede 2001'den bu yana sondaj yapmak yasak. Buna rağmen Trump'la bağlantılı bir şirket petrol çıkarmak için eskilerden kalma bir lisansı, izni kullanmak üzere ve kısa süre önce resmi izin filan alınmadan malzemelerini bu bölgeye yığdılar. Bundan bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Bu el değmemiş bölgeden yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde petrol çıkarmayı hedefliyorlar. Grönlandlıların bununla
1: 1 trilyon dolar mı?
0: evet.
1: Gerçekten orada o kadar var mıymış bu?
0: Avaz öyle çağrısında bunu söylüyor. Ben oradan okuyorum. Açgözlü Trump'ı durdurun mesajı var Avaaz.org'dan. Ve devasa bir küresel destek dalgası oluşturarak Başbakan Nielsen'in doğru karar vermesine yardımcı olalım. Grönland'ı korumalı ve petrol çıkarılması için bir süper gücün zorbalıklarına boyun eğmeyi reddetmeli. Hemen imzalayın ve yaygınlaştırın. Seslerimizi uluslararası medya yoluyla duyuracağız diyor. Bayağı ilginç bir çağrı. Yani en yoğun misk öküzü ve kaz nüfusuna sahipmiş dünyanın Nunavut, kıymetli bir yaban hayatına, sulak alanlara ilişkin Ramsar Sözleşmesi'nin korunması altında bölge çok büyük hasara yol açacağı gerekçesiyle demin sözünü ettiğimiz o 2021 yılından beri geçerli olan sondaj yasağı var. Yani maden kazısı yapılamıyor. Kanada ve Alaska'daki Inuit yerli kuruluşları küresel topluluğa Kuzey Kutbu'nun egemenliğinin kesinlikle halka ait olduğunu hatırlattı ama Amerikalı şirket buna rağmen bildiğini okuyor. Adı da Greenland galiba, değil mi şirketin? Uluslararası dayanışmanın bu kritik
1: Ülkenin
0: anını.
1: adı da öyle. Artık Greenland olamayacak. Yani Karaland falan denir
0: Evet.
1: herhalde.
0: Blackland.
1: Blackland.
0: Evet. Yani ve şey, yani bizimki gibi hareketler diyor avazcılar, karar vericilere farklı bir geleceğin mümkün olduğunu göstermekte kilit öneme sahip. Doğayı ve geçim kaynaklarımızı ipini koparmış süper güçlerden ve milyarderlerden koruduğumuz ve güçlü olanın karşısına dikilmek için bizi birleştiren bir gelecek mümkün demiş. Tabii aynı şeyleri Kanal İstanbul'un ilk köprüsündeki haberlerle tabliye montajının sürdüğü haberi vardı. Proje tartışmaları da yeniden gündeme gelmişti. Bunu da ekleyebiliriz. İlke TV'den gördüğümüz Kanal İstanbul'u düşünen bir hayal var ya orada, tamamen bilim insanlarının ayrıntılı araştırmalarıyla bunun dünyanın en zararlı şeylerinden biri olacağını ortaya koydukları o ilk köprüsü de Sazlıbosna Köprüsü'nün 250 tonluk çelik tabliyelerin montajı aralıksız devam ediyor diyor İKTV'nin haberi. Proje hem teknik özellikleri hem de ekolojik, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla Türkiye'nin en tartışmalı başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Yani çok cıvatalı köprü teknolojisi falan kuruluyor ve Sazlıbosna Köprüsü'ndeki teknik ilerlemeler ve inşaat çalışmaları hızla sürerken projenin bütününe yönelik çevresel, ekonomik ve hukuki eleştiriler de tüm hızıyla devam ediyor diyor İKTV'nin haberinde bu konu. Ve dosyada yer alan uzman raporlarında projeye ait jeolojik çalışmaların yetersizliği, Sazlıdere Barajı'nın kuruma sürecini hızlandırarak su krizini derinleştireceği, bölgedeki aktif heyelan riskleriyle patlatma faaliyetlerinin olası deprem ve zemin hareketlerine etkileri gibi birçok teknik ve çevre riskleri detaylıca ele alınmıştı. Zaten bir günde bir güne bir söyleşi veren 25 Temmuz'da şehir plancısı Profesör Doktor Pelin Pınar Giritlioğlu da TMOB, yani Türkiye Maden Mimar Mühendisleri Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kanal İstanbul grubunda yeniden masaya yatırdıklarını söylüyorlar ve bir sürü dava açtık, yapılan her plana dava açtık ve en başından beri de projenin İstanbul halkı için zarar oluşturacağını, bir risk oluşturacağını belirtiyoruz. Depreme ve diğer afetlere karşı dirençsiz hale getireceğini söylüyoruz. Kamu yararı yoktur diyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un su hakkını, gıda hakkını, depreme dayanıklı güvenli bir çevrede yaşam hakkını zedelemişlerdir. Kenti dirençsiz hale getirmişlerdir. Buna karşı çıkmaya devam etmeliyiz demişti zaten. Bu da Temmuz sonundaki bir açıklama. Ama devam ediyormuş çalışmalar. Bunlarla ilgili bilgileri vermeye de devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim, değil mi?
1: Evet.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 8:30 geçerken Açık Gazeteciler olarak tekrar döndük. Ve şimdi de savaş meselelerine birazcık, yani birazcık değil aslında, derinlemesine de kaygı verici birçok habere, bir kısmına değinelim isterseniz. Körfez'de gerilim tırmanıyor diye bir haber var T24'ten mesela.
5: Evet, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen bir haber ama öncesinde Donald Trump'ın dün akşam yaptığı bir açıklama vardı. Onunla başlayalım isterseniz.
4: Evet, onunla başlayalım tabii.
5: İran ekonomisine savaş ilan edeceğini açıkladı. Sanki İran'a etmemiş gibi, ya da İran'a ayrı, ekonomisine ayrı demek ki ediliyormuş savaş. İlan edilebiliyormuş. Eşi görülmemiş bir ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon başlatacağını söyledi. Uzun zamandan beri İran ordusunun zaten ortadan kalktığını ve İran'ın kendisiyle anlaşmak için yalvardığını söylüyordu. Bu sefer söylemini değiştirmiş. Şöyle bir açıklama yapmış dün akşam Donald Trump. İran İslam Cumhuriyeti'ne benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı diyor.
4: Tabii.
5: Halbuki Obama ile yapılan anlaşmayı kaldıran kendisiydi. Bu an, şu anda savaşa doğru giden süreci, yani nükleer silah geliştirmemesi konusunda bir anlaşmaya varılmıştı bilindiği üzere. Bunun karşılığında da ekonomik ambargo tamamen kalkmasa da hafifletilmişti ve İran'la ticaret başlıyordu. Böylece tesislerine de işte denetimciler girebiliyordu vesaire. Bunu kaldırdı Trump. Daha ilk döneminde kaldırmıştı. Şimdi de diyor ki benden daha büyük bir anlaşma fırsatı veren kimse olmadı İran'a. Sonra da şöyle devam etmiş. Ne yazık ki onlar bu fırsatı değerlendiremediler. Bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve tecrit olacak diye de eklemiş. Bu arada Küba'da yaşanmakta olan ablukayı da hatırlatmak lazım. Aylardan beri doğru düzgün elektrik yok. Ülkede çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ancak onu bile anladığımız kadarıyla geride bırakacak bir ekonomik savaş ilan edecek.
4: Evet, yani Küba'daki de yani görülmemiş boyutta bir çöplük krizine, atık krizine, evet, kuraklık şeyine, susuzluğa da yol açtı ve yani bir zamanlar kendisi mesela bütün dünyaya tıbbi yardım konusunda fevkalade destek olmuş bir ülkenin yetiştirdiği tıbbi elemanlarla, doktorlarla, hemşirelerle, hasta bakıcılarla çok büyük katkısı olmuş bir ülkenin kendisi perişan hale düştü ve baskıda devam ediyor. Evet, ama buna rağmen böyle işte.
5: Bu arada sizin bahsettiğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bir açıklama var. Körfez'de gerilim tırmanıyor başlığıyla vermiş T24. İran'la bütün ticari ve mali işlemleri askıya aldığını duyurdu. Bu aslında, bu haber Donald Trump'ın açıklamasından hemen birkaç saat önce gelmişti. Önce Birleşik Arap Emirlikleri bütün ticari ilişkileri ve mali işlemleri kestiğini açıkladı İran'ın. Ardından Donald Trump tarihin gördüğü en büyük ekonomik savaşı ilan edeceğim. Çok büyük bir tecrit başlayacak demiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Çin'in ardından İran'ın en büyük ikinci ticaret ortağı konumundaymış. En son deniz ulaşımını hedef alan iki balistik füzenin denize düştüğünü bildirmesinin ardından bu uyarı yapılıyor. Yani İran'ın bu füzeleri attığını iddia ediyor Birleşik Arap Emirlikleri. Buna karşılık da böyle bir ticari ve mali ilişkileri kesmeye, askıya almaya karar verdiğini açıklamış durumda. Bir diğer haberse New York Times'tan Karar Türkçeleştirmiş bu haberi. Amerikan ordusu Mayıs ayından bu yana petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan ya da Trump Boğazı onun yeni söylediği isme göre Umman'a yakın güney bölümündeki rotalardan geçirdiğini yazdı. Bugüne kadar yani bu Mayıs ayından bu yana 100'den fazla gemi geçirilmiş. Pardon, 1000'den fazla. CENTCOM
4: Evet,
5: bu şekilde duyuruyor. Şimdiye kadar 1000'den fazla gemi Hürmüz Boğazı'ndan bu şekilde Umman tarafından bir hat izlenerek geçildi denmiş. Demek ki Donald Trump'ın Umman'a yönelik bombalarız karşı çıkarsanız deyişin arkasında da bu varmış. Tankerleri o ülkenin yakınlarından 10 fazla gemi Hürmüz Boğazı'ndan bu şekilde Umman tarafından bir hat izlenerek geçildi denmiş. Demek ki Donald Trump'ın Umman'a yönelik bombalarız karşı çıkarsanız deyişin arkasında da bu varmış. Tankerleri o ülkenin yakınlarından onun karasuları içerisinden geçiriyor. İran

0: Bu sayede mesela Temmuz ayında 5 milyon varil petrol çıkartılabilmiş Körfez'den. Donald Trump'ın en büyük şeyi de bu zaten. En büyük hedef de bu zaten.
1: Evet ve yalanlarla dolu bir şeyden yani hazırda da tutalım yalan dünya türküsünü Andrei. Her konuda inanılmaz yani biraz önce Özdeş'in de sözünü ettiği korkunç yalanların devamı da geliyor. Biraz sonra belki de Haluk Levent'le de konuşma fırsatı buluruz ama yeni bir açıklama var şeyde. Democracy Now!'da yapılmış bir söyleşi var. Brandon Bellew diye birisi kamu ahlak projesi diye bilinen bir kuruluşun CEO'su aynı zamanda Başkan Donald Trump'ı bütün sosyal medya platformu Truth Social'ı para kâra dönüştürme projesi üzerinde dava açmışlar Trump'a karşı. Ondan da bahsedebiliriz yani.
0: Evet, bunu duyurmuştuk aslında.
1: Evet,
0: Daha
1: duyurmuştuk.
0: önce de, evet.
1: Yani Truth Social 100 bin dolar yatırana ayda aylık yatırana
0: Abonelik, evet.
1: başkanın açıklamalarını ve önden vereceğini yatırımcılara da bir belli başlı haber olaylarından yararlanma imkanı tanıyacağını söylemişti. Bundan daha şey bir yozluk, dejenerasans ve yolsuzluk görülemez demiş. Bu konularla ilgili çok önemli çalışmaları olan birisi Balu ve hükümet kime enformasyon vereceğini neye inanırlarsa ona göre enformasyon vereceğini hükümet tayin edemez. Başkanın ne kadar para vermeye hazır olduklarını da tayin edemez demiş. Bu Amerikan ve dünya demokrasisi için bir yüz karasıdır ve yıkımdır demiş. Çok biraz üzerinde konuşabiliriz ama tek yalan meselesi değil tabii burada şeyin. Sadece Trump'ın da değil dünyada dolan dolan dolanıyor yani dört bir tarafta yalanlar.
0: Şimdi yalan demişken yalan mı değil mi bilmiyoruz ama son derece tehlikeli olan bir açıklamada İsrail'de Ben Gvir'den geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı hatta faşist Ben Gvir'den. Bu idam yasasını zaten kendi savunduğu yasa geçirilmişti Filistinlilerin idamı konusunda. Dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bir inşaat alanı gösterdi Ben Gvir ve buranın bir tür Filistinli mezbahası olacağını, idamların burada gerçekleşeceğini söylüyor bu komplekste. Üstelik suç mağdurlarının yani İsrailli mağdurların gelip Filistinlilerin asılmasını izleyebilecekleri seyir odaları olacak dedi.
1: Ve
0: Yani
1: özel kameralar yerleştirilecekmiş.
0: evet,
1: Evet.
0: bununla bir de bunu övünerek şey yapıyor. İdamları böylelikle İsrailliler gelip keyifle izleyebileceklermiş.
1: Yani dünyanın en büyük cinayet ve cenaze filmlerinden birini önden hazırlığını yapmayı söylüyor. Bu da Ulusal Güvenlik Bakanı
0: Evet.
1: adı.
0: Yani
1: Yani
0: henüz inşaat halinde olduğu için Ben Gvir doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Tabii bir yandan da belli değil. Yani Ben Gvir genelde yalanlarıyla da ünlü birisi olduğu için ama yine de yani bunu bu şekilde ilan etmiş olması, seyir odalarının olacağını söylemiş olması gerçekten inanılmaz bir durum.
1: evet, yani çok bir başka yalandan da bahsetmek lazım. Owen Jones da kendi web sitesinden yazmış. İngiliz gazetecisi İsrail'in Hind Recep soruşturması tam bir yalandır ve sahtekarlıktır diyor. Yani 933 gün geçtikten sonra 5 yaşındaki Filistinli kız Hind Recep'in kuzen ve kuzinlerinin arasında bir arabada hepsi çocuk olan ve ana babalarının da bulunduğu bir arabanın içinde

0: öldürüldükleri, onların yardımına giden sağlık çalışanlarının da öldürüldüğü bir durum vardı. Ve İsrail bunun olmadığını söylüyordu. 933 gün sonra bu değiştirmiş durumunu ve evet ateş ettik demiş. Yani bu şöyle bir şey, bu çok ötesinde dünyanın da en korkunç olaylarından biri olmak niteliğinde diyor Owen Jones. Yani yalan üstüne yalan, inkar üstüne inkar geldi ve İsrail'in kendisi hakkında aleyhinde şeyler, iddialar ortaya atıldığı zaman hemen çok özellikle de yüksek düzey bir katliam gerçekleştirdiği zaman hemen inkar, yansıt, başka tarafa çevirme, gerçekleri değiştirme, bozma ve şüphe tohumları ekme yöntemini benimsiyordu. Sonra çok uzun zaman geçtikten sonra, kamuoyunun dikkati dağıldıktan sonra da gerçek hikayeyi zaten darmadağın etmiş, olayın bir kabulüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sefer de tamamen öyle oldu 933 gün sonra. Ama sakın aldanmayın bunlara diye de alt başlık atmış haber makalesinde. Ve diyor ki yani Batı medyası da zaten tamamen buna uygun şekilde devam ediyor. Asla sorumluluğu gerçek sahiplerine atmaktan tamamen kaçınıyorlar. Halbuki bütün kanıtlar orada olduğu halde, tam tersine Batı medyasının büyük kısmı, gazetelerin, televizyonların, yayın dergilerin büyük kısmı okurlarını ve seyircilerini rahat bir omuz silkmeye davet ediyorlar. Yani savaşın sisi arasında biz nasıl gerçeği bulabiliriz diyor. Ve İsrail'in şimdi kabul ettikleriyle neler olup bittiği hakkında ayrıntılı bir inceleme yapmış. Tümüyle toplu önceden kararlaştırılmış sistemli bir cinayet operasyonu, bir yok etme operasyonu olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Yani ama buna rağmen şimdi İsrail sözcüleri gene tabii bir türlü şey oldu, biz mecbur kaldık, biraz sorumluluk alabiliriz ama yani çok büyük bir facia vardı diyorlar. Tarihin en büyük yalanlarından biri, cezasızlık işte böyle bir şeydir diye bitiriyor yazısında zaten. İsrail ordusu Hind Recep ve ailesi hakkında yalan üstüne yalan söyledi ve zaten hem soykırımdan önce başlayıp soykırımdan sonra da bütün gücüyle devam eden bir onların modus operandisi bu İsrail ordusunun diyor zaten çalışma tarzı. Şimdi adaleti ortadan kaldırabilmek için yoğun bir inkar propagandası yapıyorlar ve bu suçu, bu insanlık suçunu yapanların hiçbir hesap vermesi ihtimali de bu sefer de olmayacak diyor. Yani çeşitli raporlar var. Bir tanesini sadece söyleyelim. Yani Batılı hükümetlerin ve medya organlarının da yardımıyla gerçekleştirilen katliam sonucu 20 binden fazla Filistinli çocuk öldürüldü. Ekim 2023 ile Ekim 2025 arasındaki 2 sene içinde ve sonuçta Birleşmiş Milletler Komisyon raporu da Filistinli çocuklarının kasten hedef alındığını ve öldürüldüğünü İsrail Güvenlik Kuvvetleri tarafından açıklandı resmen. Ama bu en korkunç suçların işlenmesine rağmen Batılı hükümetler destek oldu, medya organları da destek oldu. Bizim sorumluluğumuz gerçeklik ve adalet için mücadeleye devam etmektir diye bir yazı yazmış. Ayrıntılı bir yazının bir küçük bir özetini yapmaya çalıştım.
1: Bu arada İsrail'in tabii Gazze'deki saldırıları, soykırımı devam ediyor. Sözüm ona bir ateşkes sürerken mesela salı günü bir Gazze şehrinde bir kafeyi bombaladı. İsrail en az 7 kişinin öldüğü, bir tanesinde çocuk olduğu açıklandı. Dünse polis istasyonunu, polis departmanını, Gazze yönetimine ait burayı bombalamış. Burada da en az 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı bilgisi vardı. Bunlar sadece Salı ve Çarşamba günü olanlar. Ölü sayısı sürekli olarak artıyor. Hem bombardımanlar devam ediyor Gazze'de, hem de yıkıntılar arasında enkaz altından da cenazeler çıkarılmaya devam ediliyor. Her gün yenileri ekleniyor, ancak dünyanın çok da bir şey yaptığı yok, devletler anlamında tabii bu yaşananlara.
0: Evet, oradan da biraz kalan zamanımız içinde Türkiye'deki haberlerin durumuna da bir bakalım. Daha önce özetlerde de söyledik. Yeni Parti'de kongre takviminin belli olduğu, sürecin 22 Ağustos'ta başlayacağı ve parti meclisi kurultay tarihini belirleyeceğini Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre belirtmiş. Kongre takvimini açıklamış. 22 Ağustos itibariyle, yani 2 gün sonra başlıyor. Ve parti meclisi kurultay tarihinde belirleyecek. 18 Ekim'de ise il seçimleri yapılacakmış. 12 Eylül'de ilçe kongreleri, 18 Ekim'de il seçimleri yapılacakmış. 27 Ekim'e kadar tamamlanması bekleniyor. Hedefleniyor daha doğrusu. Kongre sürecinin ardından da kurultay tarihi parti meclisi tarafından belirlenecekmiş. İBB davası da devam etti. Bu sürece de işaret etmiş Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre. Ve hukuk adına her geçen gün çok daha karanlık olaylar yaşandığını söylemiş. Darbe süreci olarak nitelendirmiş İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin süreci. Ana akım medyada yer alan iddianamede yer almadığını vurgulamış. O da ilginç. 4000 sayfalık iddianamenin neredeyse her sayfasında adı geçen İmamoğlu'nun savunma yapmasının dahi engellendiğini söylemiş. Ve 12 Eylül döneminde bile savunma hakkının kısıtlanmamış olduğunu, bunun tarihte bir ilk olduğunu da belirtmiş doğrusu. Öte yandan dünkü şeyde, toplantıda da olup bitenlere de kısaca bir göz atalım, değil mi? Dün
1: Elbet tabii.
0: konuşmuştuk biraz yani.
1: Evet, yeni partinin bir mitingi oldu. Millet iradesine saygı yürüyüşü. Sezgin Tanrıkulu'yla da biraz öncesinde bahsetmiştik yürüyüşün sebebini. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılmış. Kalabalık bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Bir araya gelerek Çekmeköy Doğa Parkı ana kapısı önünde bir araya gelip Madenler Meydanı'na doğru yürümüşler. Orhan Çerkezi, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkezi protesto ediyor. Yani yeni parti, çünkü 1 Ağustos tarihinde CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı. Buna değinmiş zaten Özgür Çelik de konuşmasında, şöyle söylüyor. Çekmeköy'de kurulduğundan itibaren ilk kez seçim kazandık. O belediye başkanının, yani Orhan Çerkezi'nin ilk icraatı Erdoğan'ın fotoğrafı çıkartmak oldu. Ama o başkan makam odasındaki Atatürk fotoğraflarını indirdi diyor. AKP geçtikten sonra Bukalemun gibi şekil değiştirdi demiş. Çekmeköy'ü yeniden kazanacağız. Atatürk'ün fotoğrafını tekrar asacağız diye bir açıklama yapmış.
0: Evet, ilginç bazı açıklamalarından, konuşmasından ilginç birkaç şeyi de ilave edelim. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında diyor, yani dünkü, kendilerinin ilk iktidara geldiklerinde en düşük emekli maaşının 66 lira olduğunu söylemesine de tepki göstermiş Özgür Özel. O zamanki nüfusun %0,1'ini oluşturan tarım rençberi bağ kurulusunun 66 lira maaş aldığını söylerken, 4 milyon emeklinin AKP iktidarından önce asgari ücretin 2 katı maaş aldığını açıklamış. Buradan diyelim ki Erdoğan bitmiştir. Başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, yalan rakam veriyorsa o çoktan bitmiştir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bu tükenmişlik sendromudur. Millet senden zam değil sandık bekliyor demiş. Bir de iktidara yakın medya tarafından yapılan bir haberlere değinmiş. O da çok ilginç. Ne oldu biliyor musunuz diyor Özgür Özel. Çekme ki nasip olsun bu da. O uçağın sahibi AK Partili çıktı. Ben reisçiyim dedi. Uçağı işleten AK Partili çıktı. İmamoğlu'na hiç vermedik. Biz siyasetten uzak durduk. Zaten AK Partiliyiz dedi. Sonra o uçakla gezen Murat Gül İbrahimoğlu için Ekrem İmamoğlu'nun adamı dediler. AK Partili çıktı. Önceki AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin 2019'a kadar ortağı, yani AK Parti'deyken İBB o zamana kadar ortağa çıktı ifadelerini kullanmış. Yani bayağı ilginç açıklamalar yapmış. Milleti aç bırakanlara söylüyorum, seçim geliyor diyor. Çeteleri ortaya salan, devlet eliyle kumar oynatan, Türkiye'de herkesin perişan olmasına neden olan AKP'nin kara düzenidir. Sandık istiyoruz. Millet kurtuluşu sandıkta görüyor. Erdoğan anketlerde 28,5'tan 29 almış. %, ne yapmış anketlerde 28,5'tan 29. Erdoğan seni o koltukta oturtmam. Ben seni sandığa kadar kovalıyorum. Millet de seni sandıktan kovalayacak. Ve son olarak da şey diyor. Milleti aç bırakanlara söylüyorum, seçim geliyor. Gençlere kıyanlara söylüyorum, adalet geliyor. Korkmayan aslan gibi sizlere söylüyorum, zafer geliyor. Hep beraber AK Parti'nin kara düzenini yıkmaya hazır mısınız diye bitirmiş. Birlikte yürüyecek miyiz konuşmasını. Oldukça da kalabalık görebildiğim kadarıyla. Öyle değil mi?
1: Ben çok bakamadım, bilemiyorum ne kadar.
0: Evet. Ama ben evet, şöyle bir göz atma fırsatı buldum. Tamamını izleme zamanım ve vaktim, fırsatım olmadı benim de. Ama öyle işte. Bir de Türkiye'den...
1: İsterseniz bir başka eylemden daha söz edelim. Çünkü madenciler Ankara'da, evet, bakanlık önünde eylemlerini sürdürüyorlar. Dün 10. günüydü eylemlerinin. İlginç bir an yaşanmış. Bu sefer madenciler polisi aramış, polis çağırmışlar. Günlerdir çeşitli şekillerde müdahalede bulunuyor polis, çevik kuvvet tarafından madencilere. Ancak madenciler bakanlığın önüne gidip bir görüşme talebinde bulunmuşlar. Fakat kapı kapatılmış kendilerine ve güvenlik görevlileri kendileriyle muhatap olmamış. Bunun üzerine sendika avukatı Mürsel Ünder 112'yi arıyor. Bakanlığın ziyaretçi girişinin gerekçe gösterilmeden kapalı tutulduğunu belirterek 112'yi arıyor ve olayın kayıt altına alınması için polis desteği istemiş. Dolayısıyla yani bakanlık kapılarının tamamen halka kapatılmış olmasını tutanağa geçirtmek için böyle bir şey
0: ve yapmış. Geçirtmiş, meyi de başarmışlar galiba biraz uğraşarak. Kilitliymiş çünkü resmen bakanlık kapısının kilitli olduğunu, çekin bunu ve tutanak altına alın diye sonuçta almışlar anlayabildiğim kadarıyla.
1: Evet, haberde öyle yer alıyor.
0: Haberde böyle yer alıyor. Ve son bir cümleyle bir habere daha yer verelim. Bu çerçeve yasa, meclisten rekor destekle geçen 12 maddelik çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından takip ve değerlendirme kurulu hafta başında ilk kez toplanacakmış. Pazartesi günü toplanıyorlar. İlk toplantının gündem başlıkları da belli olmuş. İlk alt kurul silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinden olması bekleniyormuş. İkinci kritik mekanizma da adli işlemler için kurulacak istisas grubu olacak. Bir başka alt kurulda Türkiye'ye dönecek kişilerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreciyle ilgilenecek durumu var. Bunun ayrıntılarını daha sonra konuşma fırsatı da buluruz tabii. Çerçeve yasaya dair değerlendirmelerde bulunan DEM Partili Öztürk Türkdoğan da Öcalan'ın pozisyonu güçlendikçe süreç hızlanır diye de bir ayrıntılı bir açıklama yapmış. Abdullah Öcalan'ın sürecin başından itibaren belirleyici bir rol üstlendiğini belirtip işte burada Sayın Öcalan'ın rolü tartışmasızdır ifadesini de kullanmış. Bu konudaki bilgi ve haberleri paylaşmaya elbette devam edeceğiz ama şimdi ara verelim.
2: Açık gazete.
3: Apaçık Radyo.
4: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete. Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın.
1: Sermayenin ötesinde programımızda ne var bugün?
2: Bugün sen az önce Tuğba'nın bahsettiği meseleyi konuşmuştuk geçen haftalarda. Ondan bahsettin ama yani konuşuruz diye ama onu daha önce konuştuğumuz için pas geçiyorum. Bir küçük fikri takip, belki geçen hafta konuştuğumuz bir şey vardı. Hani bunun bir 8,3 milyarlık nüfusu simüle edecek bir yaklaşım geliştirmişler. Yani simülasyon programı geliştirmişler diye. Onun işte üzerinde epeyce durmuştuk. Türkiye'de bir startup'ta Twitter'daki yazışmalardan gördüğüm kadarıyla bunu Özdeş'e de gönderdim. Bu Türkiye nüfusunun simülasyonunu oluşturacak şekilde bir girişimde bulunmuşlar. Bunu çeşitli amaçlarla kullanılmış. Bir tanesi de anket şeyde önemli bir anket kuruluşunun sahibiyle tweetleşmesine şahit olduğum için bunu söylüyorum. Siyasi araştırmalarda kullanmak gibi bir niyetleri var.
0: Ya bu işin buna evrileceği çok belli zaten yani. Tam
2: Bunu
0: Minority Report filmi yani bu
2: evet, bunu
0: gerçekten.
2: ileride konuşuruz. Yani ne kadar mümkün, ne kadar değil. Bu Kavanoz'daki Yıldız'da insan tunalı ile yaptığımız program, 2 haftalık programı da tavsiye ediyorum bu konuyu tartışmak için kafa yormak isteyenler olursa diye. Onu da pas geçiyorum. Şimdi asıl uzun zamandır beklediğimiz bir kitap vardı. Daron Acemoğlu'nun What Happened to Liberal Democracy diye. Bu liberal demokrasinin başına neler geldi ya da ne oldu falan kitabı. O çıktı. Ben de yurt dışında olduğum için hemen aldım, okumaya başladım. Bugün onu konuşuruz biraz. Girişte çok enteresan, yani birinci bölümü zaten başlı başına enteresan kavramlarla dolu. Katıldığım, katılmadığım falan tartışmaya açık, epeyce kışkırtıcı bir kitap. Şöyle söyleyeyim, bir tane kavramını hemen ortaya atıp başka bir konuya geçeceğim. Bu liberalizmi farklı tanımlamak gerektiğini düşünüyor ve işçi sınıfı liberalizmi diye bir kavram öneriyor Darun. Bir sosyal demokrat çözüm etrafında dönen bir kitap. Anladığım kadarıyla daha henüz tabii birinci bölümü ve işte arka plan makalesini okudum. O yüzden önümüzdeki haftalarda bunu ayrıntılı olarak tartışmaya başlarız diye düşünüyorum. Fakat daha enteresan, yani bugünkü konuyu değiştirmeme neden olan şey, dün Türk basınına ya da işte dijital mecraya, ben T24'te görmüştüm. Dijital mecraya düşen bir haber üzerine oldu. O da The Economist'in Daron Acemoğlu için ikna edicilikten uzak başlığıyla yayınladığı bir makale. Ben hemen tabii şeye koştum. Kitapçıya koştum. The Economist'i çevirdim, şeyini, içini dışını falan filan, öyle bir şey göremedim. Sonra anladım ki bu The Economist'in web sayfasında yayınlanan bir yazı. Yazı yani tüyler ürpertecek kadar, nasıl söyleyeyim, kötü niyetli bir saldırı girişimi aslında. Yani Darun Acemoğlu'nun nezdinde muhtemelen bütün bilimsel camiayı hedef alan bir yazı aslında. Kısa ama etkili. Şimdi bunun tabii yayına giriş tarihi pazartesi. Pazartesi aynı zamanda basılı derginin de yayınlandığı tarih. O yüzden uzun uzadıya bunu ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde başka mecralarda da herhalde epeyce konuşacağız bunu. Şöyle diyor, işte başlık dünyanın en nüfuzlu iktisatçısı Daron Acemoğlu'nu karşısında tuhaf bir şekilde ikna edicilikten uzak diye bir şey yapmış. Yani artık onun çalışmaları ikna etmekten uzak, dolayısıyla aslında bilimsel olmaktan da uzak olduğunu da iddia ediyor. Şimdi yazı şöyle başlıyor, bir kere çok alışılmadık bir girişi var. Ama şunu da söyleyeyim, bu programa girmeden önce internet sitesini kontrol ettim The Economist'in. Yazı duruyor. Dolayısıyla hani
0: Evet, şu anda duruyor.
2: derginin editoryaliyle internet sitesinin editoryal özelliği birbirinden farklı olsa bile bu yazının bugüne kadar kaldırılmamış. Çünkü pazartesi girmiş, bugün perşembe, kaldırılmamış olması derginin editoryal iznini de ya da yazının arkasında durduğuna dair bir belge olarak alınıyor. Dolayısıyla bu
0: Zaten yazarı da yok değil mi bunun, yani
2: yok,
0: şu an
2: yok, yok,
0: yani
2: yok.
0: de editoryal bir yazı yani bu.
2: Öyle gözüküyor.
0: Evet.
2: Şimdi
1: Ben de bir şey söyleyeyim bu arada lütfen. Daron Acemoğlu'nun tepkisi olmuş mu?
2: olmuş. Yani
1: Evet.
2: şöyle hemen başvurmuş bir
1: Evet,
2: cevap hakkı
1: ondan
2: için.
1: bahsetmek istiyordum ben de. Evet.
2: Cevap hakkı için başvurmuş, yanıt bekliyormuş. Eğer oradan cevap gelmezse Twitter'dan kendi cevabını yayınlayacak. Şimdi bir de Daron Acemoğlu'nu kişisel olarak hedef alıyor. Oysa o biliyorsunuz Nobel'i 3 yazar birlikte almışlardı aslında. O da ayrı bir mesele. Fakat girişi şöyle başlıyor. Yani bir hani ciddiyetiyle tanınan bir derginin bir yazısında editoryal desteği aldığı belirlenen bir yerde belli olan bir yazısında şöyle diyor. Yine de bir iktisatçıya birkaç, bu arada bir şey daha söylemek zorundayım. Yazının İngilizcesine ulaşamadım. Abone olmak gerekiyordu ve bu yani ekonomiste para vermek istemedim.
0: Haklı sebeplerle.
2: Dolayısıyla
0: Ben
2: bu
0: buldum ama yazıyı sağda solda yayınlanınca
2: ya ben de şeyde
0: gönderirdim
2: baktım bir korsan şey vardı Twitter'da ama herhalde erişimden kaldırılmıştı o yüzden ulaşamadım. Neyse. Çeviri T24'teki çeviri çünkü belli ki şey yapay zeka çevirisi. O yüzden bazı uyumsuzluklar olabilir ama işin tam olarak ruhunu ve temel şeylerini veriyor. Biraz onları da kazıdım açıkçası temel argümanlarını yazının. Şimdi şöyle başlıyor. Yine de bir iktisatçı birkaç kadeh bir şey içirirseniz bazıları dev isim hakkında gerçek fikirlerini dile getirmekten çekinmeyecektir diye başlıyor. Ve tanınmış bir iktisatçı diye geçiyor. Yani buradan anlıyoruz ki tanınmış bir iktisatçıya birkaç kadeh içirmişler, sarhoş etmişler ve sonra o iktisatçı şöyle demiş.
0: çalıştırmış.
2: Teorik çalışmaların çoğu yararlı. Güzel. Yani sarhoşken de aslında yapılan çalışmaların değerini veriyor. Ancak modellerini daha önce denenmiş ve başarısız olmuş popülist politikaları savunmak için kullanıyor. Ha, buradan anlıyoruz ki aslında bütün dert bu iktisatçılar ya da şeyin Darun Acemoğlu'nun politika önerilerine ilişkin olarak söyledikleri. Bu politika önerileri de epeyce geniş tabii. Büyük ölçüde bu tek baronlarına karşı epeyce biliyorsunuz aktivizm yapıyor. Daha önce defalarca ele aldık burada bu programda. İşte yapay zeka çalışmalarının hemen durdurulması gerektiğini söyleyen mektuplara imza atmıştı. O imza atarken neden imza attığını anlatmıştı. İşte bu yapay zekanın eşitsizlikleri patlatan yönü üzerine çok duruyordu ve zaten temel tezi de bu teknolojik gelişmenin bugünkü patikasının aslında emeği ikame eden bir patika olması dolayısıyla çok son derece yıkıcı toplumsal sonuçlara yol açabilecek bir patika olduğunu altını çizdiği için bunu bir an önce değiştirmemiz lazım. Bunun için de yapay zeka çalışmalarını yavaşlatmamız lazım. Hatta bir süre durdurmamız gerekir diyor idi.
1: Evet Haluk, bununla ilgili de sabahleyin özetlerde bahsetme fırsatı bulamadık ama OpenAI'ın henüz yayınlamadığı GPT-5,6 Sol'un izole test ortamından çıkıp internete bağlanması ve Hugging Face sistemlerine sızması
2: Evet.
1: olayının ardından şirket güvenlik testlerini 2 hafta süreliğine durdurdu diyordu. Aposto Gündem'in haberiydi. Astra modellerinin eğitimini askıya aldı ve hassas deneyler için daha güçlü test ortamlarını zorunlu tutmaya başladı diye bir değişiklik haberi vardı. Yapay zeka yarışında hız en azından şimdilik yerini, kontrolü yeniden kurma çabasına bıraktı diye bir özet vardı. Bunu da burada
2: Çok eski
1: ben
2: bir yani bir ay kadar, çok eski derken bir ay kadar oldu bu hikaye. O hikayede biraz şey kokuyor, reklam kokuyor diye düşünmüştük, epeyce konuştuk. Kavanozdaki Yıldız'ı da çok ele aldık onu.
1: Evet.
2: Yani o yok, internetten kaç şeyden, kapalı ortamdan kaçmış da internete bağlanmış da, o zaman kapalı ortam değilmiş demek ki. Yani nasıl oluyor? Ya da ChatGPT bir kapalı, izole ortam yaratabilecek kabiliyetten yoksun bir şirket mi?
1: Evet,
2: Sonuçta.
1: ben de Andrei eşlik etmesi için, hazır tutması için uyardım. Yalan dünyayı arada hemen
2: Doğru.
1: çalabiliriz yani.
2: Çünkü bugünlerde daha öncesi yine biraz üzerinde durmuştuk. Bu teknolojik tekilliğin içine mi girdik yoksa korkusu yayıyorlar. Böyle bir şey henüz görünür gelecekte mümkün gözükmüyor diye de epeyce bir şey yaptık, konuşmuştuk. Bu tür böyle nasıl söyleyeyim, fanteziler de o iddiayı aslında gerçek bir hale dönüştürmek için kullanılıyor gibi geliyor bana. Ama bunun için bir şeyim yok tabii yani. Tamamen nasıl söyleyeyim, spekülatif konuşuyorum. Şimdi C'ye devam edecek olursak, bu Nobel kazanmasına temel olan çalışmalara ilişkin verilere bir eleştiri var diyor. Şimdi bu Harvard'dan bir profesörün yazdığı bir makaleye aslında burada atıf yapıyorlar. İşte bu kurumlar,
0: Bu içki içirilmemiş olanlardan
2: yok
0: bahsediyor.
2: bu
0: Şu
2: şey, bu
0: anda.
2: ikinci argümana geçtik.
0: Evet.
2: Birinci argüman bitti. Yani o içi sarhoş
1: Evet.
2: iktisatçı
1: Sarhoş.
2: politikaların, tanınmış bir sarhoş iktisatçı, politikaların çok yerinde olmadığını, modeller iyi ama kullanımı kötü demiş yani. İkincisi işte bu Nobel'e konu olan kurumların gelişme iktisadındaki işte kurum, yani kurumsal iktisatçı yaklaşımı ilk kuran makalelerden bir tanesi aslında burada konu ettikleri makale. O da işte kolonyal yerleşmecilerin ahlaki tercihlerinin de büyüme süreci içerisinde, gelişme süreci, büyüme demek doğru değil, gelişme süreci içerisinde önem taşıdığını söylüyor. Yani bu zaman zaman böyle çok konuştuğumuz bir meseledir. Ne bileyim, İngiliz sömürgesi ile Belçika sömürgesi arasında fark var. Belçika sadece madenlere giden patikayı açmak için yatırım yaparken, İngiliz sömürgecileri işte daha uzun vadeli bir İngiliz kültürünün ve dolayısıyla egemenliğinin yüzyıllar boyu sürmesini sağlayacak şekilde işte kendi eğitim kurumlarını, şunları bunları falan da oraya yerleştirip oradaki yerli halkları doğrudan doğruya bir İngiliz uydusu ya da bir İngiliz kültürünün parçası haline getirmek üzere yatırım yapmışlardır. İşte ama onun da kalkınma üzerinde etkisi olmuştur. İşte Yeni Delhi, ne bileyim, School of Economics mesela LSE kadar meşhurdur. İşte onun kadar yüksek olmasa bile kaliteli eğitim kurumlarından bir tanesidir. Bunun da eğitim kurumlarının da dolayısıyla kalkınması falan gibi öyle bir setup'ı var yani. Bu makaleye 2012 yılında American Economic Review'da yayınlanan bir makaleyle Harvard'dan bir profesör oradaki nüfus verilerine itiraz ediyor. Yani çok bizim bilimsel çalışmalarda çok gördüğümüz bir şeydir bu yani. Replikasyon da yapılır zaman zaman. O replikasyondan hatalar da çıkar. Bu tabii replikasyonda hata çıkması makalenin geri çekilmesine neden olur. Yani o bir işte yanlış kullanım söz konusu olduğu için. Ama burada öyle bir durum yok. Sadece farklı bir bakış açısıyla ele alıyor. Ve yine aynı yıl içerisinde Daran Acemoğlu ve ortak yazarları buna cevap veriyorlar. Yani normal bir bilimsel tartışma. Onlar da 40 sayfalık bir makale yazarak tartışmayı ilerletiyorlar. Şimdi bunu aslında Daran Acemoğlu bir kere tabii kurumsal ya da bu kurumların gelişme içindeki önemini sadece bu makale oluşturmuyor. Ondan sonra yaptıkları pek çok çalışma var. Aynı yazarlarla, ortak yazarlarla ve başka ortak yazarlarla yaptığı pek çok çalışma var. Kitaplar var. İşte bütün bunlar on binlerce, yüz binlerce, on binlerce atıf almış. Bir literatür kurmuş aslında bu anlamıyla bir girişimden bahsediyoruz ve tek bir makaleye bağlı olarak da kurulmuş bir literatür değil bu. Dolayısıyla o makaledeki ya bir farklı görüş, farklı bir yaklaşımı o makaledeki verilerin yanlış olduğunu ve dolayısıyla aslında bütün söylediklerinin güvenilmez olduğunun bir kanıtı olarak tam bir sözde bilim, pseudoscience girişimi aslında. Bu yüzden de bu sadece Darın Acemoğlu'na yönelik bir saldırı değil, bütün bir bilimsel faaliyetin doğal gelişimini bir, nasıl söyleyeyim, bir tür suç, yani bir işte sahtekarlık.
1: Bir tür komplo da
2: Evet.
1: denebilir yani. Çok
2: Evet yani.
1: ağır bir terim olmaz herhalde bunu kullanmak.
2: Olmaz çünkü bilimsel tartışmanın doğasını bir suç girişiminin açığa çıkartılması gibi ele alıyor bu yazı. Şimdi dolayısıyla başlı başına bir büyük problem haline gelmiş durumda. Sonra bir de üçüncü argümanda Jesus Fernandez Villaverde, bu sanırım Pensilvanya Üniversitesi'nden. O da bir Darın Acemoğlu'nun yine başka ortak yazarlarla yazdığı bir başka makaleye. O da 2026 Şubat'ta, yani Nobel ödülü verildikten 2 yıl sonra. Bu arada bir ibare daha var. Noah, pardon, neydi ismi? İktisatçı, şey, önemli karşı çıkan iktisatçılardan birisi olarak
0: Noah
2: Noah
0: Smith.
2: Smith. Bu tam bir şarlatan. Noah Pinion diye bir blog yazıyor. İktisatçı değil, finansçı. Bazı yerlerde şey gördüm. Suny'nin, yani State University of New York'ta assistant profesör falan gibi. Ama baktım, kontrol ettim, öyle bir assistant profesörlüğü falan yok. Finansçı. Ve işte 10 yıldır bas bas bağırıyormuş şeyin, Darın Acemoğlu'nun ne kadar boş olduğunu falan. Girdim blog yazılarına baktım, işte Power and Progress ile ilgili bir şey var. Kitap tanıtım yazısı var. Oradaki görüşlere karşı çıkıyor. Bu temelde Darın Acemoğlu'nu hedef almasının nedeni de bu teknolojik ilerlemelerin kötü gösterilmesinin ne kadar yanlış olduğunun altını çizmek. Yani aslında teknolojinin bugünkü hali, bugünkü patikası çok çok yerinde gidiyor. İşte şudur budur falan gibi bir şey bu. Dolayısıyla bu Darun Acemoğlu'nun ne kadar güvenilmez işler yaptığını kanıtlamak üzere kullandıkları, ya da The Economist'in kullandığı bir şey de bu Noah Pinion diye bir blog yazarının, ya da Noah Smith adlı blog yazarının yazdıkları. Yani o da, ben düşünüyorum ki işte şu da şöyle ki böyle ki falan gibi, hiçbir argümana, bilimsel argümana dayanmayan görüşlerini ifade ediyor ve bunu bir bilimsel eleştiri statüsüne çıkartıyor. The Economist'in yazısı. O da başlı başına az önce bahsettiğim sözde bilim araçlarının genel geçer kabul görmesi için yapılmış bir girişim aslında. Son olarak da Jesus Fernandez Villaverde, bu 2026'nın başında kışkırtıcı bir makale olarak adlandırıyor bu Jesus Fernandez Villaverde. Yani tartışmayı kışkırtan bir makale olarak değerlendiriyor. Doğum oranlarıyla iktisadi gelişme arasındaki, ya da refah arasındaki, sonraki jenerasyonlarda ortaya çıkan refah arasındaki bir bağıntı üzerine yazdıkları, yani bir ampirik çalışma üzerinden yaptıkları bir şey. Ona da eleştirisi çok haklı aslında şeyin, Villaverde'nin. Çünkü diyor ki bu işte 50'li yıllardaki doğurganlık oranları düşük olan ülkeler bugün refah olarak daha yüksekteler diyor şey, o makalede Darın Acemoğlu ve arkadaşları. Yani çok böyle kabaca anlatıyorum tabii ki. Bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. İşte çeşitli ampirik araçları kullanarak, ekonometrik yöntemlerle falan. Bu Villaverde'nin eleştirisi de diyor ki şu anda yaşanan, yani bunu böyle bir genel geçer yaklaşım olarak ya da genel geçer bir teorik açıklama olarak kullanmak doğru olmaz. Çünkü diyor şu anda yaşanan doğurganlık çöküşünün tarihsel bir örneği yok diyor. Hatta şey diye terra incognita diye adlandırıyor. Yani bu iklim yıkımında hani aynı durumda vardı ya, bizim modellerimiz artık bu saatten sonra herhangi bir tahmin üretme kapasitesini yitirdi demişti NASA'nın iklim iklim çalışmalarının başındaki uzman ve aynı durumda buradan da bahsedebiliriz. Bu çünkü ultra düşük doğurganlık oranlarıyla boğuştuğumuz için bundan sonra bulgularımızın geçmişi tanımladığını söyleyebiliriz ama gelecekteki demografik geçişlerin ekonomik sonuçlarına dair güvenilir bir rehber olup olmadığını söyleyemeyiz. Hatta olmadığını söylüyor zaten, aslında bunu göstermeye çalışıyor. Bu da bir ya LinkedIn ya da Twitter, yani bir sosyal medya yazısı aslında. Bu konuda çalışma yürüttüğünü, yakında makalesini bitirebileceğini falan söylüyor aslında. Önceki çalışmalarına atıflar falan var. Dolayısıyla bu da aslında Daron Acemoğlu'nun açtığı normal ve bu Villaverde'nin de değer verip üzerinde düşünülerek farklı bakış açısıyla tartışmayı genişlettiği normal bilimsel bir faaliyet. Yani bir şey, her söylenenin doğru olması diye bir şey yok. Sonuçta bir tartışma başlatıyor. Bir başkası farklı bir bulguyla bu tartışmayı zenginleştiriyor. Bilim böyle yürüyor zaten. Yani yanlışlama üzerinden yürüyor ve bu çok ilginç bir şey. Tam da bu kitabın yayınlanmasının üzerine gelmiş bir yazı olduğu için ilginç. Yanlışlamanın önemi üzerine kitap, bu yani son kitabında What Happened to Liberal Democracy kitabında özellikle duruyor Daron Acemoğlu. Yani yanlışlama zaten bilimin en temeli, yanlışlanabilirlik. Ve bu yanlışlama üzerine de özellikle duruyor.
1: Evet, belki pardon, bir ufak ilavede de ben bulunayım izninizle. Yani bu Michael Eman ve Peter J. Hotez'in Science Under Siege adlı kitabında da çok etkili bir kitap. Yani bilim kuşatma altında diye çevirebiliriz başlığını. Ön sözlerinde de tam da senin de belirttiğin noktayı söylüyorlardı. Yani bu kitap bir uyarıdır ama aynı zamanda bir meydan okuma daveti diyorlardı. Şimdiye kadar görülmemiş ölçüde büyük bir aciliyet olmakla birlikte aynı zamanda eylemlilik gücümüz de var. Yükselen bu bilim karşıtlığının niteliğini kavrayabilir ve buna karşı çıkacak stratejiyi de formüle edebilirsek faciayı hala önleyebiliriz diye de kuvvetli bir uyarıda bulunuyorlardı. Onu da ilave etmek istedim.
2: Evet. Yani sonuç itibariyle aslında bu yazı şeyde çıkan, The Economist'te çıkan bu yazı gerçek anlamda sözde bilimin şaikası niteliğinde. Onun bütün şeylerini, yaklaşımlarını, metotlarını kullanarak Daron Acemoğlu'nu küçük düşürmeye çalışan zavallı bir yazı. Dolayısıyla ben artık kendi adıma The Economist'in herhangi bir haberine, herhangi bir yorumuna bundan sonra hiçbir şekilde itibar etmeyeceğimi de buradan açıklamak istiyorum. Son olarak artık süremiz doluyor, biraz erken bitireceğiz bugün. Bu Villaverde'nin yazısında çok ilginç bir rakam var. Onu görünce çok şaşırdım. Bu demografik çöküşle ilgili olarak şöyle bir tespiti var. 1,56'lık bir toplam doğurganlık oranı, ki bu herhalde bütün dünyada çok yaygın ülkelerde genelde bu civarda doğurganlık oranları. Her neslin bir önceki neslin %76'sı kadar nüfusa sahip olacağı anlamına geliyor. Yani nüfusta ciddi bir azalma. Dolayısıyla diyor nüfus yılda yaklaşık %0,9, 1'e yakın, %1'e yakın azalır diyor. Bu nedenle 100 yıl sonra başlangıçtaki nüfusun yaklaşık %40'ı kalır diyor. Eğer 0,75'lik bir toplam şey varsa, doğurganlık oranı varsa, ki bu bazı ülkelerde bir civarını neredeyse geldi, Japonya'da, şurada burada falan. her neslin bir önceki neslin %37'si kadar nüfusa sahip olduğu anlamına gelir. Yılda yaklaşık %3,35'lik bir azalma demektir bu. Bir yüzyıl sonra yaklaşık bugünkü nüfusun sadece %3,5'u kalır diyor. Dolayısıyla yaklaşık 11 katlık bir farkla, yani bütün bu uç noktalardaki ultra düşük doğurganlık oranının yaratabileceği problemler nedeniyle o makaledeki bulgulara ve araştırma yöntemine itiraz ediyor ve bir tartışma başlatacağını, yani bir makale yazacağını, yazmakta olduğunu ifade ediyor ve bunu Darın Acemoğlu'nun görüşlerinin itibarsız görüldüğüne dair bir yargıyla sunmak baştan aşağı bir kötü niyet. Bunun nedeni de şeydeki The Economist'in yazısının son paragrafında ortaya çıkıyor. Özellikle diyor, Amerikan politikasına dair ettiği laflar, yaptığı değerlendirmeler, Amerikan siyaseti üzerine yaptığı değerlendirmeler ezberlerin ötesine geçemiyor diye bir şey yapıyor. Dolayısıyla asıl bakla ortaya çıkıyor. Birkaç tane unsur var. Bir, teknoloji konusunda takındığı tutum. İkincisi, özellikle bu Amerikan siyasetinde açık faşizm tehlikesini vurgulayan, sık sık vurgulayan çıkışları ve Trump'a karşı açık bir tavır alması nedeniyle bu yazının yazıldığını düşünebiliriz.
1: Evet, bu şekilde de bitirebiliriz. Maalesef vaktimiz kalmadı. Yoksa Andrei'den rica etmiştik. Neşet Ertaş'ın türküsünü çalacaktı bize ama vakit kalmadı. Çok teşekkürler Haluk.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
3: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete. But if we're to have a perfect
1: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
0: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
0: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
2: Açık Gazete. Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
4: Günaydın Tuğba, merhabalar.
5: Günaydın Ömer Bey.
6: Günaydın.
5: Günaydın Özdeş.
4: Evet, bugün de konuğumuz yok anladığım kadarıyla ve sen tatil yapıyorsun kendine göre. Tamam, onu açıklarsan bir de hiç duymadığımız yeni bir trendden de bahsedeceksin galiba. Ben de sorayım önden, adını vermeden söyler misin sen?
5: Tabii ki. Ben de biraz kendimce bu Ağustos'ta tatil modundayım. O yüzden Türkiye'nin sert ve acımasız gündeminden uzak durmaya çalışıyorum. O yüzden daha bir dünyaya dalıyorum. Başka dünyalarda neler oluyor diye bakıyorum. Önce Rusya'ya gideceğiz ve Rusya'da da pek tatlı şeyler olmuyor ama en azından biraz uzakta diye önce Rusya'dan bahsedeceğim. Sonra da Güney Kore'de dopamin siteleri var. Alışveriş yapmadan size alışveriş hissi veren bir takım siteler. Çok enteresan bir deneyim, çok enteresan bir trend. Programın son kısmında da ondan bahsediyor olacağım. Dediğim gibi Rusya ile başlayalım. Rusya'da Eylül ayında seçimler var. 18-20 Eylül tarihlerinde. Tabii seçim deyince insan bir duruyor. Rusya ve seçim, ama seçim yapıyorlar. İşte oy sandıkları kuruluyor. Hatta işte Ukrayna'da işgal edilen bölgelerde de oy sandıkları kuruluyor. 11 parti yarışıyor görünüyor. İşte bunların pek çoğu seçim süsü vermek için yarışan partiler, aslında yarışmıyorlar. Bu 11 partiden sadece bir tanesi işte gençlerin de yurt dışındaki Rusların, diasporanın da desteklediği bir partiydi. Yabloko Partisi. İsmi Rusça'da elma anlamına geliyormuş. Ve bu Yabloko 11 parti içerisinde Ukrayna ile savaşın bitirilmesini isteyen, bu yönde çağrı yapan, barış çağrısı yapan tek partiydi. Ateşkes çağrısı yapıyorlar. Sloganları barış ve özgürlük için, korkusuz bir hayat için şeklinde bir sloganları vardı. Hala da var. İşte insan yaşamından, insan onurundan, refah gibi temalardan bahsediyorlar. Bunları öne çıkarıyorlar. Dediğim gibi işte seçime katılmak için başvurmuşlardı. Ama maalesef işte geçtiğimiz haftalarda Rusya'daki mahkeme bunları seçime katılmaktan men etti. Peki neden men etti derseniz, burası çok enteresan. Yani ana sebep, böyle öne çıkarılan sebep, telif hakkı ihlallerinden dolayı men ettiklerini söylüyorlar. Telif hakkı ihlali dedikleri şey, efendim ChatGPT'de bir görsel oluşturmuşlar ve onu kullanmışlar. Bu telif hakkı ihlaliymiş. Ama bunun yanı sıra işte yabancı fon aldıkları da suçlamalardan bir tanesi. En baştaki iddialardan bir tanesi de işte barış çağrısı aşırılıkçı bir parti olmaları yönündeydi. Suçlamalardan bir tanesi. Ve
6: Barış
5: netice
6: çağrısı yaparak.
5: evet, aşırılıkçı oluyorlar, ekstremist diye değerlendiriliyor.
6: Bak şu barbarlara yani.
5: Evet, kesinlikle. İşte aşırılığın her türlüsü kötü.
6: Evet, savaşa karşı olmanın tabii.
4: Evet, barış çağrısı da bu kadar yapılmaz yani artık. Daha neler.
6: Az yapın değil mi? Aşırı yapmayın barış çağrısı.
4: Evet, aşırı yapmayın. Bir de şey geliyor insanın aklına. Biraz önce Haluk Levent'le de konuşuyorduk. İşte Neşet Ertaş'ın Ozan'ın ünlü türküsünü çalalım demiştik. Yalan Dünya. Şimdi Tuğba'yı dinlerken şimdi bir başka eski şarkı aklıma geldi. Conway Twitty'nin ünlü It's Only Make Believe adlı şarkısı vardı. Onu da çalabiliriz. Yani mış gibi yapmaktan ibaret her şey diye.
5: Evet. Yani gülüyoruz ama gerçekten hani işte bu Açık Radyo'da program yaptığım dönem boyunca hani Rusya'da gerçekten bundan 5 yıl önce daha seçimimsi bir şey vardı. İşte Alexei Navalny işte insanları örgütlüyordu, bağımsız olarak katılmak mümkündü falan. Ama şimdi yani hani sadece işte barış çağrısı yapan, korkusuz bir hayat için diyen bir partinin partiden insanların aday olmasına bile izin verilmediği bir durum söz konusu. Bu arada hatırlatalım, Putin 27 yıldır iktidarda. Rusya ile ilgili yani bu seçim bağlantılı olarak yine bir başka konu. Demin bahsettiğim Yabloko Elma Partisi'nin genel başkan yardımcısı da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lev Schlossberg, onun suçlu bulunduğu konuysa ülkenin silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştırmak ve yanlış bilgiyi yaymak. Yani işte o da barış çağrısı yapıyor, ateşkes çağrısını ineliyor, işte Ukrayna ile siyasi diyalog çağrısı yapıyor. Hani bu, ve 11 yıl hapis cezası. Şeye baktım yani hani ne yapmış 11 yıl hapis olacak hani barış çağrısı derken ne yapmış? Kendisini bir yerden ne bileyim bir yere zincirlemiş mi? Hayır. Zaten adam ev hapsindeymiş. İşte yabancı ajan diye etiketlenmiş 2023 yılında. Dolayısıyla bütün yaptığı yayınlarda işte sosyal medyada falan da hep yabancı ajan ibaresini kullanması gerekiyormuş. 5 videoda kullanmamış. Bu nedenle zaten ceza almış. Ve bunun yanı sıra da işte Daily Mirror gazetesinde Ukraynalı yaralı bir öğretmenin bulunduğu bir kapağı ve Putin'in görselinin olduğu bir sayfayı Daily Mirror gazetesinin kapağını yeniden paylaşmış sosyal medyada. Bu nedenlerle işte 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş. Rusya'dan savaş haberleri yani savaşa karşı çıkanlara ilişkin haberler böyle. Biraz da şeye baktım açıkçası işte 2022 yılından beri Şubat ayında Şubat 2022'den beri sürüyor Ukrayna'ya yönelik savaş. Bu savaşta şimdiye kadar 400 bin ila 600 bin insanın öldüğü söyleniyor. Bunun yaklaşık 2/3'lük kısmı Rus askerleri ve bunlar sadece ölenler. Hani yaralananlarla birlikte bu sayı 2 katına çıkıyor. İşte 1 milyon, 2 milyona yakın rakamlar tahmin ediliyor. Bugün itibariyle her gün 30 bin Rus askerinin öldüğü ya da yaralandığı söyleniyor. Böyle yani işte 5 yıldır tüm dünyanın da bir noktada, yani bir derecede kanıksadığı bir savaştan bahsediyoruz ve her gün binlerce asker ölüyor. İşte savaşa karşı çıkanlara da böyle cezalar veriliyor.
4: Öte yandan tabii Ukrayna'da da bir takım azletmeler, görevden almalar filan var. Onların da yaptığı yayınlar mı, yolsuzluk mu, ne olduğu belli olmayan garip bir durumun da Ukrayna'da da baş göstermekte olduğuna dair çeşitli önde gelen muhabir şeylerin, görevlilerin görevinden uzaklaştırılmaları gibi vakalar da var. Onun üzerinde de belki biraz daha durmalı. Yalan dünyanın bir bölümü de orada olabilir.
5: Evet, elbette Savunma Bakanı Zelenski tarafından görevden alınmıştı. Bu halkın hani çok sevdiği bir savunma bakanıydı. Savaşta uyguladığı strateji de insanların ölümüne sanıyorum daha az yol açan bir savaş stratejisiydi. Ve halk protestolar düzenlemişti. Yani Ukrayna'da en azından protestolar oluyor. Tabii ki söylediğiniz çok haklı. Ve son olarak sanıyorum birkaç gün önce açan bir savaş stratejisiydi. Ve halk protestolar düzenlemişti. Yani Ukrayna'da en azından protestolar oluyor. Tabii ki söylediğiniz çok haklı. Ve son olarak sanıyorum birkaç gün önce bu Savunma Bakanı

0: sürmesi, raftan ziyade işte buzluğa kaldırılmış gibi olması gibi bir durum söz konusu. Hani görevden alınan Savunma Bakanı derhal seçim yapılmalı açıklaması yapmıştı. Söylediğiniz gibi bunu not etmek de önemli.
1: Ben de çok
0: Evet.
1: minik bir şeyden söz edebilir miyim? Böyle ilginç bir ana denk geldin de şimdi hani Rusya'da işte bu demokrasi meselesinden bahsettik. Savaş karşıtı olmak mümkün değil diye. Geçtiğimiz haftalarda
0: Ukrayna'da, Rusya dedin, Ukrayna demek istedin
1: Rusya, ben Rusya'da kastediyorum. İlk
0: galiba.
1: örneğimiz oydu ya, ondan bahsediyorduk. İşte Barış diyen bir şey siyasetçi tutuklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda Yoko Ono'nun İstanbul'daki sergisine gitmiştim. Çok ilginç bir ana denk geldim. Yoko Ono'nun böyle kendisi biliyorsunuz çok meşhur bir savaş karşıtı tabii. Bütün eserlerinde falan şeyle birlikte. Unuttum The Beatles'tan.
0: John
1: John
0: Lennon.
1: Lennon'la birlikte hani savaşa karşı birçok
2: John
1: şarkıları
2: Lennon'u mu unuttun
1: falan.
2: ne?
1: Kusura bakmayın. Şimdi böyle bir yerde onun işte talimatlar var. Çeşitli istasyonlar var. Oralarda yok onun yazdığı talimatlara uymanız gerekiyor. Ama seyirci olarak katılabiliyorsunuz da o talimatlara uyarak onları gerçekleştiriyorsunuz. Bir Rusya'dan gelen bir kadın grubu vardı ve orada bir mikrofon vardı. Çıkıp sadece Yoko ona şey diye yazmış. Burada çığlık atın diye yazmış. Bir kadın çıktı ve niyet var niyet dedi. Yani biz bu sloganı tabii Rusya'da savaş karşıtı hareketten biliyoruz. Savaşa hayır dedi yani bence Yoko Ono'nun herhalde sergisinde yapılabilecek en iyi şey. Ama talimatlara aykırı davrandığı gerekçesiyle güvenlik tarafından uyarıldı. Burada böyle slogan atamazsınız. Sadece çığlık atacaksınız dedi kadına. Güvenlik
2: Bu
1: dolayısıyla uyarıldı.
2: canlı yayında verseydim bunu.
1: Gerçekten şahit olduğum en ilginç anlardan bir tanesi. Kadın da geri çıktı ve çığlık attı. Yani böyle adeta bütün dünyaya çığlık atar gibi.
0: Yani savaşa hayır bir çığlık olamaz. Evet, John.
1: Kendi ülkesinde atamadığı slogan hani bari bir ihtimal burada atayım diyordu. Ama talimatlara hem de Yoko Ono'nun talimatlarına aykırı hareket ettiği için uyarıldı.
2: Çok ilginçmiş.
0: Ben burada Rusya'dan bu savaş askerlik bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Rusya'da bir kez yani şu dönemde bu chat gruplarında Telegram'da yeniden bir seferberlik çağrısı yapılacağı söylentileri dolaşıyor. Ama Putin yönetimi bunu reddediyor. Hayır böyle bir şey yok. Bu saçma bir söylenti. Batı'nın çıkarttığı bir söylenti diyorlar. Seferberlik en son Eylül 2022'de ilan edilmiş ve bunun ardından da Rusya'da böyle bayağı hani belki son önemli ciddi protesto gösterileri düzenlenmişti. İşte yedek askerlere de diyor ki işte siz de artık askere geleceksiniz diyor. Eylül 2022'de ilan edilmiş en son bir huzursuzluk yaratmış bu toplumda. Daha sonra Rusya şu anda işte sözleşmelerle yüklü miktarlarda maaşlar ödeyerek işte öldüğünüzde ailenize para ödenecek denerek bir işte ordu gücünü, asker gücünü oluşturuyor büyük ölçüde. Yani çok enteresan bu seferberlik söylentilerinin yani Rusya yönetim seferberlik çıkartmayacak olsa bile sözleşmeli olarak insanları asker olmaya teşvik etmek için olduğu söyleniyor. Çünkü insanlar diyecek ki ya ben zaten hani seferberlik olacak, devlet zaten beni askere alacak. Hani ben paramla gideyim, yüklü miktarda maaş almak üzere gideyim diye düşünecek diyorlar. Hani bunun için de bu seferberlik söylentilerinin yayılmış olabileceğini söylüyorlar. Ama Rusya'nın dediğim gibi işte yani 1 milyon insanın ölmesinden, yaralanmasından bahsediyor. Hani ciddi bir insan gücü gerektiriyor. Sözleşmeli olarak yüksek miktarda para verse de bunu sağlaması zor. İşte bunun da ciddi bir piyasaya dönüşmüş olduğunu, işte ajanslar kurulmuş, işte asker getiren, savaşmak üzere insan getiren bu ajanslara, kişilere de işte komisyonlar veriliyor, paralar veriliyor. Üniversitelerde tanıtımlar yapılıyor. İşte sizi drone birimlerine alacağız, yani cephede savaşmayacaksınız diye.

0: Üniversitelerdeki gençleri orduya bu şekilde girmeye teşvik ediyorlar. Tabii ayrıca hapishanedeki ağır suçlular da dahil insanlar da savaşa götürülüyor. İşte savaş 5. yılındayken Rusya bu yöntemlerle orduya asker sağlamaya çalışıyor.
1: Evet, yani son derece berbat şeyler de devam ediyor. Ben şeyi de hatırlıyorum. Ta 2006'da, uzun 20 yıl kadar önceydi yanılmıyorsam, Rusya'nın önde gelen gazetecisi, yazarı ve insan hakları aktivisti Anna Politkovskaya da eleştirmekten vazgeçmiyordu. 20 yıl önce de Putin'i, barış aktivistiydi ve kendisinin doğum gününde, yani Putin'in doğum gününde hediye olarak Anna Politkovskaya'yı Moskova merkezindeki kendi apartman blokunun asansöründe vurarak öldürmüşlerdi.
0: Evet.
1: Hediye, doğum günü hediyesi.
0: Evet. Ama bir yandan da tüm bunlar olmuşken insanların hala mücadele ediyor olması gerçekten şey yapıyor insanı. Yani
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle aynı fikirdeyim ben de.
0: o Rusya'da demin bahsettiğim işte mahkeme karar verecek bu Yabloko partisinin seçime girmesi girmemesi konusunda. Mesela orada bile salonun binanın önünde yaklaşık 500 kişinin bir araya geldiğini partiye destek için söylüyorlar. Yani o 500 kişi gözaltına alınacağını, başına kötü işler geleceğini bile bile diğer mücadele eden insanları da yalnız bırakmamak için tüm o tehlikeleri göze alarak mücadele etmeye devam ediyorlar. Bu da gerçekten bir noktada insanı teselli ediyor, umut veriyor. Böyle Rusya'dan haberlerimiz böyle. Güney
1: Evet.
0: Kore'ye geçelim, dopamin sitelerine. Dopamin siteleri size alışveriş yaptığınız hissini veren ama alışveriş yapmadığınız siteler. Nasıl? Hani Türkiye'de de işte bir takım siteler var, isimlerini söylemeyeyim, reklam olmasın. Böyle daha prestijli olanları var, daha çok insana yayılmış olanlar var. Böyle web siteleri var. Giriyorsunuz, böyle hem sıradan hem son derece enteresan ürünler var. Bakıyorsunuz o ürünlerle ilgili puanlar var. İşte farklı satıcılar var, fiyatlar var. Ha, bu arada siteye girerken en başta bir çark çeviriyorsunuz. Türkiye'deki sitelerde de olduğu gibi. İşte 100 lira kazandınız. Bu gece 24'e kadar harcarsanız işte bu iki katına katlanacak falan gibi. Böyle çark da çeviriyorsunuz en başta.
1: Gerçek bir alışveriş atmosferi yaşatıyor
0: Kesin,
1: size.
0: kesinlikle. Sonra alışveriş sepetinizi dolduruyorsunuz. Ve sonra yani benim girdiğim sitede orada bir kredi kartı numarası yazıyordu. İşte belli bazıları gizlenmiş işte bazı rakamlar yerine yıldız konmuş şekilde. Ve satın al düğmesine basıyorsunuz. Ve orada işte satın alma başarılı diyor. Konfetiler patlıyor. Hani Türkiye'deki sitelerden aşina olduğumuz şekilde. Ve işte teslimat yolda diye yazılar çıkıyor. Böyle bir şey. Bu yani bunun gibi anladığım kadarıyla bayağı bir site var. İlk yapılan site bunun ismini de söyleyeyim. İsmi enteresan. Food never comes.
1: Çok güzel.
0: Yemeğiniz asla gelmeyecek. Ama siteye giriyorsunuz. İşte son derece iştah açıcı yemek görselleri var. İşte yok Japon mutfağı, yok Tayland mutfağı falan gibi işte kategoriler falan var. Orada da siparişinizi veriyorsunuz, yorumları okuyorsunuz falan. Siparişi verdikten sonra orada kuryenin haritada sizin girdiğiniz adrese doğru ilerlemesini de takip ediyorsunuz.
1: Oo, o kadar yani.
0: Bu da yalan, öyle mi?
1: Evet,
0: Evet.
1: tabii.
0: Bildirim.
1: Çok ilginç.
0: Bildirimler geliyor işte yemeğiniz yola çıktı, size varmak üzere falan diye böyle heyecanlanıyorsunuz. O sırada yan tarafta alışveriş sitesi açıksa indiriminizin süresi doluyor. İşte bir saat içerisinde sipariş verirseniz indiriminiz olacak falan gibi bildirim de gelebiliyor. Gerçekten inanılmaz bir alışveriş atmosferi. Yazanlar hep şey diye yazıyordu. Ya bunu 5 dakikalık bir şey diye düşündüm falan filan. Ama bir haftadır bu sitedeyim falan.
1: Kendini kaybetmiş yani.
0: Evet diyorlar. Yani ben girdiğimde hakikaten şey fark ettim. Hani ne bana heyecan veriyor dopamini. Bende nerede, hangi noktada yaratıyorlar? İşte mesela alışveriş yaptıktan sonra hani en son kocaman harflerle satın almanız başarılı diye bir yazı çıkıyor. Hani bunu daha önce pek şey yapmamıştım, düşünmemiştim üzerine. Mesela bu his bir rahatlama hissi veriyor mesela. Yani bütün o dizaynı biraz hani sizi nerelerde tetiklediklerini, nerelerde iteklediklerini falan anlamanıza da yardımcı. Ya da mesela ürünler sunulurken mesela ilginç görselli ürünler ya da ne bileyim hani yeni üretilmiş işte kapının arkasında bilmem ne askılı ama bilmem ne fonksiyonu da var falan. Böyle enteresan şeyler, bunlar benim dikkatimi çekiyordu gerçek alışveriş sitelerinde. Böyle şeyler de var. Yani aslında bütün bu alışveriş deneyimine şey böyle eleştirel bir gözle bakmak ya da araştırmacı bir gözle bakmak açısından da enteresan gibi görünüyor. Son birkaç dakikamızda şey de söyleyeyim. Hani ben şeyi merak ettim. Ya peki bu siteler niye kuruluyor? Yani bunlar bir şey satmıyorlarsa nereden para kazanıyorlar diye düşündüm. Birincisi yani böyle bir alışveriş sitesi yaratmanın aslında maliyeti çok yüksek değilmiş. Düşük bir maliyetle bu konuda teknoloji konusunda uzman birileri yaratabiliyor bunu. Ama bu alışveriş sitelerinin içinde de reklamlar olabiliyor. Aslında mesela atıyorum X hamburgercisinden sipariş veriyorsun. O sipariş gerçek değil ama o siteyi kapattıktan sonra sana gerçek hamburgerciden mesaj geliyor. Gerçekten acıktınız mı? Sipariş vermek ister misiniz diye. Yani bu siteler de aslında gizli reklamlar için, gizli ya da açık reklamlar için kullanılabiliyor. Ayrıca işte tüketici deneyimi hani hangi nerede durdu, neye daha çok baktı gibi kullanıcılar hakkında veri toplamak için de kullanılabiliyor. Bu açılardan önemliymiş. Böyle çıkarları varmış. İşte tüm bunlar gayet Güney Kore'de çok yaygın ama dünyanın her yerinden girilip alışveriş yapılabiliyor. Ayrıca lüks ürünler, mesela lüks çantalar, işte çok pahalı saatler de satın alabiliyorsunuz ve dediğim gibi yorumlar falan okuyabiliyorsunuz. İlginç bir deneyim.
1: Bu arada ben bunun gerçek versiyonunu hatırlıyorum. Yani 2008 ekonomik krizi sonrasında tabii böyle internetten alışveriş bu kadar yaygın değildi. Televizyonlarda, haberlerde şey falan vardı. Yani birçok ülkede de, hatta Türkiye'de de oluyordu. Büyük marketlerde bu alışveriş sepetleri olur ya, tekerlekli. Ağzına kadar insanlar doldurmuş ama kasaların önünde, kasa kuyruklarını orada terk edip gitmişler falan. Ne oluyor diye kamera kayıtlarından bakıyorlar. Birçok kişi yeteri kadar parası olmasa da alışverişin o hazzını almak için gidip bu şekilde ürünleri sepete atıp sonra da kasada onun parasını vermeden terk ediyorlarmış. Yani bunu hatırlıyorum. Bana çok çarpıcı geldiği için öyle zihnimde kalmış. Şimdi ama artık sanal ortamda bunu yapmışlar yani.
0: Yani şöyle bir şey söylüyorlar. Yani biz alışveriş yaparken bir şey satın alırken önemli olan ona ihtiyacımız değil. Dolayısıyla önemli olan satın almak da değil. O satın almak sürecinde yaşadığımız hissiyat, dopamin diyorlar. İşte yani alışveriş farklı, alışveriş hissiyatı, o deneyimde yaşanan şey farklı. Dolayısıyla yani o yemeğin ya da o ürünün ille de size gelmesi gerekmez. Bu deneyimi yaşamak da hani kimilerine göre, bazı işte uzmanlarla konuşuyorlar. Kimilerine göre işte bu açlığınızı, alışveriş açlığınızı bastırıyor, tatmin ediyor. Kimilerine göre de ama defalarca bu alışveriş şeyinizi tetikleyerek, o dopaminini tetikleyerek sizin psikolojinizi tamamen bozuyor.
1: Çok ilginç, evet.
0: Evet. Böyle bir durum.
2: Gerçekten ilginç yani.
0: Evet. Dünyada böyle enteresan şeyler oluyor. Bunları aktarmaya devam edeceğiz dünyadan ve Türkiye'den. Gelecek hafta sahiden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere, hoşça kal. Sahiden yerine yalan dünya çalalım.
0: Tamam. Tamam. Hoşça kalın.
3: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
2: Evet, bu şekilde bugünkü programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir son dakika gelişmesi var mı yok mu diye
1: yok, bir önemli bir
2: mesaj geçti. Soruyorum. Tamam, o zaman bitirebiliriz evet. Herhalde. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
4: Günaydın.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hale Kuzucu Weber'e teşekkür ederiz.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
8: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
9: Günaydın Didem, herkese günaydın.
8: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek başlayalım her zaman olduğu gibi. Ve tam senin seveceğin, hatta ilk senin de seveceği bir liste var.
9: Evet, galiba öyle bir liste. Daha önce ilk seninle yayında olduğumuzda çaldığımız bir şarkı da var listede ama bir daha çalacağız.
8: Yani evet, onu siz çalmıştınız, gördüm aslında ama ben çalmadığım için tekrar listeye almamda bir sakınca olmadığını
9: bence de
8: düşündüm.
9: Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
8: Neyse, ilk hadi parçamız başlayalım. Babel Blues'dan gelecek ve aynı isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

0: Barber Blues'dan dinledik. Barber Blues.
1: Evet, 20
0: Çok iyi
1: Ağustos.
0: kapanış değil mi?
1: Evet, çok iyiydi zaten burada. Stüdyoda kafaları, elleri sallayarak kapattık biz de şarkıyı.
0: Evet.
1: Evet, ve 20 Ağustos Perşembe gününde radyomuzda neler olduğunu anlatmaya başlıyoruz.
0: Hadi
1: Bizden hemen
0: başlayalım.
1: sonra saat 10.30'da Kıyı Köşe İstanbul var ve bu hafta Turgay Tuna'nın konuğu Aşiyan Müzesi'nin uzun yıllar müdürlüğünü yapmış Ata Yersu olacak ve Tevfik Fikret'in 111. ölüm yıl dönümünde onun anılarını yad edecekler ve Aşiyan'ı konuşacaklarmış.
0: Evet, bu arada tabii ki bir hatırlatma da yapalım. Didik Didik Freud'un Tevfik Fikret bölümlerine Serol Teber ve Şenol Ayran'ın 6 bölümlük bir Tevfik Fikret serisi vardır. Hem kitapta hem de podcast kanallarımızda erişebileceğinizi hatırlatalım. Kaçırmayın diyelim. Çünkü bu arada Serol Teber'in Aşiyan'daki Kahin kitabında edinmenizi böyle tavsiye ediverelim bari. Ve saat 11'de Açık Mimarlık programı var. Yağmur Yıldırım'ın hazırladığı programda bugün Apaçık Radyo dinleyicileri için tanıdık bir isim konuk. Müzik festivalleri nasıl tasarlanır sorusuna odaklanıyor ve festivallerde geçici mekanlar, izleyici deneyimi, servis ve sirkülasyon akışı kurgulanırken neler öncelenir, nelere dikkat edilir, dünyadaki farklı festivaller nasıl farklı yaklaşımlar taşır ve düzenlendikleri kentlere nasıl ilişkilenir? İstanbul Caz Festivali direktörü, Apaçık Radyo programcısı Harun İzer'le konuşuyor ya. Yıldırım.
1: Evet, dün kayıttan sonra onlarla karşılaştım. Onlar programı kaydederken epey eğlenmişler ve güzel olduğunu düşünüyorlardı. Ben de merakla bekliyorum. Bugün Açık Mimarlığı saat 12'de Funkmatik'le devam ediyoruz.
0: Evet, alt frekanslar stüdyoyu ele geçirdi demişler Yunus Can ve Okan Güneş. Konumuz en iyi funk bass line'ları ve Jamiroquai'nin kaygan ritimlerini, Wolfpack'in tavizsiz slap vuruşlarını ve analog sentezleyicilerin funk'la olan o kusursuz evliliğini masaya yatırıyoruz demişler. Fransız elektronik sahnesinin modern klasiklerine de selam çakacaklar ve saf ritim ve groove'la dolu bir yayın bizi bekliyormuş saat 12'de Funkmatik'te.
1: Evet, ve sonra saat 13'te Sail Express var. Melek Uzunoğlu bu hafta K-pop'un farklı kuşakları ve sesleri arasında dolaşmaya karar vermiş. Stray Kids, August D, Sea Idol, ATEEZ gibi çeşitli grupların seçkisi var bugün Sail Express'te. K-pop'un hip-hop, elektronik ve pop arasında gezinen seslerini bugün saat 13'te yayında duyabilirsiniz.
0: Evet, bu ATEEZ yakın dönemde Türkiye'de bir konser verdi ve konser çok önceden sold out olmuş.
1: Öyle mi?
0: Evet,
1: nerede
0: evet.
1: Oldu konser?
0: Hiçbir fikrim.
1: Hiçbir fikrim yok benim de, bir bakacağım.
0: Galiba ikimizin de yaşı yetmiyor buna.
1: ATEEZ değiliz.
0: Saat 14.30'da notalarla sohbet programı bizi bekliyor ve Zerhan Gökpınar'ın hazırladığı programda bugün barok müziğe ayırmış programı Zerhan Gökpınar, Corelli, Telemann, Purcell, Caldara ve Bach'ın müziğinden örnekler dinleyecekmişiz saat 14.30'da.
1: İstanbul Festivali Kore Günleri kapsamında Türkiye'ye gelmişler. Yeni Kapı'da olmuş bu arada konser. Benim için de iyi bilgi oldu. Evet, ve saat 15.30'da hukuk güvenliğiyle devam edeceğiz. Gündelik hayatın sosyolojisi, dünyanın cazı kuşağı ve arşivden bir bölüm dinliyoruz dünyanın cazından.
0: Evet, mütevefa programcılarımız Atilla Aksoy ve Jack Koye'nin 21 yıl önce radyomuzda hazırladığı programlardan birine kulak vereceğiz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede. Hadi bir müzik arası.
1: Şimdi ne dinliyoruz?
0: Asid Arab'a kulak vereceğiz ve Busk Blues dinleyeceğiz bu sefer de.

0: Asit araba kulak verdik. Busk Blues.
1: Evet, ağırlığımı sağ taraftan sol tarafa verirken omuzlarımı hoplattığım bir müzik arası oldu.
0: Evet, küçük bir böyle olduğumuz yerde sallanalım diye seçtim. İtiraf etmem gerekirse ben sabah 4:30 civarında seçtim.
1: Hızlı bir başlangıç olmuş yine senin için.
0: Evet.
1: Evet, hadi devam edelim.
0: Hadi
1: saat
0: devam edelim.
1: 18'de gezegenin geleceği var ve Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliyoruz. Saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlksan Mavi Tuna Açık Dergi'de olacak. 18.50'de de Melis Behlil var. Sinemalardan'ı dinleyeceğiz. Çünkü işte Cuma günü vizyona neler girecek, neler olacak, bunu Melis Behlil bize anlatacak. Ayrıca yarın da Sinefil Kuşağı'nda konuşuyorlar ek olarak Yeşim Burul'la birlikte.
0: Evet, saat 19'da Eko Kozmopolitan var. Geçen hafta Midilli'deydi. Lezbos'taki taşlaşmış ormanını ve sakladığı hafızayı konuşmuştuk. Ve buradan yola çıkarak bir program hazırlamıştı Deniz Gündoğan İbrişim. Bugün de oradan devam edecek.
1: Evet, saat 19.30'da da Homo Ludens var. Can Kantarcı bu bölümde bir hikayeyi okumakla, izlemekle ve oynamak arasında ne fark olduğu sorusunu soruyor. Oyuncu devreye girdiğinde anlatıcının, yani anlatının sahibi tam olarak kim oluyor demiş. Homo Ludens bu bölümde oyun araştırmacısı Didem Sezen'le interaktif anlatılardan oyunların sanatsal ve politik imkanlarına, spekülatif geleceklerden yapay zekanın oyun yazımını nasıl değiştirdiğine uzanan bir sohbet edecekler. Oyunların bir yandan bir hikaye anlatırken bir yandan da dünyayı ve henüz var olmayan dünyaları, ihtimalleri düşünmemizi sağlayan sistemler olup olmadığını konuşacaklarmış. Yine epey ilginç bir Homo Ludens bölümü bizi bekliyor.
0: Evet, saatte biraz geriye gidelim ve hukuk güvenliğinin bugünkü konusuna dair bir şeyler söylemek istiyorum. Hukuk güvenliğinde bugün Bahri Bayram Belen ve Aynur Tuncel, ikinci periyodu başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasını konuşacaklar saat 15.30'da. Bunu bu vesileyle duyurmuş olun.
1: Evet, ve saat 20'de de Odyo Parazit'le devam edeceğiz. Odyo Parazit'te yaz kuşağı devam ediyor. Siesta 10. bölümünde. Bu bölümün başlığı da bestelenmiş şiirler olacakmış. Bu seçkide şair ve besteci işbirliklerini içeren geniş bir repertuarda erken öncülerden güncel örneklere, çağdaş avantgardın çeşitli yaklaşımlarına yer vereceklermiş. Şiirlerin kolektif üretim biçimleri içinde bestelendiği, kompozisyonun şiirden beslendiği, şairlerle müzisyenlerin buluştuğu bu kesişim alanında söz ile sesin birbirini nasıl dönüştürdüğünü dinleyeceğiz bugün saat 20'de Odyo Parazit'te.
0: 21'de sosyal müzik programı var ve şöyle demişler: hepi topu bir tanecik gezegenimiz var. Etmediğimizde bırakmıyoruz kendisine. Dinlerken gezegenimizi düşündüğümüz parçalar seçtik bu gece. Bir de şunu ekleyelim: dileriz bu yıl COP31'in Türkiye'de yapılacak olması gezegenimiz hakkında daha çok konuşmamıza bahane olur demişler. Hepimizin dileği benzer sanırım.
1: Evet. Ve bu vesileyle o zaman hatırlatalım Apaçık Radyo'nun Substack'teki bültenini. Biliyor musun, hikayenin sonu COP31 bülteninin 8. sayısını yayınladık. 8 sayı olmuş.
0: Ya.
1: Evet. İlk sayıda savaşlarla deniz kaplumbağalarının ne alakası var sorusunu sorarak başlamıştık. 4. sayıda Adana'da bir okul bahçesiyle Avrupa'nın çöllerinin ne alakası var sorusunu sormuşuz. Bu sayıda da, yani geçtiğimiz salı günü yayınladığımız sayıda da F-35'lerle maden direnişinin ne alakası var sorusunu sormuşuz. 4. sayıda Adana'da bir okul bahçesiyle Avrupa'nın çöplerinin ne alakası var sayısında paralel olarak mesela 15 Ağustos'ta yayınladığımız açık bültende de bir okuma önerileri yazısına rastladım. Öneriler de geliyor çünkü cumartesi günleri yayınladığımız açık bültende.
0: Açık gazete hazırlıyor okuma önerilerini. Açık gazeteden taşan ya da içinde, açık gazetenin içinde değinilmiş çeşitli makaleleri, yazıları buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden Substack'teki bültenimize abone olun.
1: Evet, Alanya kıyılarında yapılan bilimsel araştırma mikroplastik kirliliğinin bazı noktalarda Akdeniz ortalamasının 60-65 katına çıktığını gösteriyormuş. Mesela bu yazıyı da 15 Ağustos'ta yayınlanmış açık bültende bulabilirsiniz. Bu sayının sonunda da şöyle demişiz: yani 8. F-35'lerle maden direnişinin ne alakası var sayısında. Hiçbir iklim hikayesi münferit değil. Tüm bunlar ekoloji mücadelesiyle savaş karşıtı mücadele arasındaki sınırları flulaştırıyor. 20 yıl kadar önce bu mücadeleler daha ayrı kompartmanlarda düşünülürken bugün giderek daha birleşik bir mücadeleden söz ediyoruz. Cemil Aksu'nun ifadesiyle ekoloji hareketi ilkesel olarak amasız, fakatsız, savaş ve militarizm karşıtı olmak zorunda.
0: Galiba pek çok harekette amasız, fakatsız, savaş ve militarizm karşıtı olmak zorunda gibi geliyor bana. Yani mücadelelerin ortaklığı meselesine sık sık radyomuzdaki farklı yayınlarda değiniyoruz. Tam da işte buradan yola çıkarsak sosyal müzikte de müziğinde bu biricik, happy topu bir tanecik olan hatta iklim eylemcilerinin gezegen B yok derler hep ya. There is no planet B. Ya bir tanecik gezegenimiz var. Bunun müzikle de alakası var, sanatla da alakası var, her şeyle alakası evet. var. Bunu konuşuyoruz. Bu bültende de aslında iklim mücadelesinin, iklim yıkımının hayatımızın her alanına nasıl sirayet ettiğini, alakaları, bağları kuruyoruz. Bu bültene de açıkbülten.substack.com adresinden abone olabilirsiniz. Her salı bu konuları gündeme getirmeye devam ediyoruz. COP31'e giderken bu alakaları kurmaya devam ediyoruz. Bu ağları, bağları kurmaya devam ediyoruz. Ve bunun dışında bir de YouTube kanalımız var.
1: Evet, YouTube kanalında da Açık Dergi Portreler serisi devam ediyor. İlksel Mavi Tuna'nın söyleşilerini dinliyoruz. Geçen hafta konuğumuz Ceren Kaçar'dı. Cuma gününe yaklaşıyoruz. Bakalım bu hafta konuğumuz kim olacak? Bugün öğrenebiliriz bence. Perşembe günündeyiz. Ve yarın da saat 17'de yeni bölümümüz yayında olacak. Belki bu COP31'e giderken YouTube'da da bazı başka videolara rastlayabilirsiniz.
0: O yüzden YouTube kanalımıza abone olun. Hatta girmişken hype'layın lütfen, böylece farklı insanların önüne çıkabilsin videolarımız. Daha çok insana erişebilsin. Bunlar maalesef algoritmanın, Paptırcam söylemişti değil mi? Lanet olası algoritma.
1: Evet, Paptırcam Sena söylemişti.
0: Sena Gül'ün yaptığımız söyleşisinde söylemişti. Algoritmaların önüne çıkartabilmesi için abone olmanız, likelamanız, yorum yazmanız ve başkalarıyla paylaşmanız çok önemli. Tuhaf isimli WhatsApp gruplarınızda paylaşırsanız çok mesut oluruz efendim. Hadi son bir parçamız var, onu dinleyelim.
1: Evet, ne dinliyoruz?
0: Ne dinliyoruz? Gorillaz'ın bu sene çıkardığı bir parça bu. Meşhur prodüktör
1: Omar Süleyman
0: ve Yasin Bey'in remixiyle dinleyeceğiz. Damascus. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.

0: güneş.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hale Kuzucu Weber'e teşekkür ederiz. But if we're to have a perfect
3: understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç. Cuma günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ahmet Tarık Menlioğlu ve Funda Menlioğlu'na teşekkür ederiz.
2: Wings sunar.
0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
3: Güdara giderken aldıda bir yağmur. Güdara giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
4: Kainatın tüm renklerini, tüm seslerini, tüm titreşimlerini sonuna kadar açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan hepinize merhaba. Hepinize, hepimize çok güzel bir gün olsun. Bu sabah sizlerle birlikte İstanbul Boğazı'nın en güzel, en sessiz, sakin yamaçlarından birine doğru gidiyoruz. Ve bu yamacın tepesinde yalnızca bir müzeye değil, büyük bir şairin hayallerine, hatıralarına konuk oluyoruz. Boğaz'ın mavi sularına tepeden bakan, güzel ama bir o kadar da mütevazi, sanki ulu ağaçlar arasında kendini saklamaya çalışmış bir ev. Bu ev bir zamanlar Türk edebiyatının en büyük, en saygın isimlerinden Tevfik Fikret'in yaşamış olduğu, şiirlerini yazdığı, kimi zaman fırçalarını, boyalarını alıp resimler yaptığı, özellikle de ömrünün son zamanlarını geçirmiş olduğu yuvasıydı. Adını Farsça'da kuş yuvası anlamına gelen, aşiyandan alan bu ev yalnızca bir konak değil, şiirin, düşüncenin ve sanatın iç içe yaşandığı özel bir mekandı. Tevfik Fikret bu evi kendi zevkine göre tasarlamış, Boğaz'a bakan odalarında eserlerini kaleme almış ve 19 Ağustos 1915 tarihinde yine bu evde hayata gözlerini yummuştu. Bugün ise aşiyan yalnızca Tevfik Fikret'in değil, Türk edebiyatının da en önemli müzelerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Evet değerli dinleyicilerim, bu sabah uzun yıllar Aşiyan Müzesi'nin müdürlüğünü başarıyla yürütmüş, müzenin gelişmesine önemli katkılar sağlamış Sayın Atay Ersu'yu davet ettim. Kendisiyle Tevfik Fikret'in evi, yuvası olan Aşiyan'ın dünden bugüne uzanan hikayesini konuşacağız. Sayın Atay Ersu, 1989 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin tarih bölümünden mezun oluyor. 1990-92 yılları arasında öğretmenlik yaptıktan sonra, 1993-97 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı olan Şehir Müzesi'nde tarihçi, müze araştırmacısı olarak çalışıyor. 1997 yılından sonra da 2025 yılına dek Aşiyan Müzesi sorumlusu ve müze yöneticisi olarak çalışmaya devam ediyor. Tabii yalnızca yönetici olarak kalmamış, Aşiyan'da görev yaptığı 28 yıl boyunca burada gerçekleştirilen birçok geçici serginin planlanmasında, düzenlenmesinde ve uygulanmasında ön safta yer almış. 2005-2025 yıllarında burada düzenlenen ulusal ve uluslararası iki sempozyumun hazırlık ve proje çalışmalarını gerçekleştirmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan diğer müzelerde sergi hazırlıklarında, müze teşhir ve düzenlemesinde, yeni müze çalışmalarında yer almış. Tarih ve sanat konuları üzerine kaleme almış olduğu makaleleri, yazıları var. Ayrıca uzun yıllardan beri İstanbul Koleksiyon Kulübü'nde etkin üyeleri arasında yer alıyor. Evet, sevgili Atay Ersu, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz. Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor
5: yaz sezonu? Güzel, güzel. Tatilin kötüsü olmaz gibi. Çok memnunum.
4: Çok güzel.
5: Çalışmaya devam yine.
4: Tabii. Evet, durmak yok. Siz geçen sene bile emekliliğinizi aldınız. Şimdi onun tabii tadını çıkartmakla meşgulsunuz. Çok güzel bir emeklilik dönemi olsun gene. Çalışmalarınız devam edecektir biliyorum sizi. Başarılar içinde olsun hepsi.
5: Çok teşekkür ederim.
4: Sağ olun. Geçen yıl emekli oldunuz dedim de Atabey, dile kolay, 28 yıl süren bir müze müdürlüğü bu. Hem de çok güzel bir müzede, çok güzel bir yerde. Yolunuz Aşiyan Müzesi ile nasıl kesişti?
5: Şimdi şöyle ben tarif edeyim. Aslında 1993 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihçi olarak müzelerinde göreve başladım. Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok özel müzelerinin bir arada olduğu bir kurum. Şehir Müzesi'nde, yani eski belediye müzesi, sonra evrilmesi 1988'den sonra da Şehir Müzesi adıyla Yıldız Sarayı'nda bir bölüm evet. olarak açılmıştı. Burada 3,5 sene, 4 seneye yakın çalıştıktan sonra 1997 senesinin başında, ilk aylarında Aşiyan Müzesi'ne tayin oldum. O tayinden sonra uzun yıllar geçmiş. Yani Tevfik Çetin hayatının 9 senesini geçtiğini düşünürseniz, benim 28 sene, yani bir 3 katına yakın bir zaman orada geçirdim ama inanın her günü muhteşemdi Aşiyan'ın. Şimdi konuşacağız zaten.
4: Muhakkak. Sizden sonra da zannediyorum Yasemin Masaracı müdürlüğe geldi galiba Şehir Müzesi'nde.
5: Evet, evet.
4: Onun da kulakları çınlasın. Buradan ona da
5: evet.
4: selamlar, sevgiler.
5: Onun da selamı var. Dün ya, konuşmuştuk.
4: Bir iki yıl önce o da bize misafir oldu, konuk oldu. Bize İstanbul Şehir Müzesi'ni anlatmıştı o zaman.
5: Evet, o da çok değerli bir sanat tarihçisidir.
4: Çok,
5: çok sevdiğimiz bir önemli bir kişiliktir.
4: Evet, Tevfik Fikret özellikle neden bu noktayı seçmiş? Çünkü öyle bir yer ki orası, sizin de dediğiniz gibi, yani bambaşka bir şey tüm İstanbul'un içinde.
5: Şimdi Tevfik Fikret çok özel bir insan. İlk önce onu bir vurgulamak lazım. Biz maalesef çok iyi tanıyamıyoruz Tevfik Fikret'i. Neden? Sadece ders kitaplarında edebiyat, işte 11-12. Sınıflarda Tevfik Fikret'le ilgili birkaç şiir ve hariçten söylenen bazı yorumlar, sözler vardır Tevfik Fikret'le ilgili. Tevfik Fikret tam bir sanatçı ve tam bir düşün adamıdır. Tevfik Fikret'in esas mesleği, yani meslek dediniz mi, ailenizin geçimi için sağladığınız kazanç öğretmenlikten gelir.
4: Evet.
5: Galatasaray Lisesi öğretmenliği, ardından gazetecilik. İşte Servet Efendi'nin dergisi yayın işlerini üstleniyor ve 1896'da Robert Kolej günleri başlar. Robert Kolej biliyorsunuz Aşiyan'ın bugünkü yerinin hemen üstündedir ki Güney Kampüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin geçer. Orada iş teklifi alıyor. Daha doğrusu sınava girerek başarılı oluyor ve iyi bir öğretmen olduğu için tercih edilmesi de bunun en büyük özelliklerinden biri. Orada başlıyor. Birkaç sene Mustafa Bey dayısı, aynı zamanda kayınpederi, onun Rumeli Hisarı'ndaki yalısında oturuyor. Fakat hep hayali, çocukluk hayalidir ki ta küçük çocukken Aksaray'daki babasının konağında kendine özel bir bahçede kulübesi varmış. Onun duvarına yazarmış. Ressam Tevfik diye. Burayı da hep Aşiyan, yuva olarak adletmiş kendine. Bir özelliği de Tevfikret'in yuva. Bakın Aşiyan kelimesi İstanbul'da ilk ev ismi olarak geçer.
4: Evet.
5: Binayı bir eve verilmiş ilk isimdir. Kelime anlamı yuvadır Farsça'da. Ve bunun yuva olarak Fikret tarafından verilmesinin bence en büyük sebebi onun 12 yaşında annesini haç yolundan dönüşte kaybetmesi. Babası da kısa bir süre sonra bir sürgünle uzak diyarlara gönderiliyor. Onu da 1905'te kaybediyor. İşte bu kayıplar onun bir yuva olgusuna ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Dayısının yanında yengesiyle büyüyor. Zaten eşi de dayısının kızıdır. Onunla evlenmiş ve Haluk, biliyorsunuz Haluk da 1895'lerde doğuyor, dünyaya geliyor. İşte bu düşüncesi, Aşiyan düşüncesinin somutlaştığı yerdir. Ki Rumeli Hisar ve Robert Kolej arasındaki mesafeyi kat ederken bugünkü Aşiyan'ın arsasını bulur ve bu arsaya da hayalindeki Aşiyan'ı, yuvasını yapmaya başlar. Tabii bunun öncesi ve sonrası vardır. Birçok projesi vardır biliyorsunuz. İşte Manisa'daki bir çiftlik evi arkadaşlarıyla düşünür. Daha önceden Yeni Zelanda'daki bir proje vardır ama hiçbiri olmaz. Kendi başına çizdiği projeler üzerine yaptığı evine de Aşiyan ismini vererek
2: hayatının son 9 senesi, en mutlu senelerini burada geçirdiğini düşünüyorum.
4: Tabii evin mimarisinde de böylece şairin kendi imzası var tabii ki. Bir yerden, bir taraftan da hani iyi bir ressam, çok iyi bir ressam Tevfik Fikret.
5: Mutlaka.
4: Aşya'nın Boğaz'a bakan konumu kim bilir Fikret'in şiirleri ne kadar etkinletmiştir o etki. Tevfik Fikret kaç yıl yaşıyor burada?
2: Şimdi Tevfik Fikret aslında 48 yaş gibi çok genç bir yaşta vefat eder. Hayatının son 9 senesini burada geçiriyor. Yani 1905'te proje başlar. Babasının ölümü ardından Aksaray'daki konakları abisiyle kendisine aittir. Orayı satar, evet. Ve oradan gelen paranın bir kısmıyla arsayı alır. Ondan sonra inşaata başlar. Hatta inşaat çok maceralıdır. Alfası onu dolandırır, tekrar başkası devam eder filan. Ya bugünkü olaylar o gün de devam ediyor birçok şey. Ondan sonra ve 1906'da bitirerek oturmaya başlar. 1915'in 19 Ağustos'unda ne yazık ki kendisi vefat eder. 9 sene önce oturabilmiştir. Eşinin Nazım Hanım'ın 1940'a kadar bu evde oturmaya devam ettiğini biliyoruz. Daha sonra zaten müze olma olayı vardır. Herhalde oraya daha sonra da geleceğiz.
4: Evet. Burada kaldığı yıllarda tabii ki okula gidip geliyor. Yani Robert Kolej'e gidiyor, öğretmen olarak geliyor mesai saatleri. Bunun dışında günlük yaşam nasıl geçiyor acaba Tevfik Fikret için? Bu güzel
2: şimdi, bu, evet. Şimdi Robert Kolej çok ayrıntı vardır zaten Aşiyan'da. Hani dinleyicilerimiz için anlatmak değil yaşamak lazım. Müzeye mutlaka gidip görsünler. Yani bizim evet, söylediklerimizden evet. Programdan sonra tavsiyem odur naçizane. Şimdi Aşiyan'daki günler nasıl? Robert Kolej hemen arka bahçemiz. Hatta çalışma odası, yatak odası üst kattadır. Buradan bir asma köprüyle evet. Üst bahçeye ve oradan Robert Kolej'e geçer. Evet. Buraya medeniyete açılan kapı, köprü diye bir bağlantı noktası kurmuştur. Binanın ön cephesi ise karşı tarafa, yani Boğaz'ın Kandilli, Küçük Su tarafına bakar. Burası da çok özel bir mekandır. Hatta tam karşıda yer alan Kandilli Kilisesi'nin yapılması ki kızlar için bu anlamda ilk özel okul, yani evet. Özel Küçük Su tarafına bakar. Burası da çok özel bir mekandır. Hatta tam karşıda yer alan Kandilli Kilisesi'nin yapılması ki kızlar için bu anlamda ilk özel okul, yani evet. Özel kızlar için bir okul, Galatasaray Lisesi erkek

0: ismi Özgürlük Savaşçısı. Kayına da onun ismini vermiş. Onunla açılıyorlar. Boğaz'da tabii o dönem daha güzel, daha çok daha görüntü olarak da panoramik olarak da çok güzel. Arkadaşlarıyla dolaşıyorlar, geliyor karşı kıyılara geçiyorlar. Yürüyüşler, uzun yürüyüşler yaptıklarını biliyoruz. Tabii Bebek bölgesi de birçok arkadaşının o dönem yerleşim yeri. Onlarla da sürekli
1: Dostlar
0: görüştüğü
1: var.
0: vakit.
1: Adımları ne kadar ileride bir insan aslında yani. Ne bileyim, Medeniyet Köprüsü'nden Kızılderili Reisi'nin kayık üzerindeki adına kadar. Çok muhteşem. Atabeyciğim, bu güzel sohbetimizin arasına güzel bir müzik koyuyor ve sevgili dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Dinleyeceğimiz müzik, Tevfik Fikret'in de mutlak severek dinlemiş olduğu bir sanatçının en güzel, en popüler şarkılarından bir tanesi. Onun döneminde yaşamış ünlü sanatçı deniz kızı Efterya, gerçek adıyla Anastasia Georgiadou. Evet, teknik masada Selahattin Çolak kardeşimiz bizlere deniz kızı Efterya'nın ünlü şarkısı Gel Ey Deniz'in Nazlı Kızı, Nuşi Şarabet şarkısını dinletiyor.

0: Selahattin kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Deniz kızı Eftelya'yı çok seven ünlü bestekar Aleko Bajanos'un özel olarak sanatçı için bestelemiş olduğu şarkıdır bu tabii ki. Saimi Sinan'dan Dilek Türkan'a sesleri çok güzel birçok ünlü sanatçı tarafından da söylenmiştir uzun yıllardan beri. Evet, Atabey kardeşim, Tevfik Fikret evinden bahsediyor, Aşiyan'dan bahsediyoruz. O güzellikler, o dönemin yaptıkları, bütün o hayallerinin gerçekleşmesi. Evet, sormak istediğim bir şey, çalışma odası olduğu gibi korunuyor değil mi Atabey?
1: Şimdi şöyle, ben size 1997'de geldikten sonraki kısaca bir bilgi vereyim. Ben başladığımda müze eski halindeydi. Uzun yıllar, 1945'ten beri çok fazla bir değişiklik olmamıştı. Müze projesi geliştirdik biz. Restorasyon ve yeni sergileme projesi. 2010 senesinde başlayan restorasyon, Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkılarıyla, büyük desteğiyle 2012'de bitti. İki seneye yakın, 1,5-2 sene sürdü. Yapılan restorasyon ve proje sonucunda 1915'e kadar olan Tevfik Fikret'in özellikle 1910'lardaki görsel fotoğraflarımız çok değerliydi bizim için. Bu materyalleri topladık. Arşiv araştırması sonucunda birçok fotoğraf, görüntü ve bilgi, birçok değerli o dönemin yazarları, çizerleri hep bilgi vermişler. Onların hepsini derledik ve şu an Aşiyan'a gittiğinizde Tevfik Fikret'in 1910'da oturduğu koltuktan içtiği su bardağına aynı şekilde nasılsa görüntülerdeki aynılarını koymaya çalıştık. Tabii bütün eser

0: bizim elimizde yok. Bir de 1945'te yani müzenin ilk açılışında bir edebiyat müzesine dönüştürülmüş. Sebebi Tevfik Fikret'in ölümünden 30 sene geçmiş ve birçok eşyası elde değil. Bulunabilenler arkadaşlarından, çevresinden armağan gelip ya da satın alınabilen eserler yalnızca üst katı doldurmuş o dönem için. Çalışma odası ve yatak odası üst katta bu arada demin bahsettiğiniz gibi. Alt kat diğer edebiyatçılarmış. Yani müzenin içine geldiğiniz zaman Tevfik Fikret haricinde Abdülhakamit Tarhan, Makber şairi onu göreceksiniz. 1937'de vefat edince ona ait bir oda oluşturmuş. Biz de onu ikinci plandaki arka odalara yerleştirdik. Ama evin orijinal odalarını bildiğimiz, kullanıldığı halde görüntülemeye çalıştık sizler için. Birkaç parça replika buna destek verdi ama çoğu orijinal eserler. Tabii kilimler, perdeler dönemin estetiğine uygun olarak, Fikret'in zevkine uygun olarak getirildi. Bunun yanı sıra edebiyatı cedidecilerin birçok arkadaşıdır. Hüseyin Cahitler, Celal Sahiller, Mehmet Rauflar. İşte bunların birçoğunun onlara ait eserler de bizde mevcuttu. Tadımlık olarak bazı köşelerde onları da görme şansınız var. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır arkadaşıdır. Namık Kemal'le ilgili bir geçtiğimiz birkaç sene önce ufak bir bölüm hazırladık. Onunla ilgili görselleri bulabilirsiniz. 1958'de de Şair Nigar Hanım çok önemlidir. İlk kadın şairlerimizden. Nigar Hanım hem arkadaşı, onun oğullarıyla beraber Fikret hem dost olmuş hem çalışmış beraber. Galatasaray Lisesi'nde de beraber çalışıyorlar. Onların bağışı üzerine 1958'de bir Şair Nigar Hanım bölümü de oluşturulmuş.
1: Ne
0: İşte
1: güzel.
0: böyle bir müze. Ama girdiğinizde üst kat yatak odası, çalışma odası ve banyosu orijinal haliyle armatürlere kadar kendi o Fransızca şofruva sıcak soğuk ondan sonra görebilirsiniz orada. Giriş katı büyük salon tamamen onun o çok özel zevkine ayarlanmış. O şark ve garbın karışımıyla oluşmuş bir ev hüviyetinde aynı fotoğraflarda birebir görme şansınız var. Edebiyatı Cedid Odası. Altta mutfak vardır. Yemek odası ve çamaşırhane bölümlerinde görebilirsiniz. Yani bir evin eksiksiz 1910'daki görüntüsü şu an karşınızda olacaktır. Müze
1: Karşımızda orayı.
0: ziyaretçileri bununla karşılaşabilir. Evin bazı özellikleri var. Aktarmamı ister misiniz?
1: Tabii
0: Mesela
1: ki,
0: bir
1: tabii ki.
0: penceresi. Sokrat'ın penceresi. Yani hayal edin. Tevfik Fikret Sokrates'le ilgili bir bölüm yapmış. Platon, öğrencisi Platon'un kitabında Sokrat'ın penceresi biliyorsunuz bu mağara alegorisini anlattığı o hikayeyi bir pencerede canlandırmış. Baktığınız zaman bir bodrum katı, bir mutfak penceresi ama muhteşem bir boğaz manzarasıyla o düşünceye kapılıyorsunuz. Evin bahçesinde de çok özel şeyler vardır. Çünkü Tevfik Fikret farklı yönleri olan bir sanatçı. Bakın kıyafetler tasarlı. Tolstoy'un kıyafetlerinden kıyafetler tasarlamış. Eşine çarşaf modelleri, arkadaşlarına pelerinler, bereler. Yazıyor, çiziyor, resimler yapıyor. Öğretmen, gazeteci, şairliği bizim tarafımızdan sadece şair olarak bilmek bu yüzden
1: Tabii
0: çok
1: yoksa
0: kifayet vermiyor.
1: çok başka meziyetleri olan bir insan yani
0: Evet. Muhteşem bir adam.
1: yerinde durmayan bir insan.
0: Bize son olarak bir şey daha söyleyeyim bahçeyle ilgili. Vaktimiz varsa bahçede aslında öldükten sonra mezar taşı olarak kabul edebileceğimiz bir süs havuzu yaptırıyor. Bir taşa da şiirini kazılıyor. Kitabe isminde bu şiirde şöyle diyor. Ey taş, varoluşun paslanmış yazıtı sen. Başı kırık bir sfenks heykeline benzeyen duruşunla yaratılışa bakarsın kuşkuyla. Peki sen çözebildin mi o büyük sırrı? Niçin taş yürekler hep şen ve sevinçli bu dünyada? Bunu tabii ben sadeleştirdim. Radyo dinleyicilerimiz rahat anlayabilsin diye. Bu tarzdadır. Çok özeldir. Bahçede birçok yapı şu an 1910'da Aşiyan'ın gerçek görüntüsüne sahiptir.
1: Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür diyen ve sözleri, fikirleriyle Atatürk'ümüzde etkilemiş olan büyük şairimiz ki Atatürk de aşiyana geliyor değil mi?
0: Evet. Sene 2026, 19 Ağustos, 111. Anma Programı. Bakın her sene bu program 1915'ten sonra ölüm yıl dönümlerinde yapılıyor. Aslında ölüm yıl dönümlerinde bu evdeki anma toplantıların ilkidir. Birçok ilk vardır Aşiyan'da. Onlardan biri de Rıza Tevfik Bölükbaşı, Fikret'in çok samimi arkadaşı, onun başlattığı bir gelenektir. Ev müze gibi dolaştırılırmış ilk gelen misafirlere. Hele ilk 3 sene çok büyük kalabalıklar geliyor. İşte bu toplantılarda da herkes taziyesini belirtir. Birçok sanatçıdan, devlet adamından birçok özel insanın bu eve geldiğini biz ana defterindeki imzalarından tanıyoruz.
1: Evet.
0: En önemli imzalardan biri de bizim için ve herkes için olmalı Atatürk.
1: Evet.
0: 19 Ağustos 1918'de yani 3. ölüm yıl dönümünde Manej hocası, arkadaşı ve hocası onunla beraber Aşiyan'ın o dik yamacından çıkarken hatta şunu diyor: ben inkılap ruhunu Fikret'ten aldım.
1: Evet.
0: Elbet ziyaret edeceğim yerlerin başında Aşiyan gelir diyor. Çok özel bir zaman. Bakın Filistin cephesine tayini çıkıyor ikinci kere. Oraya gitmeden 3 gün önce Aşiyan'ı geliyor savaş yıllarında cepheden cepheye koşarken bir şairin evine ziyaret etmesi çok manidardır aslında. Bakın düşünmek evet. lazım. Zaten
1: Doğru.
0: Tevfik Fikret'in gençlerden istediği de bu. Bakın düşünmek. Atatürk'le çok büyük paralellikleri vardır ki Cumhuriyeti kurarken Atatürk bizim memleketimizdeki aydınlardan üçünden çok büyük feyz alır. Birincisi Namık Kemal, ikincisi
1: Evet.
0: Tevfik Fikret ve üçüncüsü Ziya Gökalp'tir.
1: Hı.
0: Demin size Kandili Kızılesi'ni okumuştum. Biliyorsunuz
1: Evet.
0: kadınlara verilen bu değer Atatürk tarafından 1925'te İzmir'de bir lisede gelen soru üzerine şu cevabı veriyor Atatürk. Kızlarla ilgili bir soru geliyor. Diyor ki unutmayın diyor. Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer. Tevfik Fikret'in sözüdür unutmayın diyor. 1925'te İzmir'de ve demin de söylediğim kızlarını okutmayan milletler oğullarını manevi öksüzlüğe tutar. Manevi öksüzlüğe mahkum
1: Evet.
0: eder demesi de Fikret'in bu anlamda kızları ve kadınları önde tutmasının anlamı. Atatürk'ün en sevdiği şiir gençlik yıllarında özellikle Ferda şiiri diye bilinir. Yarınlar demek Ferda.
1: Evet.
0: Yarınlar şiirinde Tevfik Fikret gençliğe bütün vatanı her şeye emanet diyor. Sonra diyor ki hayır hayır diyor. Hiçbir şey sana emanet değildir diyor. Hiçbir şey senin değildir diyor. Bunlar sana emanettir. Sen de senden sonraki nesillere bunları aktaracaksın. En son satırı çok özeldir. Durmak zamanı geçti, çalışmak zamandır. Hepsi bir öğüt, bir eğitimci ruhuyla verilmiş ve Atatürk'e de çok özel bir düşünce ve uygulama alanı açmıştır. Bir özellik de tarihi kadimi, Atatürk'ün sözleriyle dünyada yapılması gereken tüm inkılapların temelidir diyor bakın.
1: Evet.
0: Birçok söz var, birçok söz var ve işte gelmiş Çanakkale kahramanı olarak karşılandığı eşi tarafından da röportajlarda söylenir ve imza defterine de bir yazı altına imzasını bırakır.
1: Evet.
0: 19 Ağustos 1918 tavafı tahattüründe bulunmakla mübahi perestis keranı Fikret. Fikret'i Fikret hayranları diye bir cümledir bu. Süleyman Hızvi Faik Ali'nin eşliğinde 3 2 yazar ve bir de Mustafa Kemal Atatürk gelirler
1: evet.
0: ve Faik Ali'nin satırları altına imzasını da bırakmıştır. Bugün hala Aşiyan'da sergilenmektedir.
1: Evet. Aslında programımızın sonuna da geldik. Bu güzel sohbet o kadar böyle kendini alıp gitti ki çok şahane güzel. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Son
0: ederim.
1: Soru sormak istiyorum. Sabahın
0: buyurun.
1: Erken saatlerinde Aşiyan'ın bahçesinde Boğaz'a karşı tek başınıza oturmuşsunuz o tabii.
0: Evet.
1: Ki bunu kaç kere yapmışsınızdır siz.
0: Mutlaka.
1: Size Tevfik Fikret'i en çok hissettiren ne olmuştur? Bunu yaptığınız zaman.
0: Vallahi şimdi ben tarafsız olamayacağım. 28 sene çalışınca orada yani ben işimi çok severek yapan biriydim. Hala da çok severim yani bu mesleği. Sabahları oturduğum zaman zaten Aşiyan insana bir büyük huzur verir.
1: Evet.
0: O pencere, yukarıda yatak odası penceresi, Boğaz'a bakan, dünyada Boğaz'ı gören en güzel yatak odası penceresidir. Siz orada oturduğunuz zaman Fikret'e hak veriyorsunuz. Biraz dünyadan dışarıdasınız ama dünyanın bütün güzellikleri gözünüzün önünde akıp gidiyor. Ama biraz yukarıdasınız. O bir mesafe koymuş gibi sanki. Ama şiirleriyle, o toplumsal davranışlarıyla da hep insanların yanında olmuş. Eğitmenliğiyle, öğretmenliğiyle, yaptığı resimlerle, yazdığı şiirlerle hep toplumun yanında olmuş. çok özel bir insan geliyor aklıma.
1: Evet.
0: Ziyaretçiler bana gittiklerinde
1: Bir
0: hak
1: dolgunluk vardı.
0: vereceklerdir. Evet.
1: Evet, siz devam edin. Bitirin cümlenizi, özür dilerim. Bir geçeyim,
0: Şey,
1: vaktimiz ondan.
0: yani Aşiyan'ı görmek lazım. Şimdi
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: müze, hani insanlara belki bizim toplumumuzda biraz müze gezmek farklı geliyor ama
1: Burası çok
0: yani
1: farklı.
0: bu yemek kitabına bakıp tadı alamamak, kokusunu hissedememek gibi bir şey bu. Bilgiyi sadece müzede tadabilirsiniz. Geçmişin geleceği aynasıdır
1: Evet.
0: müzeler aslında.
1: Çok
0: Ben
1: çok
0: tavsiye
1: teşekkür
0: ederim.
1: ediyorum. Evet.
0: Asya'ndan başlasınlar. En azından bir
1: Muhakkak.
0: Tevfik Reti hissetsinler. Çok özel bir insana tanışacaklarına emin olsunlar. Güzel
1: Çok
0: bir müzedir.
1: teşekkür ediyorum Ata Bey. Çok sağ olun. Bizleri, dinleyicilerimizi güzel bilgilerle en güzel şekilde aydınlattınız. Aşiyan'a götürdünüz. Başarılarınız daim olsun diyorum. Güzellikler içinde olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Başarılarınız devamı. Saygılar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Tevfik Fikret'in vefatının 111. yıl dönümünde değerli konuğum Atay Ersu ile Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür diyen, sözleri ve fikirleriyle Atatürk'ümüzü de etkilemiş olan büyük şairimizi anmış olduk. Gelecek hafta yeni bir konuk ve konuyla tekrar beraber olmak dileğiyle güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Wings sundu.
3: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
4: Güdara giderken aldıda bir yağmur. Güdara giderken aldıda bir yağmur.
3: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ahmet Tarık Menlioğlu ve Funda Menlioğlu'na teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
5: Reklamlar.
6: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemeler ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Tam Güç, Bertan Berk, Aras Temir, Pınar Temir ve Murat Temir'e teşekkür ederiz.
3: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
7: Merhaba Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım.
8: Ben Cenk Dereli.
7: Bugün beraber bir program yapacağız. Sevgili bir konuğumuz var. Güzel bir konu konuşacağız. Ben de merakla bekliyorum neler aktaracak. Sevgili Harun İzer'le beraberiz. Kendisini bence Apaçık Radyo dinleyicileri yakından tanıyorlar. Uzun süre programcılık yaptı. Önce Dünyanın Cazı, sonra Alçak Basınç uzun yıllar devam etti. Şimdi ara verdi diyelim ama farklı programlara sık sık konuk oluyor. Çünkü kendisi İstanbul Caz Festivali'nin direktörü. Henüz taze 33.sü sona erdi. Hoş geldin. Seni ilk defa ben de Açık Mimarlık programında ağırlıyorum. Evet. Benim için de ilginç bir deneyim olacak galiba.
9: Evet, hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. İyi ki gelmişim.
7: Evet, gerçekten iyi ki geldin. Niçin sevgili Harun İzer'le bu programı yapıyoruz? Çünkü bizi dinleyenler bilirler, sevgili Cenk'le beraber her ayın sonunda gündem değerlendirdiğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. Bir önceki programda ayağının tozuyla Rotterdam'dan North Sea Jazz Festivali'nden gelmişti sevgili Cenk ve çok keyifli bir söyleşi yapmıştık. Orada North Sea'de 3 gün boyunca nasıl onlarca sahne kuruluyor, 90 bin bilet satılan bu kadar büyük bir etkinlikte nasıl bu izleyici deneyimi, sirkülasyon, servis alanları yapılmış bir izleyici olarak deneyimini aktarmıştı. Sevgili Harun da sıkı bir açık mimarlık dinleyicisi, ne güzel ki. Bize dedi ki ya hani programınızı dinledim, çok da güzel olmuş. Aslında daha geniş caz festivalleri özelinde mekan, kentle ilişkisi, izleyici deneyimi, bir geçici mekan oluşturma olarak festivaller nasıl farklılaşıyorlar, nasıl benzeşiyorlar ya da uzun yıllardan beri bu işin içinde olan bir müzik profesyoneli olarak nasıl yapıyor bu festivalleri? Böyle bir program mı yapsak diye konuşurken ortaya bir laf attı. Kendini de ateşe mi attı bilmiyorum ama biz tabii ki sevgili Cenk'le atladık buna. Nitekim hoş geldin. Çok teşekkür ederiz.
9: Ne demek, zevkle konuşalım. Keyifli konular benim için de. Benim de sevdiğim konular yani, yaptığım da iş. Ama bir taraftan da böyle yurt dışına, uluslararası işlere gittiğimde de farklı boyutlar görmek, farklı uygulamalar görmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden de böyle bir hani entelektüel olarak bakmak da keyifli olacak. Ve gerçekten de mekan konusu aslında, geçici mekanlar dediğin gibi açarız zaten.
7: Evet, çünkü sen sık sık başka programlara da konuk oluyorsun. Özellikle Haziran-Temmuz aylarında ya da programı yeni açıkladığınız bahar aylarında seni müzik programlarında konuk edip, evet festival geliyor, biz neler bekliyor, nasıl geçecek, neleri göreceğiz, neler önerirsiniz gibi sık sık röportajlar veriyorsun ama bu defa bizim sularımızdasın. Geçici mekanlar evet, yapma.
9: İçerikten ziyade aslında nasıl yapılır kısmı birazcık öne çıkıyor burada değil mi? Şimdi öyle olacak herhalde.
7: Evet, umuyoruz senin de böyle geri dönüp yaptığın festivallere ya da ayağının tozuyla Newport Jazz Festivali'nden geldin. O deneyimlerini tekrar hatırlamana vesile oluruz. Sevgili Cenk, var mı ekleyeceğin?
8: Valla hangi festivali yapıyor Harun, onu bir söylese güzel olur bence.
9: Doğru, İstanbul Jazz Festivali aslında, evet yani bizim işte 33.sü bu yıl Temmuz ayında gerçekleşti. Her yıl Temmuz ayında, Temmuz'un böyle ilk yarısı diyelim yaklaşık, gerçekleşen bir festival. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. Ben de işte 2018'den bu yana festivalin direktörlüğünü üstlendim. Direktörlüğünü yapıyorum. Tabii şey, çok ciddi yani, bu program içinde böyle biraz düşünürken festival yapmak, festivalin direktörü olmak, tepesindeki kişi olmak aslında çok şey, böyle değişik bir konu. Çünkü ciddi bir takım oyunu ve takım emeği, ekip işi aslında festival yapmak. Bir kişiden bahsetmek, bu yapıyor demek falan çok yanlış şeyler. Zaten biz de öyle ağzımıza çok öyle şey yapmıyoruz ama hani ben birazcık daha medyaya da çıkan yüzü oluyorum tabii genelde festivalin. Ve tabii ki genel o üst çerçeveden, üst taraftan bakıp o genel kurumsal kararları alan da kişi oluyorum aslında. Bir nevi işte program nasıl olacak, onun bütçesi nasıl hayata geçirilecek, hangi unsurlar olacak falan. Sonra uygulama gerçekten çok geniş bir ekibe yayılıyor tabii hayata geçmesi.
7: Evet, 33.sü düzenlendi. Epey aslında yaşlı bir festival ve İstanbul Jazz Festivali'ni eminim ki radyomuzun dinleyicileri yakından takip ediyorlar. Umuyorum ki 33.sünde de çok keyifli konserler izlediler. Siz çok yoğun bir programla yaklaşık 2-2,5 hafta boyunca her gün yaklaşık böyle bir gün ya da iki gün bazen ara vererek farklı farklı mekanlara giriyorsunuz. Kimi zaman zaten sahnesi olan konser mekanları, genellikle açık hava oluyor yaz olduğu için. Ama kimi zaman parklar gibi, yalılar gibi, Beyoğlu ve civarındaki saraylar gibi aslında sahnesi olmayan yerlere de, ve bir konser 5000 kişilikken bir konser daha 1000 kişilik, farklı farklı sahneler kuruyorsunuz. Orada epeyce hani geçici farklı farklı mekanlar kurmakla da beraber bizim de ilgimizi çekecek şekilde izleyicilerin sirkülasyonu, servisin sirkülasyonu, gelen nesneler, kimi zaman işte standlar olabiliyor, yeme içme alanları oluyor. Epey aslında orada hararetli de bir iş oluyor. Bir yandan hani konserler izlenirken ve seyirci orada keyifle müziğinin keyfine bakarken, siz ertesi günkü sahnenin kurulumuyla ilgili ve oradaki mekanda sabahın çok erken saatlerinde gelecek kamyonlar, tırlarla ilgili gerekli iletişim, koordinasyonu da sağlıyorsunuz. Tabii bu aynı anda farklı geçici mekanların bu kadar yoğun bir zaman diliminde gerçekleşiyor olmasında epey enteresan bir organizasyon da oluyor olsa gerek. Bu nasıl tasarlanıyor? Bunlara geleceğiz ama bir yandan da biz Cenk'le beraber bu North Sea programını yaparken de epeyce konuşmuştuk. Kentlerin müzik festivalleriyle kendilerini kimliklendirilmesi, adeta bir böyle küresel haritaya kimi kentlerin biz ya da hatta kasabaları bile buna evet. ekleyebiliriz. Festivallerle var olarak eklemelerinden bahsettik. Onu da ilginç bulduk çünkü sen işin gereği de dünyanın farklı farklı yerinde farklı ölçeklerde pek çok festivali de görüyorsun. Onları da biraz konuşalım isteriz seninle. Nasıl farklı festivaller var, nasıl ölçeklendiriliyorlar, kabaca bunlar nasıl ayrışabiliyorlar, daha böyle kentlerle ilişkileri odağında ya da bir festival Hı-hı. tasarlamak olarak nasıl gruplandırırız? Tabii ki hani dünyada onlarca binlerce farklı festivaller var. Tekno müzik festivallerini de katabiliriz, daha deneysel.
9: Müzik dışı alanlarda.
7: Evet, yani bunları da koyabiliriz. Hani burada sevgili Harun Jazz festivalleri odağında profesyonelleştiği için biraz daha burada konuşacağız ama başka müzik festivallerini de elbette evet. ekleriz.
9: Yani evet, aslında bir şeyi de düşündüm tabii ben, hani bir parça yapmadan önce. Tabii festival deyince insanların bir araya gelmesi, aslında belli bir kültürel faaliyet için bir araya gelme söz konusu. Müzik özellikle çok tabii çok en klasik örneği aslında her zaman da. En temel aslında ayrıcılar şeyler, kriterler şey oluyor tabii, konum nerede yapılıyor veya zaman hangi dönemde yapılıyor gibi şeyler var ama mesela konum da kendi içine hani bir... İşte şehir ölçeği, köy ölçeği veya işte hangi köyde, hangi şehirde, hangi kasabada yapılıyor bir kenara, ama nasıl bir mekansal yapı içinde yapılıyor, böyle işte dediğin gibi sıfırdan kurulan bir yer mi, işte bir hangarın içinde miyiz, işte bir bahçedeyiz, o bahçenin veya bir zaten konser yapmak üzere şeyden yapılmış tamamen tam teşekküllü bir binanın içinde miyiz gibi, mekanın kendisi de değişebiliyor yani konumu. O konumdaki yapılı ortam nedir veya yapılmamış ortam nedir? Zaman diyoruz, hangi dönemde oluyor ama o zamanı bir de şeyin içinde, festivalin kendi zamanı olduğu zaman içinde de o şeyi, süreyi veya süreç yönetimini nasıl yapıyor? Sabah mı başlıyor, akşam mı başlıyor? İşte aynı anda, aynı saatlerde bir sürü konser birlikte mi oluyor? Yoksa birkaç gün boyunca her akşam saat 9'da başlayan konserler mi var falan gibi, böyle çok farklı farklı versiyonlar var. Ben de çoğunu yaşayarak gördüm. Bizim İstanbul Jazz Festivali bir versiyonu. Ama hani bir şeyi de sayayım mesela şimdi. Biraz da ukalalık gibi olacak hangi festivalleri gördüm gibisinden ama işte Montreux Jazz Festivali en klasiklerinden bir tanesidir. Yıllar önce gitmiştim. Tam da bizim festivalle aynı dönemde olduğu için biraz çakışıyor tabii. Çok tekrar gidemedim. Uzun yıllar önce gittim ama yaklaşık aynı şekilde devam ediyorlar. Çok uzun yıllardır. 50 küsur yıldır. North Sea Jazz Festival işte Rotterdam'da olan Cenk'in de izlediği yakın zamanda. Senin de gördüğün aslında. Bir başka şehir festivali Londra Jazz Festivali var mesela. Yine sonbahar zamanlarında gerçekleşen, yine bizim İstanbul'a benziyor ama hiç benzemiyor bir taraftan. Çok yakın zamanda dediğin gibi Newport'a gittim. İşte Amerika'nın doğu sahillerinde, New York'un biraz yukarısında, Boston'un biraz aşağısında, böyle çok güzel bir sayfiye kasabası aslında. Orada gerçekleşen bir festival. İşte kışın yine Amerika'nın, New York'un göbeğinde Winter Jazz Fest diye çok önemli bir, küçük ama önemli bir festival var. Ama bunun dışında Avrupa'da mesela işte Bergen gibi Norveç'in böyle ikinci büyük şehrinde veya Avusturya'nın Saalfelden diye, aslında adını pek kimsenin duymadığı, Salzburg'a bir saat mesafedeki çok tatlı bir küçük şehrinin diyelim içinde gerçekleşen bir festival gibi, çok sayıda böyle farklı caz festivallerini görüp deneyimleme fırsatım oldu ve bunların her biri düşünce aslında birbirinden tamamen değil ama böyle belirgin şekilde farkları olan da festivaller aslında. Bunda bu var, bunda şu yok ama bu var, bunun şu özelliği çok çarpıcı falan diyebileceğim bir sürü farklılıklar var hepsinde aslında.
7: Evet, hem zamanları farklı, ölçekleri farklı, işleme biçimleri elbette farklıdır ama bunları hani sadece gördüğüm farklı festivaller gibi burada aktarmadı. Yani eminim ki iş seyahatlerini de öyle planlamamışsındır. Yapısı gereği daha farklı olan festivalleri deneyimlemek ve onlardan bir şeyler öğrenmek ya da başka yaklaşımları da görebilmek, deneyimlemek için gidiyorsundur eminim ki. Bu gördüğün 5 farklı festival özelinde de aslında kabaca 5 farklı bir kent ya da bir yerleşim yerinde festival yapma yaklaşımının farklılaştığını grupluyorsun değil mi?
9: Evet, yani şey dediğim gibi, yani böyle bir her festivalin zaten birazcık o, hani o festivalin nerede yapıldığı, ne zaman yapıldığı da o festivalin nasıl olması gerektiğini böyle biraz dikte de ediyor aslında. Yani ne bileyim mesela işte hepimizin bildiği bir örnekten mesela İstanbul Jazz Festivali aslında günlere yayılmış. Farklı günlerde böyle farklı her akşam farklı birer konserin birkaç konserin olduğu bir festival. Bu İstanbul'un kendi şartlarından kaynaklanıyor ama mesela Londra Jazz Festivali yine bir büyük böyle merkez kapital büyük bir büyük şehir böyle kozmopolitan büyük bir şehir festivali. Londra Jazz Festivali'nde yine böyle aynı şehirde farklı akşamlarda böyle bir 10-12 güne falan yayılıyor. Büyük ve küçük bir sürü mekanda konserler alıyor ama Londra'nın kültürel hayatının o farklılığından daha imkanlarının daha geniş olmasından dolayı mesela Londra'da her akşam birkaç tane büyük konser, bir sürü küçük konser oluyor mesela. Böyle çok sayıda konser var. Ama hepsini aynı anda görmeniz mümkün değil. Mesela o akşam yine en fazla bir veya hani çok zorlayıp iki konser görmek mümkün Londra Jazz Festivali'nde. Halbuki programa bakınca aynı akşamda 20 tane konser var diye bakıyor insan. İmkansız çünkü Londra ölçeğindeki bir büyük şehirde, bir böyle bir metropolitan bir şehirde zaten hayatın da kuralları çok oturmuş. İşte akşam yemeğini 6'da yiyeceği için insanlar 7.30'da ilk konserin başlayacağı falan böyle ilk konserinde demeyeyim konserlerin 7-7.30 en geç 8'de başlayacağı falan bir akış var mesela. O yaşanırken başka türlü bir kurgu yapmak veya başka türlü bir şey yaşamak. O akşam bir konser göreceğiz. Ertesi akşam çok meraklıysak bir konser daha göreceğiz. Ama mesela North Sea Jazz Festival örneği o anlamda çok şey. Tam da böyle bambaşka bir şey. Yine büyük bir şehirdi aslında. Hollanda ölçeğinde ikinci büyük şehir galiba Rotterdam. Koca bir hangara giriliyor. İşte geçen haftalarda siz de çok güzel anlattınız Cenk de paylaştığı deneyimlerini. O yani devasa bir fuar alanı içinde daha doğrusu bir sürü irili ufaklı sahneler ve hangisinden hangisine koşacağım derdinde böyle bir bambaşka bir festival deneyimi yaşanıyor. Şehirle pek alakası yok mesela o festivalin. O mesela şehirden de kopmuş oluyoruz aslında orada. Her ne kadar o önemli bir şehrin içinde olsak da şehir deneyimiyle pek bir alakası kalmıyor. Ama ne bileyim mesela yani işte biraz o örnekleri de açabiliriz aslında detaylandırabilirim. Belki burada bırakayım tekrar lafı.
8: Senin peki İstanbul Jazz Festivali'nden tabii ki sonraki favori festivalin hangisi ve neden? Yani o manada böyle şehirle kurduğu ilişki açısından sana yaşattığı bir deneyim yüzünden mi, yoğunluğu yüzünden mi? Var mı öyle bunlar arasında bir favorin?
9: Vallahi yani var tabii ki ama şey tabii şimdi bir kere mesela en son bu Newport'a gittim. O hafızamda en taze olduğu için haliyle böyle çok bir de daha önce diğer bütün bu anlattığım örneklerden yine ayrışan çok net bir ayrışan bir tarafı var. O yüzden çok etkileyici oldu ama tabii bütün bu festivallerden işte North Sea Jazz Festival gerçekten etkileyici bir örnek. Veya Newport gerçekten etkileyici. Mesela şey çok daha küçük boyutta olmasına rağmen Winter Jazz Fest diye New York'ta gerçekleşen, Ocak ayında gerçekleşen bir festival var. Biraz daha böyle aslında hani festival dediğimiz nedir böyle kitlelerin, on binlerin bir araya geldiği ve işte Londra'da da desek, İstanbul'da da desek, North Sea, Montreux vesaire de desek bunların hepsi aslında gerçekten nispeten kitlesel buluşma oluyor. Bu Winter Jazz Fest dediğimiz New York'taki etkinlik Ocak ayında gerçekleşiyor. Çoğu kapasitesi 1000'e bile ulaşmayan böyle 8-10 tane mekanda gerçekleşiyor. Hani en büyüğü işte Le Poisson Rouge diye bu şeyin Manhattan'ın downtown bölgesi o en eski semtinde gerçekleşiyor. Festivalin çok büyük mekanların hepsi neredeyse orada. O mekan bile işte bizim İstanbul'daki işte Babylon'dur falandır filandır gibi mekanların böyle biraz daha büyüğü bir mekan yani 450-500 kapasitesi olan ve diğerleri de daha küçük olan mekanlar ama mesela bu festivalde de biraz daha böyle müzik profesyonellerinin veya işte kışın ocağın o vaktinde aslında şehrinde en az turistik olduğu New York her zaman çok turistik bir şehir tabii ama nispeten en az turistik olduğu zaman da böyle müzik profesyonellerinin özellikle buluştuğu ve bir sonraki sezonun yeni isimlerini, yeni projelerini izlediği böyle bir koşturma festivali aslında oldu. Bizim bilenler bilir İstanbul Jazz Festivali'nin gece gezmesine benzeyen bir etkinlik. Böyle 8-10 mekan birbirine nispeten yakın, çoğu yürüme mesafesinde olan mekanlar. Orada bir konserden diğerine tabii birazcık da benim profesyonel olarak böyle bir yeni müzik peşinde koşan bir müzik profesyoneli olmamın da getirdiği bir durum. Böyle o proje proje, bu iyiymiş, hay Allah şu çok hayal kırıklığıydı, şu vardı, burada bunu gördük, o konserde bir de bilmem kim konuş çıktı falan. O New York'taki Winter Jazz Fest'in o heyecanı benim çok hoşuma gidiyor mesela. Tabii bu herkes için aynı keyifte bir şey olmayabilir. Bir de şey, hani konser deneyiminde de orada böyle bir özellikle böyle çakışan konserlerin olduğu festivaller, işte North Sea gibi veya Newport gibi, hep insana bir seçim yapmaya da zorluyor. Bu konseri sonuna kadar izleyeyim mi? Yarıda bırakıp bir başka konserimi geçeyim. Ama kaçırdığım şey güzel,
8: evet
9: mi
8: ya,
9: değil
8: lanet
9: mi?
8: Lanet olsun.
9: Falan, evet. Yani o işte şey, bizim de işte gece gezmesinde birazcık yapmaya çalıştığımız şey aslında oydu. O hani bir o açmazın da bir keyfi var tabii ki. Hani should I stay or should I go? Tam şarkıda da dediği gibi yani. Kimisi kalmayı tercih eder. Kimisi baştan sona iki tane konseri izler ve kapatır. Kimisi böyle 8 konser gezdim abi falan diye böyle onun heyecanını yaşamayı sever. O mesela New York benim için gerçekten öyle güzel bir festival örneği.
7: Tabii diğer festivallerden de burada saydın şu bakımdan da ayrılıyor. Buradaki festivallerin bir kısmında 5000 kişilik, hatta 6-7-8 bin bazen 10-15 daha da büyük,
9: bin, evet, büyük
7: sahnelerin olduğu ve o kente sadece o festival için gelenler olduğu gibi kimisinde de o kentte yaşayanların da bir araya gelip o büyük sahnelerde aynı sizin Cemil Topuzlu Açık Hava'da yaptığınız konserler gibi büyük kitlesel konserler yapma gibi bir derdi olmayan da bir festival. Çünkü dediğin gibi New York'ta zaten çok fazla etkinlik bir arada olduğu için senin gibi ya da belki Montreux'un, Newport'un başındaki insanların bir araya geldikleri ve kendi programlarına yönelik olarak koyabilecekleri sanatçıları gördükleri, ama elbette kapalı değil bu festivaldeki konserlerde. Evet. Ama diğerlerinden ayrışarak New York'ta kışın ortasında bir festival yaptığınızda hedef kitlesi de değişiyor. Tabii. Enteresan bir şekilde, değil mi?
9: Evet. Kesinlikle öyle. Yani bir de tabii şey de var, hani şimdi büyük şehirde büyük festival olur gibi düz mantık yok. Yani aslında tam tersi, büyük şehirde küçük festival oluyor. Yani bu da tabii istisnası olan bir şey, böyle bir net bir kural değil ama. Ya mesela Berlin'in jazz festivali, bir Berlin Jazz Fest vardı, gitmedim ben ama programcılarını, orada çalışan insanları yakından tanıdığım için biliyorum. Çok niş ve böyle çok avantgarda yakın işlerin olduğu bir festival. Veya New York'ta işte atıyorum Montreux Jazz Festivali, North Sea Jazz Festival gibi büyük böyle bir kallavi bir jazz festivali yok mesela. Çünkü New York o kadar hareketli bir şehir ki orada zaten öyle bir şeyi planlamanın anlamı kalmıyor. Hani caz alanında çok önemli isimler veya pop caz diyelim böyle, işte Nora Jones'lar, yakın zamandaki ünlü isimlerden Ray'ler, şunlar bunlar, böyle popüler Herbie Hancock'lar falan zaten şehrin büyük mekanlarında durmadan konser verebiliyorlar. O noktada da böyle bir, hadi bir tane de büyük festival, jazz festivali olsun şehrin, hatta pop festivali olsun şehrin demek anlamsız kalıyor. Londra'da da öyle mesela. Londra Jazz Festivali de aslında tabii çok önemli büyük isimlerin de çok sıkça çıktığı bir festival ama hani alameti farikası veya bizim İstanbul'daki gibi veya Montreux Jazz Festivali'ndeki gibi alameti farikası, biz burada işte bu şehrin veya bu festival camiasının en önemli isimlerini çıkaracağız değil. Hayır, bu entelektüel kültürle bilinen güçlü bir şehir, yaratıcı endüstrilerin çok güçlü olduğu bir şehir Londra. Orada o anlamda aslında yeni ve farklı bir etkinlik yapacağız fikri. Yani Iggy Pop da sahneye çıkıyor atıyorum ama jazz projesiyle çıkıyor Iggy Pop sahneye. Hani böyle bir arena konseriyle çıkmıyor mesela Londra Jazz Festivali'nde gibi. Yani aslında o şehrin büyüklüğü birebir o şehirde de böyle büyük ve işte yıldızlarla dolu bir jazz festivali olacak anlamına her zaman da gelmiyor. Bu da ilginç bir şey bence mesela.
7: Evet, kesinlikle öyle. Bir yandan da küçük yerleşimlerde bunun pek çok yıllardır devam eden çok parlak örnekleri var. Ben görme fırsatı bulamadım ama senin de bahsettiğin Montreux zaten festivallerin bu anlamda annelerinden kaç 50 yılı geçti değil mi Montreux'de?
9: Tabii. 54-55 yıla geldi onlar.
7: Mesela küçük bir şehir, bir kasaba değil ama caz dünyasının ya da festivaller dünyasının en önemli festivallerinden biri oluyor. Evet. Norveç'e yakın Öya'yı sayabiliriz. Başka neler var? Yani bu küçük şehirler nasıl bu festivallerle büyüyorlar ve nasıl o haritaya bu şehrin konmasına etkide bulunuyor ya da belki de katalizörlüğünü yapıyor bu festivaller? Evet. Ne düşünürsün?
8: Ekstra bir soru da koyayım mı onun yanına? Yani bir sürü böyle sanatçılar geliyor gidiyor tabii, bazıları yani Avrupa'da ise festival okyanus ötesinden ya da işte Amerika'da ise Avrupa'dan gidiyorlar. Bu işin dinamiği de nasıl, yani nasıl buluşuyor bu sanatçılar, bunlar böyle geziyorlar mı sürekli? Çünkü festivaller evet, ardı ardına olunca Takip de edebiliyoruz yani, işte hani North Sea'de çıktı şimdi o projeyle Montreux'de, o 2 hafta sonra da öteki tarafta. Nedir onun dinamiği ve bunlar bu küçük şehirlere geldiklerinde ne arıyorlar hakikaten, ve de bir organizasyon onlara ne sunuyor yani, her yer farklı farklı herhalde, değil mi?
9: Doğru, tabii. Bu arada şimdi hemen şeye baktım. Montreux'un yan 55 falan dedim. Sonra 60. yılı. Bu sene Montreux Jazz Festivali'nin 60. yılıydı. North Sea'nin de 50. yılıydı galiba, değil mi? Siz programda söylemiştiniz diye hatırlıyorum. Evet.
8: Evet.
9: Yani şimdi aslında şey, yani Yağmur'un dediği yerden devam edersem, şimdi nasıl ki o büyük şehirde zaten belli bir altyapı oldu. Yani biraz tabii o büyük şehirde o altyapı var. Yani sen zaten büyük şehre sanatçı getireceğim. Zaten yıllardır geliyor o sanatçılar. Ve zaten o bir şekilde konser salonları olmuş etmiş falan filan. Zaten o altyapı var yani. Festival ise aslında insanların normalde buluşamadıkları bir yerde buluşması veya nasıl söyleyeyim? Yani festival aslında bir sürü sanatçıyı bir araya getirip öyle üst bir süreç içerisinde o etkileyici ve o buluşmayı sağlayacak, o heyecanı sağlayacak bir programı sunması lazım. Hani biraz daha bu açık hava rock festivalleri mantığından da işte Glastonbury'ler falan filana da gidersek, ama yani şey de Newport'ta öyle, Montreux'de öyle aslında. Dolayısıyla tam da yani pek bir şeyin bulunmadığı, bizim alanımızın geniş olduğu boş bir yer bulalım. Orada yani çok biraz sembolik anlamda diyorum bunu tabii. Hani insanları güzel bir yerde buluşturalım, toplayalım. Müzisyenleri de orada toplayalım, buluşturalım. Hepsini sahneye çıkaralım, altyapısını ona göre kuralım ve orada keyifli bir ortam yaratalım. Yani biraz sıfırdan kurgulamak da işin içinde var. Yani Montreux Jazz Festivali, o Montreux kasabasında tabii ilk başladığında hemen ilk yılında şöyle ne bileyim işte 100 binlere hitap ediyoruz dememişler tabii ki. Keza Glastonbury'ler falan da ilk başladığında öyle de başlamamış. 3-5 işte yüzlerle başlayıp sonra binler, oradan 10 binlere gelmiş. Yıllar içerisinde teknolojinin gelişimi de tabii etki ediyor. Yani konuyu biraz dağıtmış olacağım ama böyle ne bileyim 50'lerde 60'larda o festivallerdeki ses sistemlerinin hitap edebildiği, sesi ulaştırabildiği insan sayısıyla 80'lerde sonra 2000'lerde o altyapıların insanlara erişme kapasitesi arasında çok ciddi farklar var. Yani şu anda hani 1980'lerde de stadyum konseri vardı ama onu yapmanın maliyeti şu anda çok daha kolaylaştı. Teknik çözümler kolaylaştı veya hani 1950'lerde 1000 kişiye konser yapmanın mümkünatı ancak işte İsviçre gibi, işte Amerika gibi, Newport gibi çok büyük kapital imkanları olan yerlerde mümkünken, işte 2000'lere geldiğimizde Türkiye'de de işte büyük festivaller, açık hava rock festivalleri gibi işleri yapmanın mümkünatı ortaya çıkmaya başladı. Neyse çok şey yaptım ama bunu toparlarsam aslında biraz daha o sistemleri oturmuş ve yolları, yöntemleri, yolları, yordamları kesinleşmiş bir şehir merkezindense, biraz daha o merkezden çıkıp işte mesela bizdeki Zeytinli Rock Festivali falan da düşünülebilir. Biraz daha o merkezden çıkıp daha boş bir şeması olan bir yerde küçükten bir festivali başlatıp onu başarılı kılıp geliştirmek. Montreux öyle bir örnek gerçekten. İşte 1967'de başlamış. O zamandan bu yana gide gide böyle büyüyerek genişleyen ve hani şu anki kapsamına böyle 2000'lerin başında ulaşmış bir festival. Ben de 2005 yılında gitmiştim yanlış hatırlamıyorsam ve o seneki festivalin programında mesela şu anda Montreux Jazz Festivali'nin çok eleştirildiği konulardan bir tanesi işte hiç cazcı kalmadı. Çok böyle bütün popçular, rockçılar çıkıyor. Nerede bunun içinde caz eleştirisi, başka yerlerde de yapıldığı gibi. Benim gittiğim sene Underworld, Slayer, Alice Cooper ve Herbie Hancock, Keith Jarrett falan böyle öyle isimler vardı yani programda. Dolayısıyla çok böyle kitlesel bir hale de gelmiş durumda o festivaller. Ama Montreux gibi küçük bir kasabada işte o şeyden, çekirdekten başlayıp onu geliştirmek, büyütmek, bir yandan da turistik anlamda da çok hoş bir yer Montreux. Yani gidiyorsunuz bir göl kenarı, çok güzel bir doğası var, tatlı böyle bir kasaba şey. Leman Gölü'nün yanındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orası çok güzel bir yer. Tabii trenle geliyorsunuz falan. Ve hemen yanında çok böyle bir adeta bir şey gibi fjord gibi yükselen böyle çok güzel bir tepe dağı var. O dağın tepesine böyle gerçek anlamda o çuf çuf trenlerle o küçük İsviçre evlerinin yanından çıkabiliyorsunuz falan. Çok güzel bir yer gerçekten. Veya Newport da öyle mesela. Newport Jazz Festivali de işte 1954'ten beri devam ediyor bildiğim kadarıyla. Newport da Amerika'nın o işte 1800'lerin sonu 1900'lerin başındaki o Gilded Age dedikleri hakkında diziler falan da çevrilmiş. Aslında bu Amerikan kapitalizm ve zenginleşmesinin sonucu olan çok böyle önemli bir güçlü bir tatil sayfiye kasabası. New York'taki zenginlerin tatile gittikleri yer. Ve orada bir yerleşim ve şey var, yani bir birikim var haliyle. O birikim de 1950'lerde böyle güzel bir festivalimiz de olsun diye bir şey başlatmış ve o uzun yıllar boyunca devam etmiş, bugüne kadar gelmiş. Orası da böyle ufak bir kasaba ama o ufak kasabanın böyle bir kenarındaki bir burunda bir milli park alanı ve o burunda da hani denize böyle deniz burnu, o kara parçasında bir kale var, tarihi bir kale, 1800'lerden kalmış, Amerikan İç Savaşı veya İngilizlerden bağımsızlığın döneminden böyle kalmış bir kale. Şimdi o bir kültür alanına dönmüş veya bir milli parka döndürülmüş ve orayı da işte 1980'lerden 90'lardan beri bir festival alanı olarak değerlendirmeye karar vermişler. Onu işte belediyesi, meliyesi de bunu kabul etmiş ve çok güzel bir kurguyla orada şeyi yapıyorlar, festivali yapıyorlar. Yani aslında hani şeye geliyorum, aslında o da çok böyle büyük başlamamış festival, zaman içerisinde büyümüş bir festival. Yani aslında birazcık da böyle bir boş bir alanda o işi yaşatarak, büyüterek, yani geliştirerek, işte besleyerek, büyüterek kitleyle şu anki noktalarına gelmişler. Kuruldukları anda biz burada böyle 100 bin kişilik festival yapacağız diye başlamamış tabii hiçbirisi.
7: Evet, buradan Cenk sorusuna da geleceğiz ama kabaca ben bu farklı yaklaşımları gruplamanı kaçıranlar için, yeni dahil olanlar için ya da bu yoğun konuşmanı tekrar hatırlatmak için bir aktarayım. İşte bir Montreux gibi görece küçük yerleşimlerde büyük kitlesel festivaller yapmak ve o şehrin aslında bir tür kimliklendirilmesine katkıda da sunan ve insanların gerekirse kilometrelerce yol da gelerek oradaki o büyük gösteriyi izlemek için gittikleri festivaller var. Newport birazcık daha bu gruba girmekle de beraber biraz daha farklı da, işte uzun bir süre yayılmak yerine 3 güne sıkıştırılmış, sabah 11'den başlayan ve gecenin bir vaktine kadar olmasa da biraz daha hani aileler de yönelik erken saatte biten.
9: Beni en çok şaşırtan kısmı oydu zaten. Belki ayrıca bahsederim ondan.
7: Evet, çok isteriz. Çok da ilginç bir yaklaşım. Onu da biraz daha bu gruba dahil edebiliriz. Londra gibi, İstanbul gibi büyük kozmopolit şehirlerde birkaç hafta boyunca belki devam eden, farklı mekanlara yayılan ve şehrin o irili ufaklı mekanlarını, o şehrin içinde sirkülasyona karışarak bir mekanda bir şey izleyip karışıp metroya binip oradan belki bir şey izleyebileceğin ya da ertesi gün bambaşka bir mekanda bir şey görebileceğin farklı ölçekleri de kullanan kent festivalleri var bu anlamda. Onun dışında North Sea gibi yine kentlerde olan ama kente karışma gibi bir kaygısı hiç olmayan büyük bir hangar alanında 7 tane, 10 tane, 15 tane sahneyi aynı anda kullanan ve bir konsere bakıp çıkıp o sirkülasyon alanında belirli bir alandan çıkmadan yoğun bir festival deneyimlediğiniz yaklaşımlar var. Diyerek kabaca bu gruplamanı toplayabiliriz. Bir de New York örneğindeki gibi bizim derdimiz kitleleri ya da kentte yaşayanları ya da çadırını alıp gelen izleyicileri bir araya getirmek değil. Biz burada hani daha niş bir alanda müzik profesyonellerine yönelik olarak bir festival yapıyoruz.
9: Meraklısına veya değil, yani sırf profesyonel değil, meraklısına
7: yönelik. Dediğin gibi yani. Belki daha free jazz festivalleri gibi festivalleri de belki tabii bu tür yaklaşımları dahil edebiliriz değil mi? Bu kabaca kabul edilebilir bir toparlama oldu mu?
9: Evet evet, yani hani işte bu... Tabii başında da dediğim gibi ben birazcık daha caz festivalleri üzerinden bir tecrübeye de sahibim. Hani onu da bir ekleyerek, ama bir taraftan da işte bu hani en büyük versiyonlarında veya o iyice büyüyen işte North Sea gibi örneklerde falan biraz daha o açık hava rock festivalleri denilen o diğer müzik, daha geniş popüler müzik alanının festival örnekleri de bir uç nokta diyebiliriz. Ama çok daha niş, işte böyle daha avantgard, mesela Saalfeld'den, bu Salzburg'a işte bir saat mesafede dediğim Saalfeld'den kasabası, nüfusu 70-80 bin olan bir yer. Ve işte bayağı avantgard müziklerden oluşan bir program yapıyorlar ve şey, saat işte 2'de konserler başlıyor. O şehrin merkezindeki büyük konser salonu, 1000 kapasiteli bir salonda İnsanlar işte oranın halkı giriyor ve akşam 9'a 10'a kadar bayağı sıkı, avantgard, böyle deneysele yakın, çok kolay dinlenemeyecek müzikleri çok iyi bir disiplinle dinliyorlar. Gerçekten böyle hayran kaldım Avusturyalılara. Norveçli bir festival yöneticisi arkadaşımız vardı. Vallahi dedi, ben de hayran kaldım. Bizim memlekette de bunu yapamazsın dedi ki, Norveç'ten bahsediyoruz yani.
7: Evet, Avusturya'nın bu kasabasındakiler avantgard caz müziği çok sevdikleri için elbette sadece değildir. Demek tabii ki meraklıları da tabii gidiyor. Bu şekilde farklı yaklaşımlar var. Buradan Cenk'in sorusuna doğru da biraz yönlendirmek isteriz seni. Şimdi bir müzisyenin muhtemelen çok yoğun bir turne takvimi oluyor. Evet. Neyi neye göre ekleyip dediği gibi nasıl bu seçimleri yapıyorlar? Ya da onlar için nasıl bir seyahat ya da çalma programı oluyor? Ya da Cenk, var mı ekleyeceğin bana?
8: Ya hazırlığını siz nasıl yapıyorsunuz mesela onları karşılamak için? Çünkü yani tabii farklı türde müzikler yapan gruplar geliyor. Grupların boyutları farklı. Onlara göre özel mekanlar seçiliyor vesaire de. Siz onlara nasıl hazırlanıyorsunuz?
9: Evet, aslında ikiye bölüp şey yapayım. Önce bir nasıl bu turneler nasıl oluşuyor kısmı aslında ilginç bir konu tabii ki. Onu oradan başlayalım belki. Yani şimdi bir uluslararası turne şeyi var, ağı var diyebilirim çok kabaca. Bunun içindeki şeyler de, unsurlar da işte festivaller veya mekanlar, hani promoter diyoruz biz buna, bir şeyi o promote eden, biraz İngilizce tabirle karışık ama onu etkinlik olarak planlayıp sunan insanlar var, promoter dediğimiz veya işte kurumlar. Öncelikle promoterlar zaten seyirciye hey güzel bir konser var gelsene diyenler oluyor. Güzel bir festivalimiz var gelsene diyen, işte o duyuran şey yapan bir tarafta o. Diğer tarafta sanatçılar var tabii, irli ufaklı, işte çok popüler olanından hiç bilinmeyenine, işte şey yapmaya çalışana, kendini duyurmaya çalışana. Ortada da ajanslar var aslında, sanatçı ajansları değil mi? Yani aslında birazcık bu mantığı şey yapalım diyorduk. Hani evet, hepimiz biraz aşinayızdır, mutlaka bunları duymuşuzdur ama biz sonuçta bunun içi, bu böyle bir denklemin içinde ve böyle bütün yıl boyunca devam eden bir sürecin içinde yaşıyoruz bunu. Ve de herkes, ben mesela promoter tarafındayım. Yani etkinliği düzenleyip, planlayıp, bütçeleyip, duyurup ona seyirciyi getirmeye çalışan taraftayım. Ve herkes kendi tarafından, aslında bizim de böyle bir şeyimiz var, bir devinimimiz var diyeyim. Hani bir taraftan gidiyoruz, başka festivallere gidiyoruz. O yüzden ben hani bu kadar çok festival görmüşlüğüm var profesyonel anlamda. Çünkü görmek gerekiyor. Yani zaten müziği dinleyerek veya sahnede görerek aslında o işleri tanıyoruz, öğreniyoruz veya yaparız ederiz diye düşünüyoruz. Bütün o festivalleri gezdiğimiz durumlar var. Mesela çok klasik bir şeydir. Bir festival yöneticisi her zaman kapısı başka bir festival yöneticisine açıktır. Çünkü gelsin izlesin der tabii ki. Çünkü ben de oraya gitmek istediğimde o da bana kapısını açacak diye düşünür. Veya bu karşılıklı bir hani centilmenliktir diyeceğim. Doğru tabiri o olmayabilir tabii ki ama biz de her zaman başka bir festivalden bize gelmek isteyen bir yönetici olsa keyifle ağırlarız. Gel tabii izle konserlerimizi deriz, davetiyesini veririz. Biz de aynı şekilde ağırlanırız. Biz de gideriz başka yerlere. İşte Newport'a gidişim de öyle oldu. Hem o tür şeyler var. Sürekli bir hareketlilik, sürekli bir konsere gitmek, görmek, o dünyanın değişik yerlerini, bunları şey yapmak. Ama bir taraftan da profesyonel tabii, nasıl ki ne bileyim işte sizin alanınız mimarlıkta konferanslar, işte şeyler, fuarlar vesaire oluyor. Bizim dünyamızda da bu tür fuar veya buluşmalar oluyor. Orada da o bilgi paylaşımları, kim turneye çıkacak, ne zaman çıkacak, nasıl bir turne planlıyor falan. Ama onunla eş zamanlı tabii ki şöyle bir şey var. Yani bir turnenin mantıklı olması gerekir. Bir gün Amerika'da çalıp ertesi gün Malezya'da çalamazsınız. Yani çok ekstrem oldu tabii de. Ama şu da olmaz mesela. İstanbul'da çalıp Berlin'e geçip oradan tekrar Atina'ya gitmek mantıksız. Önce İstanbul, çünkü uçuşlar için işte iyi bir ulaşım hub'ı, Amerika'dan geliyorsa atıyorum. Önce İstanbul, sonra Atina, oradan arada da bir belki Viyana, Viyana'dan sonra Berlin konserini koymak daha mantıklıdır. Ama şey de var, ya ajansın, bunu planlayan ajansın önünde atıyorum Viyana'dan teklif olmayabilir. O zaman o Viyana teklifini yaratmaya çalışabilir. Hadi orada tanıdığım promoterlara bir çıtlatayım. İşte Herbie Hancock turneye çıkıyor. İstanbul, Atina, Berlin'e geçecek. Aradaki ayağı da siz almak ister misiniz falan diye söyleyeyim falan. Yani böyle bir şey oluyor tabii. Bu insanlar arasında sürekli bir iletişim, sürekli bir mailleşme, sürekli bir konuşma. Bir yerde bilgiyi alma, bilgiyi verme şeyi oluyor değil mi? Aslında Cenk, biraz senin de sormak istediğin buydu gibi geliyor bana.
8: Evet. Bir yandan da işte hani müzik gruplarının da enteresan beklentileri oluyor mu acaba diyorum. Yani şeye de bağlarsak hani bütün bu turne takvimi içerisinde siz bir yere oturuyorsunuz, bir kısım anlaşmalar yapılıyor.
9: Tabii.
8: Bir de onlar geliyor. Onlar geldiğinde hani herkesin farklı beklentileri oluyor ya da festivalin
9: Ha evet.
8: mekanları birbirine göre çok çeşitli değil mi? İşte backstage'inden sahnesine, ses sisteminden. Ne bileyim normalde konser yapılmayan mekanda da konser için uygun hale getirmesine kadar bir kısım operasyonel şeyler var. Hani
9: Tabii.
8: müzisyenler geldiğinde beklentileri neler oluyor acaba? Ne umarlar, ne bulurlar? Siz ne sunmakla yükümlü oluyorsunuz onlara geldiklerinde?
9: Vallahi işte ben hep düzenleyen tarafta olduğum için bazen gerçekten şeye şaşırıyorum. Ya bu insanlar böyle dünyanın dört bir tarafından ülkelere gidip festivallere beş benzemez festivalden bahsettik. Gerçekten de öyle. Uygulamaları falan da çok farklı. Bir gün gidiyorsun, krallar gibi ağırlanıyorsun. Ertesi gün gidiyorsun. Yani şu oluyor gerçekten. Biz mesela İstanbul Jazz Festivali'nde sanatçılar genelde uzak bir mesafeden geldiğinden birazcık daha fazla ilgileniyoruz. Ve Türkiye hani klasik Avrupa şehirlerinden biraz daha farklı olduğu için öyle veya böyle. Hani dil bariyeri vesaire gibi şeyler olabilir. Daha böyle şey hands on diyeceğim şimdi. O da şey de Türkçe tabiri ne demek lazım? Daha bir yakından ilgileniyoruz sanatçılarla. Havalimanından karşılıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama mesela şunu çok iyi biliyorum ki çok büyük sanatçılar dışında işte North Sea Jazz Festival Rotterdam'da adresi tren istasyonunu falan veriyorlar. Onun işte ulaşım parasını da verdik size diyorlar. Şu gün şu saatte oteliniz şurası, otelinize girin. Production Manager'la da şu gün şu saatte buluşun sahnenin yanında falan gibi bayağı hani hiçbir şey yapmadıkları ve sanatçıdan tek beklentilerini söylenen saatte orada olmasını garanti etmesi olduğu bir şey sistemde yapan festivaller var. Tabii o birazcık şeyde de tabii ki her şey çok görece de olabiliyor gerçekten. Yani sanatçının büyüklüğüne göre de bu değişiyor. İşin işe verilen öneme göre de biraz değişebiliyor. Hani küçük bir sanatçı ise biraz daha az ilgilenebiliyorlar. Çok böyle majör bir isimse o zaman tabii ki karşılıklı ilgi düzeyi, alakadarlık düzeyi doğal olarak artıyor. Ama mesela şey de öyle mesela. Şimdi ben Newport'a gittiğimde hani bu sene gerçekten ilk kez gördüm. Amerika'da da farklı bir şehirde gördüm. İlk kez hani bir Amerika'daki bir caz festivalini görmüş oldum. Newport'un da mesela sahne arkası düzenlerinin çok değişik olduğunu gördüm. Bir tanesi zaten şey yani sahne arkasından ziyade zaten uygulanışı çok farklıydı. Bizim Avrupa'da gördüğümüz çoğu festival işte akşamüstü yani günün öğleden sonra saatlerinde başlar. İşte ikilerden üçlerden önce pek başlamaz festivaller. Ve gecenin geç saatlerine hani 12'yi geçmiyorsa bile 12'de falan biter konserler. Kimisinde de 12 ile geçer işte bir kulüp sahnesi vardır. Belki orada biraz daha gürültülü müzik kapalı mekanda devam ediyordur. Newport Jazz Festivali'nde konserler 11'de başlıyor sabah 11'de. Saat akşam gün batmadan 8'e çeyrek kala 7.45 falan gibi çoğu konser bitiyordu. Yani hadi alanı boşaltıyoruz şeklinde çıkıyordu insanlar. Ertesi gün tekrar gelmek üzere. 3 gün boyunca böyle bir şey yani çadır falan da kurulmuyor. Çünkü aslında nispeten büyük bir şehir merkezinin veya turistik anlamda altyapısı olan bir şehir merkezinde yanında olduğu için. Ve de seyircisi de öyle bir kitle olmadığı için yani böyle çok nasıl söyleyeyim fazlasıyla genç değil de daha yetişkin bir kitlesi var. Mesela o çok farklıydı. Ama diğer taraftan mesela sahne arkası alanların akışını gördüğümde işte o hep şeye bakarız mesela özellikle bir seferde çok sayıda sanatçının farklı farklı sahnelerde çıktığı bir festival kurgusu varsa bizimki gibi değil de her gün böyle bir iki tane büyük konserin bir iki tane seçilmiş mekanda değil de tek bir mekanda çok sayıda sanatçının çok farklı sahnelerde çıktığı bir festivalde sahnenin arkasında böyle belki de sahnenin en az yarısı kadar büyüklükte belki de aynı büyüklükte bir şey parkı oluyor. Backline dediğimiz alet edevat parkı oluyor mesela. Bir sonraki sanatçının ve 3 sonraki 5 sonraki sanatçıya varana kadar herkesin istediği beklediği malzemenin orada bir yerlere hazır edilmiş, gerekli uygun şekilde istiflenmiş, ayrılmış ve o alanlarında planlanmış oldu ve prodüksiyon menajerinin veya sahne yöneticilerinin ne zaman neyin geleceğini ona göre önceden planladıkları bir kurgunun yapılması gerekiyor ki bunlar böyle çok akışları da hızlı olan festivaller olunca orada sanatçıya arada çok da fazla vakit verilmez. Yani gel sen bir alet edevatını dene planladığın gibi. ses masasına sen zaten önceden nasıl bir ses masasında kanal planı istediğini zaten iletmiştin bize. O planı biz tamam uyguladık. Senin sesçin gelsin hemen onlara bir baksın. Ve orada yarım saat siz hızlıca bir sesleri kontrol ettikten sonra hemen çıkın sahneye çalın şeklinde bir düzenek olur yani mesela. O çok mesela çılgın bir kurgu aslında. Ve sanatçı nasıl ki işte o festivale geldiğinde belki karşılanıyor, belki karşılanmıyor, adres veriliyor. Burada ol, burada bu saatte ol deniyor yani günün sonunda. Aynı şekilde arkadaki alet, edevat veya sahneye çıkmadan önce o klasik ses provası, sound check dediğimiz şeyi kimi zaman yapmaya vakti olmuyor. O festivalin de onu sunmaya vakti olmuyor. Orada çok daha pratik akışlarla okey biz senden önceden istediğin her türlü ne istediğine dair her türlü bilgiyi aldık. Hepsini de hazır ettik. Buyur bir kablolarını falan dene ve çık sahneye çal deniyor. Yani tabii bu kadar kabaca denmiyor tabii ki de. Hani günün sonunda yapılan o oluyor mesela Kim Festival'de ki. Hani Cenk senin de biraz sahne müzik deneyimin olduğunu da bildiğim için diyorum. Evet, senin evet. De çok aşina olduğun konulardır aslında.
8: Acayip ya, bahsettiğin şey bayağı enteresanmış. North Sea'de de yani o muhtemelen o kanal planlarını falan veriyorlardı ama her konserden önce yaklaşık böyle bir 15 dakika falan sadece bir soundcheck vakitleri oluyordu. Hatta üst üste biniyordu orada da yani aynı
9: sahnede.
8: Onu da
9: bu arada
8: ardı
9: şey,
8: arkasına neredeyse kesintisiz.
9: Evet, böleceğim şey yani soundcheck değil de ona linecheck derler mesela. Hani sound,
8: ha, okay.
9: O bir soundcheck olmaz aslında. Sadece bir kanalları deniyoruz arkadaşlar, sonra çıkıyorsunuz çalıyorsunuz yani elinizde ne varsa şeklinde.
8: Aynen. Bill Frisell biraz fazla uzatmıştı. Üç parça falan denediler böyle herhalde. Farklı sesler mi kullanıyordu, ne yapıyordu falan. Evet. Sonra böyle sahneden bir çağırma oldu şey.
9: Sadece bir kanalları deniyoruz arkadaşlar. Sonra çıkıyorsunuz çalıyorsunuz yani elinizde ne varsa şeklinde.
8: Aynen. Bill Frisell biraz fazla uzatmıştı. Üç parça falan denediler böyle herhalde. Farklı sesler mi kullanıyordu, ne yapıyordu falan.
9: Evet.
8: Sonra böyle sahneden bir çağırma oldu şey. Sahne yanından onları gel.

0: biz burada makine gibi çalışmak durumundayız. Sen iniyorsun, tekrar başlıyoruz oradan. Saat var falan filan. Biraz Avrupalılık veya o disiplin mantığı da belki işin içinde vardır. Hani bizde belki öyle olmazdı. Biz hadi başlayalım der. Bizim festivalde bazen öyle olduğu oluyor. Yani çok böyle üst parklarda caz konserlerinde mesela genç grup sahnede o line check'ini almıştır, bitirmiştir. Vakit de yoktur. Mesela tamam arkadaşlar siz şimdi konsere geçin diye idare ettiğimiz de oluyor mesela. Ama tamam o iş onu kaldırır. Belki North Sea onu kaldıramıyor.
1: Evet, ölçek farklı, bir yandan da İstanbul'dan farklı olarak aynı anda North Sea'de aynı mekanda 10 farklı sanatçı çıkıyor ve 17 tane daha sahne var. Buradan biraz ipuçları da verdin ama sizin İstanbul özelinde bunları nasıl yaptığınızı, yani bu geçici mekanları ya da deneyimlenebilir bu tür alanları nasıl tasarlamaya gayret ettiğinizden de seni bulmuşken konuşturalım, dinleyelim istiyoruz. Yani farklı farklı mekanlar var. Sahnesi olan var, olmayan var, 1.000 kişilik var, 5.000 kişilik var. Neye göre bunlar ekleniyor? Elbette hani bazı sanatçıları daha büyük yerlere koyuyorsunuz ama aynı anda 3 gün sonranın sınırdan onun kamyonu geçmiş, bu gelmiş, sponsorun malzemeleri kapıdaymış, o girecek, yeme içme organizasyonlar yapılacak. Backstage'lerin aslında o sahnenin kimi zaman yarısı kadar büyüyebildiğinden bahsettin. Depolama alanları, o geçici yerler, bu çalışanların kaldıkları yerler,
0: Yemesi
1: kimi
0: içmesi.
1: yerlerde evet girişler çıkışlar, yani nasıl tasarlanıyor bütün bunlar ve 15 günlük bir festival boyunca 10-12 farklı yerde bunu farklı ölçeklerde yapıyorsunuz.
0: Evet yani şeyde bizim içeride tabii böyle binlerce satırı bulan bir Excel dosyası var. O Excel dosyası sayesinde yapıyoruz diye saçmalayacağım bir parça ama gerçekten de öyle yani bir şey var. Bir etkinlik akış yani şey dosya adı olarak söyleyeceğim yani etkinlik akış diye bir dosyamız vardır. Bizim ilk başladığımız yer şu oluyor. Yani tabii ki tarihler işte 29 Haziran'da başlayacak festival 14 Temmuz'da sona erecek. Ondan sonraki okey hangi sanatçı hangi gün konser verecek? Okey işte 1 Temmuz'da işte Herbie Hancock çıkacak. 2 Temmuz'da Hermanos Gutierrez çıkacak. 3 Temmuz'da Robert Plant çıkacak. Okey. Buna göre işte bu konserlerin başlangıç saati ne olmalı? İşte saat 9'da başlayalım. Yok işte öbür günkü konser 9'da başlayamaz. Ön grup var. 8'de başlasın. Konser 8'de başlayacaksa kapı 7'de açılsın. Gerçekten bu adımlardan böyle geriye geriye doğru gide gide yaptığımız bir kurgu oluyor. Sonra etkinlik akışta bir şunu yapıyor. Kapı açılış. Kapı açılıştan önce soundcheck saati. Soundcheck'ten önce setup saati. O zaman sanatçının otelden çıkış saati falan filan diye böyle geriye gide gide. Onun yanında da bir de kurulum planı diye bir şey devreye giriyor bir noktada ki bu da dosya adıdır yani hani kurulum planı diye bir dosya var. O da gerçekten hani sanatçının setup sound check'i işte 11'de setup başlayacak sound check 2'de başlayacaksa atıyorum. O zaman sabah 6'da tırlar gelecek. O işte ses o gün kurulacaksa mekanda o işte önce ses ışık ekibi girecek. Onun ardından işte ne bileyim mobil karavanlar girecek, mobil tuvalet girecek. İşte saat 10'da sponsor ağının şeyleri kurulum şirkete girip yavaştan kuruluma başlayacak. Saat 12'de bilmem ne olacak falan. Böyle bir gerçekten dakika dakika hatta fotoğrafçı şu saatte gelecek. Yani detayına varana kadar her şeye girdiğimiz sonra bir de bunun çıkışı var. Hani bu organizasyon işinde hani nispeten tecrübesiz olunan durumlarda hep şey kaçırılır. Her şeyi soktuk içeriye. Ama her şeyi bir de dışarı çıkarmamız lazım. Onu unutmamak lazım ve planları ona göre yapmak lazım. Ve bu gerçekten çok böyle devasa bir hızlıca her şeyin girdiği yani gerçekten özellikle büyük alana yayılmış böyle 3-4 günlük rock festivallerinde en az bir 3-4 günlükte kurulum vardır ki daha öncesi de vardır tabii ama hani haftalar önceden girilip oranın yavaş yavaş oluşturulduğu orada bir kasaba inşa edildiği gerçekten. Çünkü hani sadece sahnenin önündeki seyirci değil sahnenin arkasındaki çalışan yüzlerce kimi zaman binlerce Glastonbury'de 30 bin kişi çalışıyormuş. O işte bir haftalık bir süre tabii onlarınki ve devasa ölçekte şey hani o insanların da yemesini içmesini duş almasını tuvalet ihtiyaçlarını her şeylerini düşünmek gerekiyor. Tabii ki zamanlama, shiftleri nerede yatacaklar? Çünkü orada yine bir şeydesin hani şehir dışı bir yerdesin. Evine dönemiyorsun falan. Yani bizim de düşünmemiz gerekiyor. Tabii biz de işi biten insanların nasıl eve döneceğini de düşünmemiz gerekiyor. Mesela veya buna dair daha pratik çözümler, rahatlatıcı çözümler ne olur da düşünmemiz gerekiyor gibi akışlar var yani aslında.

0: Muazzam bir aslında servis ve sirkülasyon planlaması var. Sadece izleyici değil, dediğin gibi
1: Evet.
0: nesneler, servis sağlayıcılar, çalışanların
1: Evet.
0: kendileri, sadece sanatçılar da değil. Bir de mekanlara göre nasıl bunları
1: Hı.
0: yerleştiriyorsunuz? Biraz onu da açar mısın?
1: Tabii ki. Yani mekan seçimi de aslında yine her şey sanatçıdan başlıyor. Burada mesela yani burada artistik kurgu her şeyin önüne geçiyor tabii ki. Çünkü o sanatçının zaten çıkması gereken 4000, 5000 kişilik bir sahne ise bir türlü, işte 1000 kişilik bir sahne ise başka bir türlü ve o sahnenin gerektirdiği veya o mekanın gerektirdiği ihtiyaçlara da bağlı olarak şey yapılıyor. Ama yani burada gerçekten temel karar aslında biz bu sanatçıyı nerede sunmak istiyoruz kararı. Ona bağlı olarak da mekan, işte Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde mi sunmak istiyoruz? Çünkü kapasitesi büyük veya niş bir iş olduğu için ve daha yakışacağı için işte Boğaz kenarındaki Esma Sultan yalısında mı sunmak istiyoruz? İşte tatlı bir Brezilya müziği havası alalım Boğaz kenarında veya aslında böyle daha niş ve daha köşeli kenarlı bir müzik olduğu için böyle bunu bir iç mekana, işte ne bileyim moda sahnesi gibi böyle bir iç mekana koyalım. Orada o enerjisi daha yoğun yaşansın mı diye şey yapıyoruz. Bu kararlar tabii bir sürü durumda da aslında işi yapması gereken insanlar, yani hani bu karara bağlı olarak sahneyi, sahayı, alanı kurması gereken insanların her zaman en sevdiği sonuçlara yol açmıyor. Yani şu gerilim çok sıkça yaşanır organizasyon dünyasında. Ya işte bu konseri bu mekana koymuşlar ama keşke işte zaten oturma düzeni, sahnesi, şusu busu hazır olan atıyorum bir yere koysalardı. Niye buraya koydular? Şimdi burada her şeyi sıfırdan yapmamız gerekiyor. Buranın giriş kapısı da zaten çok sıkıntılı. İçeriye kamyonlar giriyor, çıkıyor, çok zor oluyor. Bizim işte sabahtan akşama her tarafımızdan terler akıyor. Ancak yetiştirebiliyoruz. Niye şöyle bir yere koymadık? Ama işi yani promoter açısından, yani o aslında şey kararını, o sunuşa dair karar vermesi gereken insan açısından da, atıyorum onu koyduğu o Boğaz kenarındaki tatlı mekan ve oraya seyircinin o keyifle gelmesi ve günün sonunda insanların ah ne güzel bir konser oldu, Boğaz kenarında da ne güzel böyle bir 2 saat geçirdik, dertlerimizi unuttuk diye olabilmesi aslında festivali yapan, etkinliği yapan açısından çok önemli ve onun için de o uğraşa değiyor olması gerekiyor. Yani gerçekten o noktada aslında birazcık böyle operasyon, prodüksiyon ekipleriyle promoter dediğim o işi sunan arasında böyle bir her zaman bir gerilim yaşanır. Biz hatta mesela benim çoğu zaman ilk yaptığım şeylerden biri, bir sanatçı için yazışıyorum. O sanatçıya, hele ki büyük bir konserse, ilk sorduğum şeylerden bir tanesi, tabii ücret pazarlığı falan filan yapıyoruz ama aynı zamanda biz sizin rider'ınızı, teknik şartnamenizi görebilir miyim oluyor daha konseri anlaşmadan. Çünkü o teknik şartnameye bakıp hani hem bu konseri Türkiye'de hani hangi maliyetle yaparız, işte kiralanması gereken alet edevat varsa onların şeyi, ama ben onu nerede sunacağım, sunmayı düşündüğüm sahne o işi yapmak açısından uygun altyapıya sahip mi veya ekipleri nereye kadar ne kadar zor bir şeye zorlayacağım elimde, çünkü bizim de bir kapasitemiz var, imkanlarımız var, ülkenin yani mevcut altyapı, şehirde kiralanabilecek alet edevat altyapısı bir yana, işte çalıştığımız ekip büyüklüğü falan, hani ben bu büyüklükte bir konseri yaparken bunu elimdeki imkanlarla çözebilecek miyim veya kimi ne kadar zorlayacağımı da görmek istiyorum mesela. O bilgi, o teknik bilgi aynı zamanda onu şey yapmaya, onu hemen bizim prodüksiyon menajerine yollarım genelde. Biz bu işi bu mekanda, şu mekanda yapmayı düşünüyoruz. Veya şu mekanda yapmayı düşünüyorum. Sence bu işi burada ve bu istenen şartlarla yapabilir miyiz sorusunu soruyorum ilk. Oradan gelen cevaba göre yapabiliriz, çok rahat yaparız, biraz zorlanırız. Abi çok saçma bir şey düşünmüşsün, sen bizi bu kadar zorlama lütfen falan. Yani böyle bir cevap gelmiyor çoğu zaman da. Ama yani o tartışmaya varana kadar, yok yani tamam iyi diyorsun zorlanacağız ama başka elimde mekan yok, tarih yok. O yüzden bu işi burada yapmanın yoluna bakacağız prodüksiyon menajerim falan deyip bu tartışmaya da yaptığımız oluyor tabii çok sıklıkla.
0: Çok bilinmeyenli denklem içinde bir tasarım problemi
1: Evet.
0: çözmeye çalışmak. Sevgili Cenk, sürenin sonuna geldik. Son birkaç dakika soracakların, ekleyeceklerin, yorumların sana bırakayım ben.
2: Valla kolay gelsin diyorum. Sonraki
0: Teşekkür.
2: festivallerde Harun'a ekleyebileceğim bir şey yok. Gerçekten her birinin kendi dünyası var bu festivallerin. Hem türlerine göre hem yerlerine göre bambaşka şekillere bürünüyor. Bize de imkan oldukça gidip onları deneyimlemek kalıyor diyeyim. İnşallah daha bol bol yeni şeyler görüp üstüne konuşma fırsatımız olur. Elinize sağlık diyorum Harun.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet, böyle biz de kafamızı senin sayende içeri uzatıp böyle bir mutfaktan koklamış olduk. Geçici müzik mekanları nasıl tasarlanıyor, nasıl farklılaşıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Daha çok sorumuz kaldı. Gelecek programlarda belki devamını getiririz. 34. İstanbul Caz Festivali'nde merakla bekliyoruz. Biterken bizim süremiz epey az kaldı ama tadımlık belki kısaca pek çok farklı müzik festivalinden bahsettik. Birinden bir parça dinleyerek belki bir tatlı müzikle bitiririz. Hangisini çalalım? Bize birçok parça getirmiştir ama soluksuz gidince birine verebileceğiz.
1: Evet. Madem o kadar aslında daha güncel olanından gidelim belki derim. Ray çok sevilen bir isim son dönemde. Montreux Jazz Festivali bu yaz çaldı. YouTube'da çok güzel bir kaydı var ama aynı zamanda 2024'te de çok güzel bir konser olmuştu. Oradan da çok güzel bir kayıt var. Oradan The Thrill Is Gone seçtiğim parçaydı.
0: O zaman madem Montreux Jazz Festivali'nde kulaklarını çok çınlattık, R'ye kulak verelim süremiz yettiği kadar. Sevgili Harun İzer'le birlikteydik. Çok çok teşekkür ederiz bizlere. İstanbul Jazz Festivali'ndeki deneyimiyle de beraber farklı dünyanın yerlerinde farklı ölçekteki festivaller nasıl oluyor? Mekanla kentli ilişkisi odağında aktarmış oldu. Haftaya görüşmek üzere. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın.

0: Frederick Biret.
1: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Murat Tamgüç, Bertan Berk, Aras Temir, Pınar Temir ve Murat Temir'e teşekkür ederiz.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
0: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Ak'a teşekkür ederiz.
0: Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhabalar. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Her perşembe olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Mikrofon başında ben ve karşımda Yunus'la birlikte yepyeni bir Funkmatik yayınına hoş geldiniz. Merhaba Yunus. Ne haber, nasılsın? Bu hafta bizi neler bekliyor? Bir senden alalım.
1: Merhabalar Okan. Buradan herkese selamlar olsun tüm Apaçık Radyo Funkmatik dinleyicilerine. Bu hafta biraz daha böyle artık funk müziğin omurgasına ineceğiz diyebiliriz. Çünkü bu haftanın konusu funk bass line'ları, yani anlayacağınız üzere basa birazcık daha kulak vereceğiz bu müziklerle. Dolayısıyla böyle hani hem geçmişte hem günümüzde gerek synth bass olsun gerek analog şekilde basslardan olsun, klavyelerden, gitarlardan olsun bayağı böyle geniş yelpazede bir müzik bizi bekliyor.
0: Kesinlikle. Bugün yaklaşık 50 dakika boyunca City Bass'ın o karanlık cazibesi, Wolfpack'in o enerjik parmakları ve Fransız elektroniğin o funk ruhuna doyacağız aslında.
1: Evet, yani doyacağız. Dolayısıyla hani şu öğle arasında hiç böyle lafı uzatmak istemiyorum açıkçası. Çünkü çok güzel böyle 4 parçalık bir bloğumuz bekliyor. İlk önce Kavinsky ile başlayacağız. Çünkü buradan Kavinsky'yi almak istiyoruz. Bir
0: ekran almamız gerekiyor bu
1: kesinlikle
0: arada.
1: Yani gerçekten müziğe katmış olduğu bir sürü şey var. Dolayısıyla Kavinsky'yi buradan rest in peace mi diyoruz Okan?
0: Rest in peace.
1: Aynen.
0: Kavinsky abimize bunu borç gördük. Yani ve ilk şarkıyı ondan alacağız.
1: Demin de konuşuyorduk Fransa'daki arkadaşlarım, yani vefat edeli birkaç hafta oldu herhalde, hala daha anıyorlar, paylaşıyorlar vesaire. Dolayısıyla gerçekten büyük bir insanmış. Night Call'la anacağız kendisini, çok ikonik parçasıyla. Hemen arkasından Wolfpack'le devam edeceğiz. Akabinde Jungle gelecek ki Jungle daha yeni albüm çıkardı. Çok taze duman üstünde bir albüm çıkardı. Çok güzel, dinlemenizi tavsiye ederiz. Hemen de kapanışı Tom Misch'le ve burada Tom Misch'le beraber aslında modern bir groove'u sizlere sunuyor olacağız. Başlayalım.
0: Başlayalım.

0: Apaçık Radyo'da Funkmatik devam ediyor. Kavinsky ile başladık. Dediğimiz gibi Night Call geldi. Ve hani o arkadaki arpejli synth bass yürüyüşü çok iyi. Yani şeyi anlıyorsun Okan. Diyorsun ki bu şarkı boş yere Drive filminde ana müzik olmadı.
1: Ama bir modern klasik.
0: Kesinlikle. Yani dolayısıyla güzel bir başlangıç yaptık.
1: Hemen ardından Wolfpack dinledik. Cory Wong. Kavinsky'den dinlediğimiz şarkının tam tersine adeta kahve içip stüdyoya dalmış, enerjik, inanılmaz canlı slap bassların vuruşlarıyla bas performansı dinledik.
0: Aynen ve yine devamında böyle Jungle geldi, Keep Moving. Böyle şıkır şıkır bir disco funk'ı orada hissettik, gayet güzeldi. Ardından Tom Misch geldi, Disco Yes dedik. O da cepteydi, eyvallah. Ve burada aslında şöyle oldu. Jungle'daki o böyle şıkır şıkır disco funk'tan Tom Misch'le beraber böyle pürüzsüz sanki kadife yüzeyde elini kaydırıyormuşçasına böyle mükemmel hissiyatlı bir bas dinledik orada.
1: Yorulmadan keyfini çıkardık.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi ise 90'ların acid jazz ruhunu yansıtan Fransız elektronik müziğin French Touch diye bahsettiğimiz daha önceki programlarımızda
0: French
1: da.
0: French Touch severiz, evet.
1: Evet. Bu funk ile başlayıp bu sulara yelken açacağız. Breakbot ve Tuxedo ile City Bass şovuna şahit olup ardından Silk Sonic ile 70'ler P-Funk ruhunun kusursuz dirilişine kulak vereceğiz.

0: Jamiroquai'yle Aşık Okan, Too Young To Die parçasıyla güzel bir giriş yaptık. Gayet güzeldi. Namı diğer Jamiroquai'dur ülkede. JK vokalini çok güzel yapıyor ve alttaki çalan bas da mükemmel. Yani bu parçada şunu anlıyorsun. Bir şarkıyı bas mükemmel şekilde götürüyor.
1: Götürüyor. Kesinlikle.
0: Götürüyor. Kesinlikle götürüyor. Kesinlikle götürüyor. Yani gerçekten öyle o kalitede bir parçaydı.
1: Stüdyoda adeta Synthesizer gövde gösterisi yaşandı Yunus. Öyle söyleyeyim. Breakbot'tan Fantasy dinledik. Fransız Disco Funk ekolünün City Bass'ı bir şarkıya nasıl bu kadar yumuşak ama tavizsiz oturabilir en temiz örneği.
2: Kesinlikle.
1: Hemen peşinden Tuxedo'nun Do It parçasıyla 80'lerin o boogie funk bas yürüyüşlerinin modern prodüksiyonla nasıl diriltildiğini yaşadık.
0: Gayet güzel yaşadık ve Blue Silk Sonic Fly As Me ile kapattık. Burada bas bayağı böyle cayır cayır yanan funk bas zifflerine sahip hafiften popoları, omuzları, kalçaları hareket ettiren cinsten bir bas dinledik.
1: Kesinlikle. Şimdi ise rotayı son bloğumuza kırıyoruz. Safkan enstrümanlara Fransızların Intimate Funk adı verdikleri o şık dokunuşlara ve 80'lerden gizli kalmış bir disco funk hazinesine uzanacağız.
0: Buyursunlar.
1: Buyursunlar.

Apaçık Radyo'dayız ve funk müziğin bize göre tarihin en iyi funk bas yürüyüşleriyle devam ediyoruz. Bu zamana kadar da güzel parçalar dinledik Okan. Modern Apaçık Radyo'dayız ve funk müziğin bize göre tarihin en iyi funk bas yürüyüşleriyle devam ediyoruz. Bu zamana kadar da güzel parçalar dinledik Okan. Modern funk sahnesinin demir başlarından

0: parçalı mısır patlattı. Baslar patır patır patladı.
1: Patladı. Kesinlikle. Arkasından gelen, ben de tabii ki burada pronunciation'la ilgili bir özür dilemek zorunda kalacağım ama Debül ve Holly Byrne'in ortaklığı UNI ile apayrı bir müzik, apayrı bir lezzet dinledik. Debül o synthesizer'ı ve talk bass'ı kullanımıyla günümüzde G-Funk ve Boogie Funk'ın ruhunu yaşatan en önemli sanatçılardan biri olarak karşımıza çıkıyor burada. O yumuşacık eriyen bas yürüyüşü tam bir imza.
0: Ve hemen ardından I Was Born to Boogie adlı parçayla geldi Steve Watson. Ya burada gerçekten şöyle bir blok dinledik, hani her birine ekmek bandırmalık parçalardı. Umarım dinleyiciler de böyle ekmeklerini bandırmışlardır. Bütün böyle basları yalayıp yutmuşlardır. Gerçekten kütür kütür oldu. Yavaştan da süremizin sonuna geliyoruz. Burada dediğimiz gibi aslında bu partta diyelim, bu haftanın programında vermek istediğimiz şey bas üzerine olan, yani çünkü hani bas funk müziğin omurgası ve bu omurgayı burada sizlere biraz daha net bir şekilde göstermeye çalıştık.
1: Evet. Bugünlük bizden bu kadar diyeceğim. Herkese teşekkür edip çok güzel bir parçayla kapatacağız ve sözü sana bırakıyorum Yunus.
0: Evet, buradan bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Apaçık Radyo'ya teşekkür edelim. Okan, sana da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir programdı. Ayrıyetten tekrardan sosyal medyadan, Funkmatik Instagram kanalından bize birçok yorum geliyor. Onlara da çok teşekkür ederiz böyle güzel yorumlar yaptıkları için. Dediğim gibi kapanışı çok güzel bir parçayla yapacağız. İngiliz disco funk'ından gelecek bu parça. Frank Moody.
1: Müthiş.
0: Gerçekten underground'da çok güzel işler yapıyor kendisi. Dance Moves adlı parçasıyla bu haftada bir perşembe günü dükkanı kapatıyoruz. Sevgiler.
1: Saygılar.

müze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
2: Değerli dinleyenlerine tekrar merhaba.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
6: Bilim bence genel olarak insanlığın
7: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
2: Problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
3: teşekkürler.
9: Radyodan herkese merhaba.
3: Neresiniz?
2: Kainatın tüm seslerine.
10: Apaçık Radyo.

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Seyol Express. Let's go.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların Kore Pop'a karşı olan negatif düşüncelerine farklı bir bakış açısı sağlamak istiyorum. İlk her zamanki gibi K-pop hakkında biraz bahsedip şarkıların konusuna geçeceğim. K-pop endüstrisi müziğin yanı sıra dans, sahne performansı, moda ve çeşitli medya içeriklerini de kapsayan büyük bir eğlence sektörü. JYP Entertainment, SM, YG ve HYBE gibi şirketler bu sektörün en bilinen şirketleri arasında yer alır. Dünyanın farklı yerlerinden birçok kişi K-pop sanatçısı olma amacıyla bu şirketlerin düzenlediği seçmelere katılır. Başarılı olan adaylar stajyer olarak kabul edilir ve vokal, dans, rap, sahne performansı ve yabancı dil gibi alanlarda eğitim alırlar. Stajyerlerin gelişimi şirketler tarafından düzenli olarak değerlendirilir. Yeterli seviyeye ulaştıklarında bir grubun üyesi veya solo sanatçı şeklinde çıkış yapabilirler. Çıkış yaptıktan sonra şarkılar ve albümler yayımlar, sahne performansları sergiler ve çeşitli programlara katılırlar. İdoller genellikle şirketleriyle yaptıkları sözleşmeler kapsamında çalışırlar. Bu nedenle K-pop sanatçısı olmak yalnızca sahneye çıkmaktan ibaret değildir. Uzun süren bir eğitim, yoğun çalışma ve profesyonel bir kariyer sürecini de beraberinde getirir. Bugünkü programda karşınıza çıkacak K-pop şarkıları R&B veya jazz türlerini yansıtan parçalar olacak. Bu şarkılar K-pop'un yalnızca enerjik ve hareketli müziklerden oluşmadığını göstermeye yardımcı olabilir. Özellikle R&B ve caz dinleyen kişiler bu parçalar sayesinde K-pop'un farklı müzik tarzlarını da başarılı bir şekilde araya getirebildiğini keşfedebilir ve bu türe karşı olan ön yargılarını azaltabilirler. Parçalarımıza geçebiliriz. İlk parçamız Red Velvet'in R&B havasıyla öne çıkan Automatic. Red Velvet 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Irene, Sulgi, Wendy, Joy ve Yeri. Grup 1 Ağustos 2014'te çıkış yaptı. Automatic, grubun ilk mini albümü Ice Cream Cake'de yer alıyor ve albüm 17 Mart 2015'te yayımlandı. Şarkı, smooth R&B sesi, sakin vokalleri ve minimalist konseptiyle Red Velvet'in farklı müzik tarzlarını gösterebildiği önemli parçalardan biri oldu. Red Velvet'tan Automatic geliyor.

Red Velvet'tan Automatic şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yine Red Velvet'tan R&B etkileri güçlü Kingdom Come. Kingdom Come grubun Perfect Velvet albümünde yer alıyor ve albüm 17 Kasım 2017'de yayımlandı. Şarkı 90'lar R&B etkileri, güçlü vokal armonileri ve atmosferik prodüksiyonuyla özellikle R&B seven hayranların favorilerinden biri haline geldi. Red Velvet'tan Kingdom Come geliyor.

0: love you till kingdom come.
1: Red Velvet'tan Kingdom Come şarkısını dinledik. Şimdi sırada Twice'ın daha karanlık ve olgun R&B parçalarından Love Foolish var. Twice, 9 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Naeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung ve Jiwi. Grup 20 Ekim 2015'te çıkış yaptı. Love Foolish, grubun Feel Special mini albümünde yer alıyor ve albüm 23 Eylül 2019'da yayımlandı. Elektronik ve R&B sesini birleştiren şarkı, Twice'ın daha olgun müzikal tarafını göstermesiyle büyük beğeni topladı. Twice'dan Love Foolish geliyor.

Twice'dan Love Foolish şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Dreamcatcher'ın diğer şarkılarından oldukça farklı bir atmosfer sunan Jazz Bar. Dreamcatcher 7 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Jiu, Sua, Siyon, Handong, Yuhyun, Dami ve Gahyun. Grup 13 Ocak 2017'de çıkış yaptı. Jazz Bar grubun Dystopia The Tree of Language albümünde yer alıyor ve albüm 18 Şubat 2020'de yayımlandı. Jazz ve R&B etkileri taşıyan sakin yapısı, Dreamcatcher'ın rock ağırlıklı imajının dışında da ne kadar farklı tarzlara uyum sağlayabildiğini gösterdi. Dreamcatcher'dan Jazz Bar geliyor.

Dreamcatcher grubunun Jazz Bar şarkısını dinledik. Şimdi sırada BTS'in üyesi olan J-Hope'un solo şarkısı Daydream var. J-Hope 7 kişilik erkek grubu BTS'in bir üyesi. BTS ise 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. Daydream, J-Hope'un ilk solo mixtape'ı Hope World'a yer alıyor ve mixtape 2 Mart 2018'de yayımlandı. Şarkı, hip-hop, pop ve R&B etkilerini birleştiren renkli müzik videosu ve yaratıcı konseptiyle büyük ilgi gördü. J-Hope'dan Daydream geliyor.

BTS'in üyesi J-Hope'un Daydream şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız EXO'nun üyesi olan Baekhyun'un zarif R&B şarkısı Bambi. Baekhyun, EXO erkek grubunun üyelerinden biri. EXO ise 8 Nisan 2012'de çıkış yaptı. Bambi, Baekhyun'un aynı isimli ikinci mini albümünde yer alıyor ve albüm 30 Mart 2021'de yayımlandı. Şarkı, modern R&B sesi, yumuşak vokalleri ve Baekhyun'un vokal kontrolü sayesinde büyük beğeni topladı. Baekhyun'dan Bambi geliyor.

EXO'nun üyesi olan Baekhyun'ın solo şarkısı Bambi'yi dinledik. Şimdi sırada yeniden EXO grubunun üyesi olan Kai'nin solo çıkışı MMMH veya M var. Kai, EXO erkek grubunun üyelerinden biri. Bu şarkı Kai'nin ilk solo mini albümü Kai'de yer alıyor ve albüm 30 Kasım 2020'de yayımlandı. Şarkı minimal R&B altyapısı, akılda kalan melodisi ve Kai'nin kendine özgü dans performansıyla büyük ilgi gördü. EXO'nun üyesi Kai'den MMMH veya M geliyor.

EXO'nun üyesi Kain'in şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız La Seraphim'in sakin ve zarif parçalarından Impurities. La Seraphim 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Sakura, Chaewon, Yunjin, Kazuha ve Eunche. Grup 2 Mayıs 2022'de çıkış yaptı. Impurities grubun Anti-Fragile mini albümünde yer alıyor ve albüm 17 Ekim 2022'de yayımlandı. R&B ve smooth pop sesi sayesinde özellikle grubun daha sakin tarafını seven dinleyiciler arasında oldukça popüler oldu. Bu Seraphim'den Impurities şarkısı geliyor.

The Seraphim grubunun Impurities şarkısını dinledik. Şimdi sırada GOT7 üyeleri JB ve Yugyeom'un oluşturduğu alt birim JUST2'nun Focus On Me şarkısı var. JUST2 iki kişilik bir erkek alt birimi ve GOT7 üyeleri JB ve Yugyeom tarafından oluşturuldu. GOT7 ise 16 Ocak 2014'te çıkış yaptı. Focus On Me, JUST2'nun ilk mini albümü Focus'da yer alıyor ve albüm 5 Mart 2019'da yayımlandı. Şarkı, smooth R&B sesi ve minimal prodüksiyonuyla özellikle gece dinlemelerine çok yakışan bir parça olarak dikkat çekti. JUST2'dan Focus On Me geliyor.

GOT7'ın alt primi olan Just Two'dan Focus On Me şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Girls' Generation veya SNSD üyesi olan Taeyeon'un duygusal şarkısı INVU. I, N ve U harflerini birleştirerek İngilizce'de sanki INVU yani sana imreniyorum ifadesini söylüyor gibi oluyor. Taeyeon, Girls' Generation kız grubunun lider ve ana vokalisti. Grup ise 5 Ağustos 2007'de çıkış yaptı. INVU, Taeyeon'un aynı isimli 3. tam albümünde yer alıyor ve albüm 14 Şubat 2022'de yayınlandı. Şarkı, synth pop ve R&B etkilerini birleştiren atmosferi ve Taeyeon'un güçlü vokali sayesinde büyük başarı elde etti. Taeyeon'dan INVU geliyor.

Girls' Generation üyesi olan Taeyeon'un I Envy You şarkısını dinledik. Şimdi sırada TXT veya Tomorrow by Together'ın caz ve R&B esintili çok özel şarkısı Fairy of Shampoo var. TXT 5 kişilik bir erkek grubu. Üyeleri Subin, Yunjun, Bomgyu, Taehyun ve Hyuninkae. Grup 4 Mart 2019'da çıkış yaptı. Fairy of Shampoo, grubun The Dream Chapter Eternity mini albümünde yer alıyor ve albüm 18 Mayıs 2022'de yayımlandı. Caz altyapısı ve yumuşak vokalleriyle TXT'nin diskografisindeki en farklı ve en sevilen B-side parçalarından biri oldu. Tomorrow by Together'dan Fairy of Shampoo geliyor.

Tomorrow By Together grubundan Fairy Of Shampoo şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Stray Kids üyesi olan Han'ın duygusal solo çalışması Raining Stars. Han, 8 kişilik erkek grubu Stray Kids'in rapçi, vokalist ve prodüktörlerinden biri. Stray Kids 25 Mart 2018'de çıkış yaptı. Raining Stars, Han'ın Skiz Record kapsamında yayınladığı solo çalışmalarından biri. Şarkı ilk olarak YouTube'da 27 Aralık 2025'te yayımlanmış. Ardından 1 Ağustos 2026'da Skiz Replay 2026 Part 1 albümünde yayımlanmıştır. Şarkı sakin atmosferi ve Han'ın duygusal vokalleriyle özellikle gece veya ders çalışırken dinlemeyi seven hayranların favorilerinden biri haline geldi. Stray Kids üyesi olan Han'dan Raining Stars geliyor.

Stray Kids üyesi Han'ın Raining Stars şarkısını dinledik. Ve bu R&B caz temalı radyo saatimizin son şarkısı BTS üyesi Jungkook'un sevilen solo çalışması Still With You. Jungkook, 7 kişilik erkek grubu BTS'in ana vokalisti. BTS ise 13 Haziran 2013'te çıkış yaptı. Jungkook, Still With You'yu 5 Haziran 2020'de SoundCloud üzerinden ücretsiz olarak yayınladı. Daha sonra 3 Temmuz 2023'te küresel dijital müzik platformlarında kullanıma sundu. Caz ve R&B etkileri taşıyan yağmurlu gece atmosferi ve Jungkook'un yumuşak vokalleri sayesinde şarkı yıllar içinde BTS hayranlarının en sevdiği solo parçalardan biri oldu. Jungkook'tan Still With You geliyor.

Sevgili dinleyiciler, son olarak BTS üyesi Jungkook'tan Still With You'yu dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum. Seoul Express. Let's go.

0: Apaçık Radyo.
1: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Artaç'a teşekkür ederiz.
2: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında konuğum Ceyhun Aslan. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Ceyhun Hoca ile birlikte bu üçüncü haftamız. 2 hafta önce Osmanlı Kanunu Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu kitabı üzerinden hocanın bir konuşma serisine başlamıştık. Ve bu seri bağlamında Osmanlı Kanunu ve etkileşimi, etkileşimleri ve okyanuslaşmada
3: Evet.
2: oldu. Siz okyanusallaşma diyordu galiba, başkası da neyse. Bütün bu
3: Evet.
2: kavramları konuşarak ilerliyoruz. Tabii daha konuşacak çok şey var ve bu son haftamız. Burada biraz şeye artık girmek istiyorum ben, Arap edebiyatına.
3: Evet.
2: Çünkü diyorsunuz ki yani kitapta, yani baktığımızda Osmanlı edebiyatı Arap edebiyatı düşüncesinden Arapların bir edebiyatı vardır düşüncesine doğru bir dönüşümü izliyorsunuz çalışmanızda.
3: Evet.
2: Hacı İbrahim ile Ahmet Rasim arasındaki bu değişim, yani milli
3: Evet.
2: edebiyatın ortaya çıkışında nasıl bir dönüm noktası oluşturuyor?
3: Şimdi şöyle, bu Arap edebiyatı, yani Arapların bir edebiyatı vardır. Hatta Araplar bir edebiyata maliktir. Bu söz şey Ahmet Rasim'in bahsettiği bir şey ve bunu hani özellikle biraz daha da açmak gerekirse bunu şeyde hani Gustave Le Bon'un bir eseri var hani bu Arap medeniyeti hakkında onu çevirirken çevirisinde kullandığı bir söz. Ancak bu malik olma hani o sahip olma bir edebiyata sahip olma Ziya Gökalp'in eserinde gördüğümüz bir şey. Nigar Hanım da mesela bu terimi kullanıyor hani toplumlar bir edebiyata maliktir diye. Ve bu benim için o milli edebiyat yaklaşımının aslında temel taşı diyebiliriz. Temel bakış açısı nedir o yani ki bu yani toplumlar bir edebiyata maliktir. Toplumlar bir edebiyata sahiptir. Yani mesela Japonlar yani yüzyıllar boyunca Japondur, değişmezler ve onlar Japon edebiyatı üretir. İşte Araplar Arap edebiyatı üretir, Almanlar Alman edebiyatı üretir. Yani bu yani toplumlar edebiyat üretir ki yani evet yani tabii ki çoğu vakit toplumlar edebiyat üretir diyebiliriz. Ancak hani bazı durumlarda ise ki mesela kanon onun için ilginçtir benim için. Yani metinsel bütünler de metinler bütünü de toplumları kimlikleri oluşturabiliyor işte mesela bu Osmanlı kanunu dediğimiz mesela klasik Arap, Fars, Türk edebiyatlarının bazı eserleri de mesela Osmanlı ülemasının o kültürel kimliğinin şekillenmesine faydası katkısı olabiliyor. Şimdi Osmanlı edebiyatı Arap edebiyatıdır da şeyden geliyor. Malumat gazetesinde anonim bir yazarın söylediği bir yani kurduğu bir cümle ki bu mesela Hacı İbrahim de mesela o benim baktığım öbür bir figür ve onun da aslında savunabileceği bir durum. Ancak şu da var mesela şimdi Ahmet Rasim hani daha Ziya Gökalp bunlar daha böyle işte yeni edebiyatla özdeşleştirdiğimiz figürler diyebilirsin yani daha böyle modern bir şey söylüyorlar gibi. Hani Hacı İbrahim de daha böyle geleneksel bir şey söylüyor gibi geliyor başta. Çünkü işte Arap, Osmanlı bunları eş görüyor. Hani batılılaşma karşıtı falan gibi gözüküyor burada ama yani Hacı İbrahim de orada ya da o Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatı derken de hani bir şey var hani bir modernleşmenin de ben onun göstergesi olarak görüyorum. Çünkü hem bir iki edebiyatı karşılaştırma var. Sonra mesela Arap edebiyatını bir etki kaynağı olarak görüyor. Orada da o ifadeyi kuran kişi ki bunun daha böyle modernleşmeyle de biraz ortaya çıktığını gördük daha önceki programlarda bahsettiğim üzere. Yani o yüzden o iki terim bir geçiş var ancak şey de var yani o iki terim de bana kalırsa o modernleşme sürecinin işaretleri, göstergeleri öyle diyebilirim.
2: Evet, şimdi buradan başka bir kanonik yazara, Tanpınar'a geçmek
3: Evet.
2: istiyorum.
3: Tabii
2: Yani,
3: ki.
2: Tanpınar'la Tevfik el-Hakimi, Oidipus ve aile ilişkileri üzerinden bir araya getiriyorsunuz. İşte Türk anne ile Saatler Ayarlama Enstitüsü'ndeki Tunuslu Abdüsselam Efendi, yeni milli öznenin kurtulmak istediği fakat bütünüyle bırakamadığı kozmopolit Osmanlı geçmişi mi? Nedir burası?
3: Ya şöyle çok güzel. Evet. Şimdi mesela burada şeyi düşünebiliriz. Yani mesela bu yazar mesela El Hekim ve Tanpınar için hani edebiyat ruhu yansıtan bir şey. Yani o öyle işte öznenin o duygusularını, ruhunu, yani o hani niçin edebiyat okumalıyız? İşte mesela hekim için şey, o Mısır'ın, o Mısırlıların Mısır ruhunu anlamak için, Mısır'ın şahsiyetini anlamak için okunması gereken bir şey olarak görüyorlar. Ve mesela bu Mısır öznesi ya da Türk öznesi hakkında işte Türk insanın yaşadığı buhrandır diyor mesela Tanpınar, değil mi? Hani o 19. asır Türk edebiyatı tarihinde. Şimdi o mesela bu eleştirel eserler benim için ilginç. Çünkü mesela Tanpınar şey diyor 19. asır Türk edebiyatı tarihinde. Hani Arap edebiyatı hakkında da aslında çok sık bahsediyor. Giriş kısmına baktığımızda Endülüs edebiyatı hakkında bir şeyler yazıyor mesela. Ancak şeyi de diyor, hani işte biz artık bu yani Türk devam edeceğiz, ilerleyeceğiz, modernleşeceğiz ve o zincirleri kırıyoruz. Artık o Arap, Fars, hatta belki Fransız, o zincirleri kuruyoruz. Artık daha hani o geçmiş bize musallat olmayacak. Geçmiş bizi böyle hani artık yani biz ileriye, yani ya bazen öyle diyor, hani tabii dediğim gibi o şeyde tenakuzları da dikkat etmek gerekiyor Tanpınar'da da, hani bir böyle bir mesela eleştirel eserinde böyle bir şey var, ya da El-Hekim'in bazen benzer ifadelerde kullanıyor. Ancak mesela romanlarına bakalım. Romanlarda mesela El-Hekim'in şeyi var, işte dediğim gibi anne figürü var. Tanpınar'da da işte Abdüsselam, yani Tunuslu baba figürü diyebiliriz ona. Hani çünkü o da yani psikanalizde de biraz ortaya çıkacak psikanalitik seanslarda. Orada işte şeyi görüyoruz. Ben şöyle bir okuma yapıyorum. Buradaki bu aile, bu figürler bir bakıma hani Osmanlı'nın o kozmopolit geçmişinin hala yani günümüze musallat olduğunu bir bakıma gösteriyor. Yani romanlarda tabii ki tamamen o geriye dönüş de pek söz konusu değil. Zaten o Tanpınar hani geçmişte dönelim, tamamen modernleşmeyi bir kenara bırakın diyecek kişiler değiller. El-Hekim de değil. Ancak hani bir bakıma hani geçmişle olan o dediğim gibi o karışık ilişkiyi ortaya koyması açısından o psikolojik baskı, o musallat olma durumu, o romanları karşılaştırmalı bir şekilde okumak benim için gerçekten ilginç bir şey oldu. Çünkü romanlar dediğim gibi o eleştirel yazılarındaki o söylemle romanlardaki o durum, o karmaşıklık arasındaki bu çelişkiyi de biraz göstermek istedim.
2: Evet, aslında hep böyle şeyler, boşluklar, değil mi?
3: Evet.
2: Boşluk, o boşlukların nasıl doldurulduğu.
3: Evet, çok.
2: Kanon biraz bunun üzerine de kafa yormanın bir şekli olarak ortaya çıkıyor sizin kitabınızda, değil mi? Buralara nasıl bakmalıyız?
3: Evet.
2: Buralardan nasıl bir sorular sorabiliriz? Şimdi yine bir müzik arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz.

0: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda konuğumuz Ceyhun Arslan'la birlikte Osmanlı Kanunu, Arap ve Türk Edebiyatları'nın oluşumu kitabını konuşuyoruz. Şimdi hocam programımızın 3. haftasındayız ve artık son
1: Evet.
0: kulvara geldik, öyle diyeyim. Biraz
1: Evet, güzel oldu. Güzel
0: şunu
1: oldu.
0: konuşmak istiyorum. Yani bu kitabınızın yani yöntemi bize neler söylüyor? Bu bakış açısıyla biz neler yapabiliriz? Onu biraz konuşmak istiyorum. Yani mesela sizin kitabınız edebi modernlik anlayışımızda nasıl bir değişiklik öneriyor? Yani
1: Evet.
0: modernliği yalnızca batılı türlerin benimsenmesiyle açıklamak yerine klasik Arap ve Fars mirasının
1: Evet.
0: yeniden sınıflandırılmasını, sahiplenilmesini veya dışarıda bırakılmasını da modernliğin bir parçası olarak mı düşünmeliyiz? Ne yapmalıyız?
1: Evet, tam çok çok doğru dediniz. Tam kitabın demek istediği tam da o aslında. Şöyle, ya Batı ile etkileşim tabii ki var. Yani hani işte demiştim, Ziya Paşa da diyor, Ziharabat işte Avrupa dilini öğrenmelisiniz diyor. Ya da yani en böyle şey, hani eski edebiyatta gelenekçi gözüken yazarlar bile, mesela Hacı İbrahim bile mesela işte Arapçayı antik Yunanca ve Latince ile karşılaştırıyor falan. Yani hani burada bir her zaman bir etkileşim var Batıyla, yani o baktığım eserlerde hep bu düşünülüyor. Ancak hani batılılaşmayı biraz daha hani yani şöyle, o belki Batı ile etkileşim denklemin bir parçası ama bütünü değil. Yani orada birçok şey, farklı şeyler de söz konusu. Yani bir Batı ile etkileşim de var ancak aynı zamanda şey de var, o klasik Arap, Fars, Türk, bu gelenekleri nasıl yeniden düşünebiliriz, nasıl yeniden kurgulayabiliriz? O da denklemin bir parçası. Yani biz bunları bir arada aslında bazen bakmamız gerekiyor. Sonra mesela batılılaşma deniyor. Mesela modernleşme için tabii bu denebilir. Ancak şey de var. Hani bu bir önceki programda da bahsetmiştim. Yani bu edebiyatın tarihsel okuması da, hani onu mesela işte belirli dönemlere ayırmak, işte Abbas dönemi, Arap edebiyatı için konuşuyorum, ya da işte klasik sonrası dönem, ya da mesela Türk edebiyatı, Türkçe edebiyat için işte, Tanzimat dönemi, ondan sonra Cumhuriyet dönemi. Ya bunun kendisi de bakıma modernleşmenin bir göstergesi olarak da okunabilir. Yani hani biz şimdi ve bu yüzden de hani mesela Banat Suat mesela çok meşhur klasik Arap kasidesi. Mesela bu hani mesela bunun Osmanlı'daki yankılarını dikkat etmek gerekiyor ve mesela bu modernleşmeyle bazen ve belirli bir edebiyat anlayışının daha da böyle kalıplaşmasıyla biz ne tür mesela bu eski eserlerin farklı bağlamlarda nasıl yankı bulduğunu bazen göz ardı etmek meyilinde oluyoruz. Yani kitabın bir bakıma aşmaya çalıştığı şey de bu. Yani bu farklı dönemlerde kültürel oluşan metinlerin nasıl yeniden kurgulandığı ve bu modernleşme, özellikle geç Osmanlı, yani bu modernleşme sürecini anlamakta hani Batı ile etkileşimin yatsımamakla birlikte bunun çok daha hani farklı yani şeyleri, hani bu denklemin çok daha farklı şeyleri olduğunu, yani çok
0: Ayakları
1: daha farklı
0: var.
1: boyutlar var yani hani. Ve o boyutları bir arada bakmak tabii hem zorlayıcı olabiliyor ama çok da ufuk açıcı olabiliyor aynı zamanda.
0: Evet, kesinlikle çok haklısınız. Peki Arap edebiyatı ve Türk edebiyatı gibi milli kategorilerin ulus ötesi bir Osmanlı ortamında ortaya çıkmış olması, çünkü imparatorluklar çağından bahsediyoruz
1: Evet.
0: bu taraftan da. Bugün edebiyat tarih yazımını ve üniversitelerdeki disiplinler ayrımları nasıl yeniden düşünmemizi gerektiriyor ki gerekecek sanırım daha kısa
1: Evet.
0: vadede bu.
1: Evet.
0: Ve kitabınızın açtığı yoldan bundan sonra hangi edebiyatlara, coğrafyalara ve metinlerin hangi yeni hayatlarına bakmak gerekir? Ne
1: Yani
0: önerirsiniz?
1: şimdi, evet, yani şöyle bir iki örnek vermek gerekirse mesela Victor Hugo'yu düşünelim. Mesela benim baktığım yazarlardan biri Falistinli yazar Halide İçin. Yani Victor Hugo çok hani şey bir yazar, önemli bir yazar. Çünkü diyor ki mesela Victor Hugo işte Endülüs'e gitti, İspanya'da işte o Endülüs'ün işte toprağının işte o işte orada çiçeklerini kokladığı, o suyundan içti, hani ve öyle bir şey getiriyor ki aslında Victor Hugo yani işte Endülüs'ün devamıdır falan, hani ona getiriyor. Yani şimdi biz Victor Hugo'yu düşündüğümüzde genelde böyle Fransız edebiyatı hakkında konuşuruz. Fransız edebiyatı çalışmalarında bakarız Victor Hugo'ya. Ancak hani o Halide için yani Victor Hugo şey, yani onun Arap edebiyatı tahayyülünde çok temel bir figür. Yani Victor Hugo ya da Saadi'nin Gülistan'ı işte Fars edebiyatı da çalışılıyor ki çalışılsın, zaten çok değerli bir yazar. Ancak mesela Osmanlı kapsamında mesela Saadi'nin yani nasıl bir önemli bir rol oynuyor yani Saadi gibi şairler. Yani bu böyle sorular sormak bence gerekebiliyor. Olay sadece yani burada yapılması gereken sadece yani bazen şöyle düşünebilir ya daha mı çok yani tabii ki belgeler okumak, kaynaklar okumak, diller öğrenmek tabii ki önemli. Ancak olay sadece hani daha çok şöyle diyeyim sadece daha çok veri toplamak da değil yani hani işte daha işte şunu da okuyun şunu dilde yani olay sadece bazen bir metne yaklaşırken bile hani o metne yaklaştığımızdaki o paradigmalar yaklaşımlar kavramları nasıl yeniden değiştirebiliriz yani şimdi ben hani daha önce de bugün bu programda bahsettik hani işte toplumlar edebiyatları oluşturur mesela böyle bir varsayım var mesela. Tabii ki bu doğru olabilir bazı açılardan. Ancak hani bazen şey düşünebiliriz. Edebiyatlar belirli kimliklerin, kültürel, toplumsal kimliklerin oluşumunda nasıl katkıda bulunabilir? Yani sorduğumuz sorular da önemli oluyor. Yani bir metne yaklaşırken o metni sadece mesela o işte bu taklittir demekten çok. O metne hakkında sorduğumuz sorular, o yaptığımız varsayımları da değiştirmek gerekebiliyor. Bir metni okurken de öyle bir şekilde okuyabiliriz ki hani alanımızda kullandığımız o soruları, disiplinleri, paradigmaları, kavramları değiştirebilirim. Yani son olarak vurgulamak gereken şey tabii ki farklı dilleri okumak, farklı belgeler okumak tabii ki önemli. Ancak sadece bu şey olarak görmemeliyiz. Hani işte bir kaynakları da alt alta dizmektense bunları bir arada okuduğumuzda hani nasıl yeniden yeni araştırmacı olarak yani kendi alanımızı nasıl yeniden tahayyül edebiliriz? Nasıl yeni şeyler ufuklar açabiliriz? Yani benim zaten yapmak istediğim de buydu kitap boyunca. Umarım başka araştırmacılar da eminim bunu devam ediyorlar, edecekler de. Zaten tek yani araştırma çok işbirliği sonucunda ortaya çıkan bir şey. Benim tek başıma yapacağım bir şey değil. Umarım bir katkım olmuştur çok nadir ufak da olsa. Evet.
0: Bence çok büyük bir katkı, çok
1: Çok
0: ilham
1: sağ olun.
0: verici bir kitap. Ben çok büyük bir keyifle okudum ve bundan
1: Teşekkür ederim.
0: sonra da çok yeni sorular sormakta ve hem araştırmacılar hem tarih yazıcılığı ve hem de meslektaşlar açısından çok yeni sorular ve ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Dediğiniz şey çok doğru. Yine benim de aklıma Halis Ziya geldi siz söyledikten
1: Evet.
0: sonra. O da diyor ya, yani hayat edebiyata değil, edebiyat hayatı yapar. Ben buna inanıyorum.
1: Evet.
0: Yani biz de araştırmacılar olarak buna inanıyoruz galiba.
1: Öyle. Edebiyatın o gücüne inanıyoruz.
0: Evet, o gücüne inanıyoruz ve dediğiniz yine çok doğru. Yani bir kocaman bir dünyada sadece her şeyi tek bir şeye indirgemek ya da biri diğerini, ki bu tartışmalar da hala devam ediyor. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi biri diğerini taklit ediyor ya da biri
1: Evet.
0: şey gibi ya da dil meselesi gibi, tek meselesi
1: Evet,
0: hani
1: tabii.
0: bir edebiyat metninin. Bunların ötesine bakabilmek, yani her şeyi bir eksik, yani metinleri bir eksiklik ve kusur olarak değil,
1: Evet.
0: bunların neden böyle olduğu,
1: Ya.
0: acaba neden bu şekilde kurgulandığı üzerine düşünmek, değil mi? Sizin de biraz
1: Çok doğru.
0: düşünmek, yani bunları böyle hani ön yargılarla değil, neden böyle oldukları üzerine düşünerek ve başka sorular sorup yargılamadan onlardan bir
1: Çok
0: şeyler öğrenmeye
1: doğru.
0: çalışmak sanırım hepimiz için daha faydalı ve daha ufuk açıcı olacak diye düşünüyordum. Ben çok teşekkür ederim. Yorduk sizi
1: Teşekkür
0: 3 hafta
1: ederim.
0: arka
1: Çok
0: arkaya.
1: memnuniyetle. Çok keyif aldım gerçekten. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben hatırlatayım dinleyicilerimiz için Ceyhun Aslan Hoca Osmanlı Kanonu Arap ve Türk Edebiyatlarının Oluşumu Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlandığı kitabı 3 hafta boyunca bu kitabı konuştuk ama daha konuşacak çok şey var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Artaç'a teşekkür ederiz.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Sayın dinleyiciler, Günün ve Güncelin Edebiyatı isimli programda bu hafta 13 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
2: O gece ben olmayacağım. Utancımdan bakamadığım aynalarda güldüğünüzü görecek, anlayacaksınız. Her gece biriniz olmadığı gecedir. Gecelerimizi karıştıracak gitgide olmayanlarımızın çoğalması, benim olmadığımı duyduğunuz bir gece korkacaksınız. Şimdiden düşünüyorum son kalanımızı, son gidenimizin bu gecesinde, ama bir gece olacak, ortalarda bir gece, içinde siz de olmayacaksınız ayrıca.
3: O gece ben olmayacağım. Kendi sesinden Özdemir Asaf.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Music of the World, İstanbul.
2: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de,

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Andrecim'le birlikte Apaçık Radyomuz'da yeni bir notalarla sohbet programına daha başlıyoruz. E-mail adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bugün barok müziğe ayırdık programı. Bu tür müzik Rönesans döneminden sonra ortaya çıkıp yaklaşık 150 yıl süren bir besteleme tarzı. Rönesans tınılarına alışık toplum bu yeni zengin armonili, yankılı gibi kontrastlı yansımayı, süslü tarzı yadırgamış. Ona istiridyenin içindeki şekilsiz inciye verilen isim olan barok adını takmış. Küçümsemiş ve kabulde zorlanmıştır. O dönem bestecileri yaptıkları müzik tarzının ileride otoriteler tarafından barok dönem olarak adlandırılacağını da bilmemişler. İlk olarak dağarcığımızda dönemin önemli bestecilerinden biri olan Arcangelo Corelli'ye ait bir eser var. Corelli İtalyan. 1653-1713 yılları arasında yaşamış bir keman virtüözü. 13 yaşında üstün bir keman yeteneği olarak profesyonel müzisyenliğe adımını atmış. Modern keman çalma tekniğinin kurucusu olarak daha sonraki kemancılar üzerinde büyük etkisi olmuş. Corelli sadece enstrüman için yazmış, ses için eseri yok. Bestecinin Concerto Grosso formunda çok başarılı bir seviyeye eriştiğini biliyoruz. Bestelerinde sonat ve Concerto Grosso'dan vazgeçmeyen Corelli'nin Concerto Grosso'ları Handel ve Bach'ı çok etkilemiştir. Concerto Grosso ne dersek? Barok dönemde yaygın olan concertino adı verilen az sayıda enstrümanın, örneğin iki keman ve sürekli bas gibi, ripieno adı verilen eşlik grubu ile karşılıklı olarak atışmasına dayanan concerto formu. Bir başka deyişle, orkestra iki gruba ayrılır. Bir yandan birden fazla solocular, diğer yandan orkestra üyelerinin yer aldığı bir yarışma ortamı oluşur. Atışma ortamı oluşur. Buradan doğan enstrümental bir tür olarak da tanımlayabiliyoruz Concerto Grosso'yu. Corelli, İtalya'nın döneminin önde gelen kemancıları içinde en iyi beste yapan ve bestecilerinin içinde ise en iyi keman çalan müzisyen olarak ünlenmiş. Ben onu dinlerken farklı dinliyorum. Şöyle ki, o benim için barok müziğinin ağırbaşlı bestecisi. Hani bazı tipler vardır, her daim söyleyeceği bir sözü vardır, hep ciddidir. Ailenin danışılan, sözü dinlenen, neredeyse her şeyi bilen, aklı başında ağabeyidir. İnsanı hizaya sokan tip yani. Bana öyle gelir. Beni de hizaya sokup sözünü dinletiyor. Bakalım size nasıl gelecek Corelli. Ben size Corelli farklı dedim. Şöyle farklı. Örneğin Vivaldi temayı tüm orkestrayı kullanarak verip bunun devamında solisti devreye sokarken Corelli bunun tam tersini yapıyor. Yani temaları soloculara, bunun uzantısı tüm melodiyi ise bütün orkestraya dağıtıyor. Ben size bugün onun Re Majör Opus 6 7. Concerto Grosso'sunu getirdim. Eseri Şef Trevor Pinnock yönetiminde English Concert seslendiriyor. Orkestra özgün etnik enstrümanlarla müzik yapan bir orkestra. Dinliyoruz efendim.

Corelli'nin müziğine sade, konuya hakim, ortalığı derleyip toparlayıcı bir müzik demekte haksız mıyım? Hepimize dinletti kendini sonuçta. Yan yollara saptığımızda hepimizin Corelli gibi bir yol gösterici ağabeye ihtiyacı var. Sıradaki eserimize gelince keyifli bir obua konçertosu dinleyeceğiz. Bestecisi 1695-1750. Yan yollara saptığımızda hepimizin Corelli gibi bir yol gösterici ağabeye ihtiyacı var. Sıradaki eserimize gelince keyifli bir obua konçertosu dinleyeceğiz. Bestecisi 1695-1750.

Londra'da çok meşhur olan San Martini döneminin en büyük oboistlerinden biri sayılmış. Kontrpuanda çok iyi olan besteci, zarif, huzurlu yansıyan bir tınıya sahip. Eserleri yaşadığı dönemde çokça çalınan ve basılan bir müzisyen. Geç barok dönem çizgisinde olmasına karşın ileriye dönük klasik çizgiler de taşıyan eserleri var. Farklı tarzlar denemiş ve başarılı olmuş bir besteci. Dinleyeceğimiz eser sol minör opus 8, 5. obua yaylılar ve sürekli bas için konçerto. Onun elimde bütün konçertoları var. Obua konçertoları hepsini sırayla çalıyorum size. Seslendiren Albrecht Meyer, benim çok değer verdiğim bir müzisyen. Her çaldığı eseri kıvamında abartısız ve net yansımasıyla çok ünlüdür. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo oboisti zaten. Meyer'e I Musici di Roma eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Albrecht Meyer ve Imuzici di Roma. Giuseppe San Martini'nin son minor oboa yaylılar ve sürekli bas için konçertosunu seslendirdi. Zarif, incelikli, salınımlı, abartısız bir yorumdu. Tam da eserin hak ettiği gibi. Geliyoruz Telemann'a. Georg Philipp Telemann. 1681-1767 yılları arasında yaşamış Alman müzisyen, besteci ve çok değişik sayıda müzik aletini virtüöz derecesinde çalabilen, kendi kendini yetiştirmiş bir kişi. Besteleri Alman barok müzik stilindedir. Tüm zamanların en üretken bestecisi olarak bilinir. Bach ve Handel'in eserlerinin toplamından daha fazla bestesi var. Günümüzde belki Bach daha büyük bir besteci kabul edilmekle birlikte zamanının ruhunu en iyi yakalayan bir besteci olmasından sanıyorum. Telemann yaşadığı dönemde müzikal yeteneklerinden ötürü daha çok tanınan bir besteci olmuştur. Besteci aynı zamanda çoklu keman ya da trompet gibi sıra dışı enstrüman kombinasyonları için yazdığı konçertolarıyla da bilinir. Ben bugün size onun iki keman ve sürekli bas için yazdığı çok keyifli bir konçertoyu dinleteceğim. Peter Jan Belder, Remy Bode ve Musica Amphion seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Telemann'ın iki keman ve sürekli bas için konçertosundan Purcell'in ses için yazdığı bir esere geçiyoruz. Eserlerini dinlediğimde bana dönemini çok net anlatan, on parmağında on marifet, besteci, çalgı yapımcısı ve tamircisi, akortçusu ve okçusu İngiliz Henry Purcell. Hem dokunaklı, hem görkemli, hem duru, hem de net olabilen, müziğindeki görselliği hemen fark edebileceğiniz bir besteci. Çok güzel kantatları ve şarkıları var. İngiltere'de yeni bir müzik çığırı açtığı gibi Bach ve Handel'e öncülük yapmış. İngiliz müziğinin babası da denilen Purcell'in bugün dinleyeceğimiz eserin adı Uyan ve Dikkatlice Dinle. Hollandalı bariton Harry van der Kamp'a Gustav Leonhardt yönetiminde Leonhardt Consort eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Barok dendiğinde özellikle sesini çok sevdiğim Harry van der Kamp, Purcell'in notalarında uyan ve dikkatlice dinle dedi hepimize. Dinledik mi? Antonio Caldara'nın şarkılarını pek bir severim. Caldara bir İtalyan barok bestecisi. Yaklaşık 70 tane filan operası var. Kantat ve motetleri çok güzel. Onlarla da ünlenmiş zaten. En güzel şarkılarından birini dinleyeceğiz birazdan. Se ben crudele. Ramon Vargas seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Ne güzel şarkı değil mi? Ben Krudel'e size daha fazla Kardara çalmam lazım. Kapanışı büyük besteci Johann Sebastian Bach'ın bir eseriyle yapıyoruz. Bu bir dans, adı Musette. Eugène Ormandy, Philadelphia Orkestrası'nı yönetiyor.

0: Barok müziğin içinde yankı gibi yansıyan tekrarlar var. Bu dönem müziğinde ben muhabbetin içinde tekrarla bilgiye ulaşmayı bulurum ve pek hoşuma gider. Ne dersiniz? Bu benim barok tarifim olsun. Haftaya tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu yaşayarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak öyle olması lazım. Benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notalarla sohbet.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Hukuk Güvenliği programında bu hafta 13 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
2: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şenol Ünal'a teşekkür ederiz.
3: 13 Ağustos 2026 Apaçık Radyo'da bugün Hukuk Güvenliği programı bir avukat arkadaşımızı konuk ediyor ama bugün önemli bir gün çünkü kadro tam. Aynur Tuncel Yazgan, Ümit Altaş ve Bahri Belen. Ayfer Hanım bize bugün toplumda işte çocuklar cinayet işliyor. İşte çocuklar gidip okullara işte silahla tarıyor, çocukları öldürüyor, insanları öldürüyor. Bu kadar ağır suçları işliyor ve bunlar ne olacak? Bunları bu kadar az cezalarla bu iş önlenebilir mi? Çığlıkları vardı. Haklı acılar vardı, mağdurların üzüntüleri vardı. Şimdi yeni bir yasa ile çocuk koruma yasasında ve bazı yasalarda 7593 sayılı yasayla düzenlemeler yapıldı. Şimdi bu düzenlemeler mecliste kabul edildi ama sanıyorum Ayfer Hanım o konuyu açıklayacak. Henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Şimdi bu konuşacağımız konuyla ilgili İstanbul Barosu'nun çocuk hakları ve çocuklarla ilgili yasalar konusunda bence bir numaralı uzmanı bizim program ortağımız Aynur Tuncel Yazgan. O daha çok Ayfer Hanım'la sohbete katılacak. Ayfer Hanım hoş geldiniz tekrar.
4: Merhabalar, hoş bulduk Bahir Bey.
5: Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk.
3: Ayfer Hanım hem avukat hem de insan hakları hukuk konusunda özel bir yüksek lisans mı vardı Ayfer
4: evet,
3: Hanım?
4: Evet doğru, yüksek lisansım insan hakları hukuk üzerine yaptım Bahri Bey.
3: Evet, evet. Çocuk hakları da bu insan hakları içerisinde. Şimdi önce bu yeni yasa neden böyle bir, daha doğrusu çocuk koruma yasasıyla ilgili bu yasayla bu çocuk koruma yasasına nasıl, neden eklemeler yapıldı konusunda sizin bir değerlendirmeniz var. Benim anladığım şu, yani bu yasayla biraz işte bu toplumdaki suçun veya çocukların suçunun, işledikleri suçların önlenmesi. Bu arada yani toplumun feryat figan mağdurların acılarının dindirilmesi. Ama bu arada yine çocuklarla ilgili düzenlemelerin temeli olan anlayışın karşılıklı olarak değerlendirilmesi ve nihayet yani çocukların işledikleri bu suçların temellerinin araştırılması konusunda işte adli tıp, psikoloji, sosyoloji, tıp ve kriminoloji yani suç biliminin değerleri, değerlendirmeleri, çalışmaları incelendi ve bunlarla bir düzenleme yapılmaya çalışıldı. Ne kadar doğru, ne kadar fazla bunları konuşacağız bugün. Evet Ayfer Hanım, ne dersiniz bu yasal düzenleme ile ilgili? Önce ne amaçlandı? Sizce olumlu şeyler var mı? Evet. Yapılan değişikliklerde neler var?
4: Ben öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok küçük bir şey söylemek istiyorum. Önce ya bu güzel davetiniz için teşekkür ediyorum. Açıkçası biraz heyecanlıyım çünkü mesleki birikimlerine ve duruşlarına büyük saygı duyduğum iki üstadımla bir arada program yapıyorum. Ve önemli de bir konu. Şimdi sizin de dediğiniz gibi gerçekten burada bu konu böyle çok teknik bir konu değil. Çocuklarla ilgili bir konu ve ortaya çıkış, yani kanunun hızlanma amaçlarından biri de, nedenlerinden biri de komisyon raporlarını okuduğum zaman daha net görüyorum. Toplumda yaşanan çok ciddi suçlar. Hatta yani bununla ilgili olarak çalışma yaparken ne yaptım? Kanunu okudum. Öncelikle Aynur Hanım'ın söylediği gibi ona söyleyeyim. Kanun henüz daha resmi gazetede yayınlanmadı. Meclis Genel Kurulu'nda geçti ama henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Ben Meclis Genel Kurulu'nda geçtiği haliyle kanunu inceledim. Komisyon raporlarına baktım, tutanakları okudum. Yani geniş kapsamlı bir çalışma yapmaya çalıştım. Yani çocuklar dediğimiz zaman bizim bir taraftan yani normal bir suçlu değil bunlar. Yani hani suçlu demek bile aslında çocuk olunca durup düşünmemiz gereken, söylenmesi, düşünülmesi gereken bir kelime olarak düşünüyorum. Ama bir taraftan da son zamanlarda yaşadığımız gerçekten çok ciddi olaylar var. İşte toplumun güvenliği ve suç mağdurlarının haklı adalet beklentileri var. Özellikle bu komisyonda da zikredildiği için iki isimden bahsetmek istiyorum. Ahmet Minguzi ve Atlas Çağlayan'ın öldürülmeleri, bu iki çocuğumuzun öldürülmeleri konusu komisyonda da geçmiş, isimleri anılarak geçilmiş. Komisyondan önce şunu belirteyim, bununla ilgili olarak, kanun çalışmasıyla ilgili olarak bir araştırma komisyonu da kurulmuş. Yani ayrı bir araştırma komisyonu kurulmuş. 2026 yılından beri araştırma komisyonunda ciddi çalışmalar yapılmış. Benim gördüğüm işte Adalet Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan kişiler gelmiş. TÜİK mesela daire başkanı gelmiş, istatistik veriler vermiş, bir takım rakamlar vermiş. Ya uygun görürseniz aslında ben o rakamlardan da bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bunlar somut şeyler. Diğer taraftan akademisyenler çağrılmış. İşin uzmanları tarafından onların görüşleri de alınmış ve kanun bu çerçevede yapılmaya çalışılmış. Ama benim gördüğüm tabii ki kamu baskısı da ciddi anlamda burada gözüküyor. Yani biraz sonra tekrar ayrıntılı olarak değineceğim ama mesela çocuk, yani suça sürüklenen çocuk kavramı değişmiş, biliyorsunuz. Yani bu basında çok sık yer aldı. Daha önce sizinle de konuşmuştuk Bahri Bey, biz bunu. Evet. Onun yerine daha farklı bir kavram kullanılmış. Hani bu kavramın kullanılması doğru mudur? Özellikle uluslararası sözleşmeler nezdindeki, Aynur Hanım burada çok daha fazla şey söyleyecektir benden. Hani bu anlamda doğru mudur, değil midir de tabii bir tartışma konusu. O zaman şöyle yapalım isterseniz. İzin verirseniz ben öncelikle bir kanunda neler değişmiş, genel bir kanunun içeriğinden bahsedeyim. Onun üzerinde de sorularla da belki ilerleyebiliriz, nasıl derseniz.
3: Evet. Aynur Hanım, ne dersiniz?
5: Tabii ki iyi olur, iyi olur. Tabii ki.
4: Evet. Yani şimdi şöyle... Öncelikle böyle komisyon raporlarına baktım, dediğim gibi. Burada bir takım önemli gördüğüm istatistik veriler var. Mesela burada TÜİK Sosyal İstatistik Daire Başkanı davet edilmiş Ocak 2026'da ve bir takım rakamlar paylaşmış. Sizinle de paylaşmak ve dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. TÜİK bu yayınladığı güvenlik birimine gelen ve getirilen çocuk istatistiklerini özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kayıtlarından aldığını belirtiyor. Buradaki rakamlar tekil çocuk sayısını değil, çocukların karıştıkları olay sayısını veriyor diyor. Yani şunu söylüyorlar, işte 200 bin olay dediğimiz zaman 200 bin çocuğu, 200 bin farklı çocuğu kastetmiyoruz burada. Aynı çocuk birden fazla olay içinde de yer almış olabilir deniyor. Şimdi 2020 ile 2024 dönemine baktığımızda suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısında 2020'ye göre yaklaşık bir %80'lik artış var. Tabii 2020 tarihinde bir, biliyorsunuz, pandemi vardı, Covid. Onu da dikkate almamız gerektiği söyleniyor. Bununla birlikte son yıllara baktığımızda rakamların yıllık yaklaşık 200 bin olay düzeyinde daha stabil kaldığı söyleniyor. Bu olaylar ağırlıklı olarak 15 ile 17 yaş grup arasında toplanıyor ve çoğunluğu erkek çocuklardan oluşuyor. Yani suça sürüklenen çocuklar dediğimiz, suç işleyen çocukların çoğunluğu erkek çocuklardan oluşuyor. Suçlar neler? En fazla yaralama ve hırsızlık, daha sonra uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, satma ve satın alma, bunlar daha çok işlenmiş. TÜİK şöyle bir veri veriyor, 11-15 yaş grubundaki çocukların %68.7'si gün içinde yemek yerken, telefon kullanmak, televizyon izlerken aynı anda telefonla ilgilenmek veya uyumadan hemen önce telefonunu kontrol etmek gibi davranışlardan en az birini gösteriyor. Akran zorbalığını da özellikle bu 6-12 yaş grubundaki yoğunlaştığı görülüyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Daha sonra bizim bir takım güvenlik tedbirlerimiz var. Onları söylerken de çünkü bunlara değineceğim. Onun için özellikle bu istatistiğe ve TÜİK'in bu verisine dikkat çekmek istedim. Şimdi
3: sanıyorum özür dilerim Ayfer Hanım. Ya yani şimdi bu yaş grupları arasındaki yaptığınız şeyler mesela yani 12 yaşına kadar olan çocuklarla ilgili Türk Ceza Kanunu veya diğer ceza yaptırımı düzenleyen kanunlarda bir düzenleme var. 12 ile 15 arasında sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam işlenen çocukların işledikleri suçlarla ilgili bir ceza miktarı var. Ayrı bir ceza düzenleme var. Ve 15 ile 18 arasında. Evet. Şimdi genel olarak da işte bu hele 16-17 yaşlarında 17 yaşından gün almış ama 18'i doldurmamış çocukların işlediği suçlar konusunda bunlara bu kadar az mı ceza verilecek şeklinde feryatlar var. Yeni yasada bu konular, bu ceza yaptırımları da neler getirilmiş veya başka diğer tedbirler var mı? Onları da herhalde konuşacağız, değil mi?
4: Evet, tabii. Yani ben burada dediğim gibi bir takım istatistikli veriler önemli olduğunu düşünmüştüm ama hemen diğer tarafa geçelim isterseniz.
3: Yok, onları söyleyeyim ben. Çünkü yani Aynur Hanım diyecek ki hem benim bu konunun uzmanı olduğunu söylüyor hem Bahri Bey bana fırsat vermiyor diyecek. Ama şunu hakikaten her yerde söylüyorum. İşte bu ünlü Fransız avukat Jacques Verge Türkiye'ye gelmişti ve onun bir lafı benim, yani bir sürü şey söyledi ama benim için en dikkat çeken laflardan biri şuydu. Toplumda işlenen her suç, bu çocuk olabilir, büyük olabilir, 18 yaşından tamamlamış olabilir, tamamlamamış olabilir. Toplumda işlenen her suç aslında o topluma yöneltilmiş bir sorudur. O bakımdan sizin bu istatistiklerle ilgili baştan açıklama yapma ihtiyacınızı son derece önemli gördüm ben de.
4: Evet, çünkü Bahri Bey şöyle bir şey var, yani haklı olarak böyle kamuoyunda böyle çok bilinen birkaç dava gündeme geldiği zaman ciddi anlamda bizim çocuklarımız çok mu suç işliyor? Çocukların hepsi suça mı bulaşmış? Yani böyle bir algı var. Mesela ben çok net bir rakam söyleyeyim size. 5 Ocak 2026 tarihi itibariyle savcılıklardaki derdest dosyalarda yer alan çocukların %85.6'sının yalnızca bir dosyası var. Hani böyle çok tekerrür işleyen kişiler değil yani bunlar fazlasıyla suç. 4 veya daha fazla dosyası bulunan çocukların oranı ise sadece %2.7. Evet, yani bir bölüm var. %2.7'lik bir bölüm var ve bunlar 4 ve daha fazla suç işlemiş çocuklar. Ama hani böyle çok söylenildiği kadar sizin de söylediğiniz gibi bir oran yok yani. Mesela ben görürken ben de böyle kamuoyunda ki dosyalar yani basına yansıyan olaylardan etkilenerek yani ne oluyoruz diyordum ama mesela istatistik bilgiye geldiğimiz zaman aslında oranın da çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani çok yüksek bir risk oranı var. Bu %2.7 aslında.
3: Bir de şunu söylediniz. TÜİK'in verdiği bu istatistik bilgileri İçişleri Bakanlığı'nın ve Jandarma Komutanlığı'nın bilgileri diyorsunuz.
4: Evet, özellikle onu belirtmiş yani daire başkanı, yani biz bu bilgileri oradan alıyoruz diye belirtmişler. Şimdi isterseniz dediğiniz gibi aslında en önemli konu ve çarpıcı değişikliklerden biri, ona geçelim. Türk Ceza Kanunu 31. maddesindeki yapılan değişiklik, yani çocuklara uygulanan yaş küçüklüğünde bir takım indirimler yapılıyordu biliyorsunuz. Buna ilişkin olarak bir değişiklik yapılmış ve cezalar ağırlaştırılmış. Buradaki en önemli değişiklik şu, kasten öldürme suçu üzerinden anlatmak belki daha da kolay. Mevcut sistemde 18 yaşından küçük bir çocuk kasten öldürme suçunu işlediğinde yaş küçüklüğü nedeniyle yetişkinler için öngörülen müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını biz uygulayamıyorduk mevcut sistemde. Daha az ceza veriyorduk. Ama yeni getirilen düzenleme ile kanunla bu ağırlaştırılmış durumda. Yani 15-18 yaşındaki bir çocuk sistemde daha az ceza veriyorduk. Ama yeni getirilen düzenleme ile kanunla bu ağırlaştırılmış durumda. Yani 15-18 yaşındaki bir çocuk kasten öldürme suçunu işlediğinde hakim kasta dayalı kusurunun ağırlığı

0: Aynur Hanım, özür dilerim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi birincisi bu kanunu değişikliğe hiç gerek yoktu. Çünkü 31. maddeye baktığımız zaman ister 12-15 yaş arasında olsun suçun sanığı olarak işlem gören çocuk, ister 16-18 yaş aralığında olsun hakim zaten takdir hakkına sahipti. İşte 12 yıldan 15 yıla diyor mesela. 7 yıldan aşağı olmamak üzere 9 yıldan aşağı olmamak üzere diyor. Şimdi bizim şunu düşünmemiz lazım. Her olayda hakim takdir hakkını delil durumuna göre, suçun işlenme biçimine göre, mağdurla fail arasındaki şeye göre, ilişkiye göre, ortaya çıkan suçun işlenmesiyle ortaya çıkan tehlikeye ya da zarara göre takdir yetkisini hakim kullanıyor. İşte 9 yılı vermiyor da örneğin 12 yılı veriyor ya da 18 yıla kadar deniyorsa 18 yılı veriyor istinaf örneği. Niye? Her olayın çünkü işleniş biçimi ve kişilerin durumu farklı. Şimdi hakimin zaten böyle bir takdir hakkı vardı. Şimdi bu yasa ne yapıyor? Bu takdir hakkını yetkisini daha doğrusu kullanmayla ilgili kuralları değiştiriyor. Değiştirirken de suçun ağırlığı suç sırasında faili güttüğü amaç suçun işlenme biçimi diye suç odaklı bir yaklaşım ileri sürüyor. Halbuki çocuk muhakemesindeki odak çocuktur. Suç değildir.
2: Evet.
1: Cezanın ne miktarda olması değildir. Birincisi burada çok kamuoyunda ciddi üzüntü, sarsıntı yaratan, tartışma yaratan eylemler üzerinden bir tepki kanunu çıkarıldı. Ve çocuk muhakemesinin yetişkin muhakemesinden ayrıca düzenlenmesinin temel yaklaşımından uzaklaşıldı. Yani çocuk odaklı bir yaklaşım yerine çocuğun işlediği suçun niteliğine bakılarak ve işlenme biçimine, niceliğine bakılarak suç odaklı bir yaklaşım geldi. Yani suç kontrol modeline geri dönüldü. Oysa çocuk muhakemesi suç kontrol modelinin terk edildiği, rehabilitasyon modelinin ya da adalet modelinin tercih edildiği bir anlayışın ürünüdür. Çünkü niye biz çocuklara yetişkinlerden ayrı ceza veririz? Çünkü çocuğun yetişkin bireylere göre zihinsel, bedensel, ruhsal, toplumsal gelişmesinin tamamlanmadığını, önemli bir kısmının eğitim eksikliğiyle, ailenin ihmali ve istismarıyla, yoksulluk gibi nedenlerle, yakın çevreden kaynaklanan nedenlerle tamamlanmadığını düşünürüz. Bazen bu biyolojik nedenledir, bazen toplumsal koşullardan kaynaklanır, bazen ekonomik koşullardan kaynaklanır ya da ani suçla örgütlü suç arasında ciddi ayrımlar yapılmalıdır. Dolayısıyla hakim zaten şu an yürürlüğe girmemiş olan bu kanunu bir kenara bırakırsak, yürürlükte olan kanuna göre bunların hepsine bakarak ama çocuk odaklı olarak her olayı biricik bir biçimde ele alabilir, değerlendirebilir. Hiç gerek yoktu ama maalesef suç kontrol modeline geri dönülmüş oluyor ve çocuk muhakemesinin temel kuralından sapılmış oluyor. Şimdilik öncelikle bunu söylemek
0: Şimdi
1: istiyorum.
0: burada tam burada şunu söyleyelim. Yani suç odaklı bir modele dönüldü ama çocuk koruma modeli ikinci plana itildi bu düzenlemeyle diyorsunuz. Aslında çocuk dediğimiz zaman sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi açısından 18 yaşını doldurmamış her birey çocuk sayılıyor, değil mi? Bunu da
1: Evet.
0: söyleyeyim. Çocuk deyince neyi anlıyoruz? Onu.
1: Tabii öyle. Ama bir de çocuk var, bir de çocukluk var. Yani çocuk başka bir kavram, çocukluk başka bir kavram. Yani insanlar var olduğu sürece biyolojik nedenlerle çocuk var. İnsanlar bebek olarak doğuyorlar. Sonra büyüyorlar. Belli bir zaman aralığında bedensel ve zihinsel gelişmeleri var. Ama toplumun çocuğa bakışı değişiyor toplumların. İşte bu bakış farklılığı çocukluk kavramını gündeme getiriyor. Zaten dünyada çocukluk yoktu ki. Yani bu modernizmle beraber çıkmış, kabul edilmiş yapay bir kavramdı. Çocuğu yetişkinden ayıran bir çocukluk anlayışı ortaya çıkmış.

0: Biz çocuklarımızı cinsel hayattan ve iş hayatından uzaklaştırıyoruz. Eğitilmesi gereken varlıklar olarak kabul ediyoruz ve onların gelişmesi tamamlanmadığı için de onları koruyamadığımız noktada bireyin, çocuğun kendisini değil, asıl yakın çevresini ve toplumu sorumlu görüyoruz ve ona bir takım fırsatlar, indirimler, kolaylıklar sağlıyoruz. Bu böyleydi. Şimdi bundan vazgeçildi. Yani çocukluk anlayışı da değişti. Dolayısıyla çocuğa yapılan uygulama çocuğun muhatap olduğu hukukta değişmiş oldu. Ben bu kadarını söyleyeyim, sözü yine Alper Hanım'a bırakın.
1: Evet Ayfer Hanım, tam bu konuda siz neler söyleyeceksiniz?
2: Evet. Şimdi şöyle özellikle şunu belirteyim. Tekrar bir daha kanun maddesine baktım. Mevcut 31. maddede, TCK 31. maddesinde aslında 17 yaşında adam öldürmüş bir çocuğa biz müebbet hapis cezası veremiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu biliyorsunuz kamuoyuna yansıyan olaylar var. Onun üzerinden de aslında biraz hızlandı bu kanun çalışmaları. Yani biz bu çocuklara daha az cezalar veriyorduk. Yani kanunda aynen söylüyor 31. maddenin 3. fıkrasında ne kadar ceza verebiliyorduk? Müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verebiliyoruz. Yani ben çocuklarla ilgili söylenilen şeylere evet tabii ki katılmamak mümkün değil. Yani eninde sonunda adam öldürmüş bir kişi var karşımızda ama bu bir çocuk. Yani hani çocuk olduğu olgusunu her zaman dikkate almamız gerekiyor. Tabii ki kanunda bir takım eksiklikler olabilir ama burada da hani bir taraftan da mağdurun yani hani çocuğu öldürülmüş bir de çocuk çocuğu öldürüyor. Ya biliyorsunuz yani kamuoyunda olan olaylardan biliyoruz biz. Böyle bir durumda şu an kanunda bu güncel tartışmalardan da etkilenerek evet etkilenmiş mi etkilenmiş. Şöyle söylüyor artık 15 ile 18 yaş arasındaki bir çocuk düşünün. 16 yaşında bir çocuk, 17 yaşında bir çocuk. Biz eskiden buna bir adam öldürdüğü zaman normal yani 18 yaşından büyük birisi olduğu zaman koşulları oluştuğu takdirde müebbet hapis cezası verebiliyorken 18 yaşından küçük olduğu için veremiyorduk. Kanundaki en önemli düzenlemelerden birisi bu. Dediğim gibi doğru ya da yanlış tartışılır. Ben teknik olarak söylüyorum size. Artık müebbet hapis cezası verilebilecek. Bu anlamda cezalar artırılmış durumda.
1: Ayfer Hanım, şimdi yani bu işte 12 yaşından da 15 yaşına kadar şu suçu işlerse ceza
2: Evet.
1: şu oranda indirilir veya şuradan şu kadar ceza verilir. İşte 15 ile 18'e kadar şu cezalar verilir diye düzenlemeler yapıyor. Şimdi bütün bu düzenlemelerin sebebi yani demin Aynur Hanım'ın söylediği gibi çocukluk ve çocuk kavramları ve tartışmaları farklı ama yani bunların farklı cezalarla cezalandırılması ve bunların başta çocuk olarak kabul edilmelerinin sebebi bunların biyolojik gelişimleri, zihinsel gelişimleri, ayırtım güçleri, sosyal çevreleri ve bütün bir sürü sebepler bunları yani ayrı bir insan suçlu değil, suça sürüklenmiş
2: Kesinlikle.
1: çocuklar kavramı da oradan çıkıyor. Ayrı bir kategoriye konuluyor ve şu sebeplerle kriminolojik olarak cezalarında daha az veya büyükler gibi değil daha farklı cezalar verilmesi şeklinde düzenlemeler yapılıyor. Peki dünyada bu nasıl? Siz bu konuda da inceleme yaptığınızı düşünüyorum. Başka ülkelerde nasıl bu çocuklar ve yaş grupları ile ilgili cezalar ve yaptırımlar?
2: Anladım. Şimdi şöyle özellikle Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Yani ondan siz de bahsettiniz. Biz 18 yaşındaki herkesi çocuk kabul ediyor Birleşmiş Milletler'de. Çocuk
1: 18 yaşını doldurmamış.
2: hakları. Evet, 18 yaşını doldurmamış herkesi çocuk sayıyor. Açıkçası ben size de bahsetmiştim. Kanunun ilk maddesi var. Onunla ilgili olarak daha ziyade bir karşılaştırmalı hukuk araştırması yapmıştım. Ama diğer notlarıma da bakabilirim. Yani daha ziyade diğer ülkelerde 18 yaşın altındaki çocuklarla ilgili olarak daha az ceza verilmesi yönünde bir eğilim var. Özellikle Almanya'da ve işte Kanada'da burada çocuk hakları sözleşmesi uyarınca yapılan düzenlemeler hani bize nazaran daha az ceza gerektiriyor. Evet. Amerika'da farklı eyaletlerde farklı düzenlemeler var. Şu an hatırlayabildiğim kadarıyla. Orada çok daha farklı yani bazı eyaletlerde çocuk kavramını daha dar bakıyor. Yani hani yetişkinler gibi de düzenleyebiliyor yani. Şimdilik bunu söyleyebilirim Bahri Bey. İsterseniz onunla ilgili olarak ayrı bir program yapalım,
1: Evet.
2: karşılaştırmalı hukuk
1: Evet
2: olarak.
1: evet. Şeyde hatırınızda şu anda varsa mesela Almanya ve Kanada örneğini verdiniz. Amerika'daki eyaletlerle ilgili de bir ayrı değerlendirme yaptınız. Mesela İtalya ki bizim eski 765 sayılı Türk Ceza Kanunu da mehaz kanunu diyelim. Yani orada da değişiklikler olmuş ama mesela İtalya ve Fransa'da bu nasıl böyle bir şey şimdi hatırlamıyoruz yoksa daha sonra mı konuşalım
2: Yani
1: bunları?
2: Fransa ile ilgili olarak aldığım notlara bakayım ben hemen size 30 şeyle ilgili olarak. Burada yaşa bağımlı ceza bir istisna var. Fransız Çocuk Ceza Adalet Kanunu'na göre çocuk hakkında uygulanabilecek özgürlüğü bağlayıcı ceza kural olarak yetişkin için öngörülen cezanın yarısını geçemiyor.
1: Evet,
2: Yetişkin
1: burada
2: bakımdan müebbet öngörülen hallerde çocuk için üst sınır kural olarak 20 yıl. Yani
1: evet.
2: Fransa ile ilgili olarak bunu söyleyebilirim. Ancak 16
1: Bak.
2: yaşında buyurun.
1: Evet, yani ben şunu söyleyecektim. Zaten şimdi bu 5237 sayılı yasa ve diğer çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde baktığımızda bu ceza miktarları ile ilgili düzenlemeler şeyde yani eski 765 sayılı kanuna, Türk Ceza Kanunu'na da paralel uygulamalar var orada. O da İtalya'dan alınma. Demek ki İtalya'da da çocuklar ve yaş durumuna göre ceza miktarlarında ve suçun niteliğine göre bir indirim düzenlemesi var. Yani orada büyüklerle çocuklar arasındaki ki bunun kriterini işte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul edersek çocuklarla büyükler arasındaki eylemlerin cezalandırılması, yaptırımlanması konusunda İtalya'da da bir farklılık olduğunu düşünüyorum ben de.
2: Evet, doğru. Hatta şunu söyleyeyim. Şimdi notlarımdan onu da gördüm. Mesela Hollanda'yı incelemişim aslında burada. Hollanda'da şöyle daha farklı bir durum var. 12-17 yaş arasında işlenen suçlarda kural çocuk ceza hukukunun uygulanması. 16-17 yaş grubunda çocuk hapsinin azami süresi 2 yıl. 12-15 yaş grubunda ise 1 yıl. Ayrıca mahkeme belirli durumlarda 18-22 yaşındaki genç yetişkinlere de çocuk ceza hukukunu uygulayabilir. Yani hani biz 18 yaş diyorduk ya Bahri Bey. Hollanda
1: Evet.
2: bu 22 yaşına kadar çıkartılmış yani. Yetişkin genç bir ayrımı getirilmiş.
1: Evet. Şimdi o zaman şimdi bu yeni yasayla ilgili diğer düzenlemelere de sizin yaptığınız çalışmalara da bakacağız. Ama isterseniz bir müzik arası verelim. O arada da neleri konuşacağımız konuşunun programını da yapalım bir konuşalım. Ümitçim sen bugün özel bir müzik bulmuştun. Ne dinleteceğiz? Sözleri nedir? Kimler bestelemiş? Kimler söylüyor? Acaba Ümit duydu mu beni? Eğer duymadıysa biz müziğimizi dinleyelim. Sonra ikinci bölüme geçelim.
3: Aa, evet, Bahri Bey, kusura bakmayın, yayından düşmüşüm çünkü bugün aslında tabii ki bu kadar bizler için önemli çocuk haklarını konuşurken dinleyeceğimiz parça da bir anlamda bir çocuk masumiyetini, karşılıklı dertleşmeyi ve anlatıyı anlatan duygusal bir eser. Arto Tunç Boyacı'dan gelecek, Boyacıyan'dan gelecek. Küçük Nil ve Büyük Irmak. Sadece o hani o şeyini mısrasını okumak isterim bir şeyinden çünkü gerçekten de çocuk masumiyeti derken de bu şarkıda bu sözlere ve bu ruh haline denk gelecek çok güzel cümleler var. Diyor ki eğer çok heyecanlıysan bugün senin için bir kaşık bal getirdim al ye heyecanın tatlansın senin heyecanını korkuyla karıştırma ve de korkma. Çünkü sen bir heyecansın, zamansızsın, sen bir ümitsin, sınırsızsın. Arto Tunç Boyacıyan'dan Küçük Nil, Büyük Irmağı dinliyoruz.

0: Все, понятно.
1: 13 Ağustos 2026 Perşembe Apaçık Radyo'da hukuk güvenliği programı 7593 sayılı yasanın çocuklar veya çocuk koruma yasası ile ilgili getirdiği önemli düzenlemeleri avukat Arif Ayfer Bayar ile konuşuyor. Aynur Hanım var, Ümit Altaş var, Bahri Belen var. Ayfer Hanım bu konudaki incelikli ayrıntılı değerlendirmelerini Apaçık Radyo'nun değerli dinleyicileriyle paylaşıyor. Bu arada Aynur Hanım da söylemiştim birinci bölümde İstanbul Barosu'nun çocuk hakları ile ilgili ve çocuklarla ilgili bütün yasal düzenlemelerle ilgili çok emek çekmiş ve bu konuda söz sahibi insanlarından o bakımdan verimli bir program olduğunu düşünüyorum. Evet Aynur Hanım, bu yasanın çocuklarla ilgili yeni kriminal düzenlemeler konusunda getirdiklerini henüz resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmemiş olsa dahi konuşuyoruz.
2: Bahri Bey, zannedersem Aynur Hanım şu anda bağlantısı koptu. Biz
1: Efendim.
2: isterseniz aynı soruyu Ayfer Hanım'a yöneltmiş
1: Ben
2: olalım.
1: Ayfer
2: Ayfer
1: Hanım'a
2: Hanım, siz de
1: yönelttim
2: devam
1: zaten.
2: edelim, olur mu?
1: Evet, Ayfer Hanım'a yönelttim zaten. Evet.
3: Evet, ya öncelikle şunu söyleyeyim Bahri Bey, gerçekten Aynur Hanım'ın söylediği birçok şey doğru bu anlamda. Yani biz ortada bir suç çocuk olduğunu, yani hani çocuk ve suç niye yan yana geliyor, bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çünkü suç çocuk neden suçla karşılaştı, yeniden aynı suçu işlememesi için ya da daha ağır suçları işlememesi için neler yapmamız gerekiyor? Bunların tabii ki konuşmamız gerekiyor.
1: Veya
3: Kanunda...
1: neden bu çocuklar suç işliyor? Daha çocukken neden suçluyor?
3: Evet, yani burada tek çocuğa gitmemek gerekiyor. Aile, çevre, yoksulluk, ihmal, istismar, bağımlılık veya suç örgütleri tarafından nasıl kullanılıyor? Yani özellikle suç örgütleri tarafından bu çocuklar kullanılıyor. Niye? Çünkü zaten çocuk ne kadar ceza alacak ki? Yani mesela burada da böyle bir düzenleme yapılmış, bu kanundan önce getirilen bir düzenleme var. Biliyorsunuz 220. maddede yapılan bir düzenleme. Orada örgüt yöneticilerinin çocukları kullanması durumunda cezaların yarı oranında artırılacağı düzenlemesi getirilmiş. Mesela bunu incelerken şunu gördüm. 2000 bir kanun değişikliği yapılmış. 7571 sayılı bir kanun değişikliğiyle yapılmış. Ama burada sadece örgüt yöneticileri değil, mesela bir an önce bu kanunda yasalaşması gerekiyor bence. Sadece örgüt yöneticileri, yani yöneticisi değil, örgüt üyelerinin de çocukları kullandığı takdirde bu durumda da onların cezalarının artırılması gerekiyor. Yani bizim örgütlerin elinden çocukları kesinlikle alabilmemiz gerekiyor. İşte tamam, bunun bir yöntemi de bu çocukları kullanan kişilere daha ağır ceza vermek mi? Evet, daha ağır ceza vermek. İncelediğim zaman şunu gördüm. 18 Kasım 2025'te bir kanun teklifi sunulmuş. Henüz bu daha yasalaşmış durumda değil. Genel kurula da gelmiş durumda değil. Özellikle bununla ilgili olarak, yani örgütlerin çocukları kullanması yönelik bir takım suçlarda cezai yaptırımların artırılmasına yönelik. Yani umarım bu da bir an önce görüşülür ve bu konuda da bir düzenleme yapılır diyorum.
1: Bir
3: Diğer
1: de
3: taraf...
1: bizim Ayfer'in bize
3: Buyurun.
1: zaten bir yani hepimiz biliyoruz. Özellikle bizim doğu bölgelerinde kan davalarının olduğu bölgelerde genel olarak 18 yaşını doldurmamış çocukların eline silah verilerek büyüklerin işlediği suçlar onlara işletilir ama burada zaten ceza kanunlarımızın başlangıç ilkelerindeki temel düzenlemeler bunları özel olarak cezalarını artırmayı öngörüyor. İşte bunların azmettirenlerin durumlarıyla ilgili. Yani bu çocuklara suç işletilmesi olayı bu örgütler bir takım çetelerin dışında Anadolu toplumunun veya Türk toplumunun, Türkiye toplumunun yabancı olmadığı bir konu.
3: Evet. İsterseniz Bahri Bey, şöyle bir şey yapalım. Kanunda önemli bir değişiklik var. Ben bu kanun maddesini özellikle inceledim çünkü son zamanlardaki olaylarla da alakalı. Kanunda getirilen bir 13A düzenlemesi var, biliyorsunuz, sizin de notunu da paylaşmıştım. O düzenlemeye geçmek istiyorum eğer uygun görürseniz ben. Yani
1: Estağfurullah. Biz sizin insicamımızı ikide bir bozuyoruz ama
3: Estağfurullah.
1: böyle hani sırası geldiğinde ilave yapalım. Zaten bu bir sohbet
3: Evet.
1: şeysi. Çok
3: Evet.
1: akademik bir şey değil ama yani sizin bu yeni düzenlemeyle ilgili çalışmanızı da biz de öğrenmiş olacağız ama bir sohbet şeysi. Evet, buyurun.
3: Yani tabii ki ben sizin sözlerinizi müdahale gibi hiçbir zaman görmüyorum. Ben çok teknik hukuk olarak kalıyorsam lütfen müdahale edin zaten.
1: Hayır,
3: Olması
1: hayır,
3: gereken
1: hayır,
3: bu.
1: hayır, hayır.
3: İzleyiciler de yani çok teknik hukuka boğulsun istemiyorum. Şimdi şöyle önemli gördüğüm bir değişiklik şu. Kanuna yeni bir madde getirilmiş durumda. 13A maddesi. Şunu söylüyor madde. Ateşli silahın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi suretiyle çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan kişi fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Şimdi kanun maddesi yeni. Bununla ilgili olarak biliyorsunuz daha önce Maraş'ta bir olay yaşamıştık. Gerçekten çok
1: Evet,
3: acı bir olay.
1: evet,
3: Yani çocuk silahı almış ve yani birçok çocuğumuz da orada vefat etmişti maalesef. Şimdi özellikle herhalde biraz da bu da dikkate alınarak bir kanun düzenlemesi getirilmiş. Buradaki mevcut durumda şöyle bir şey vardı. Hani ruhsatlı veya hukuka uygun biçimde elde bulundurulan ateşli bir silahın yeterince güvenli muhafaza edilmemesi ve bu nedenle bir çocuğun silahı ele geçirmesi hani bağımsız bir suç teşkil etmiyordu. Yani işte çocuk bu suçla pardon almış silahı gitmiş işte bir suç işlemiş. O zaman hani bir suç teşkil edebilir. Bu işte kasten adam yaralama falan değerlendirilebilirdi. Şimdi buradaki konu şu. Bu başlı başına bir suç. Yani çocuk 17 yaşındaki bir çocuğu düşünelim biz. Yani kapalı muhafaza edilmesi gereken bir yerden silahı aldı.
1: ruhsatlı bile olsa yani
3: Ruhsatlı
1: diyorsunuz.
3: bile olsa silahı aldı, okuluna gitti. Yani hani örnek verelim annesi babası. Ama bu sadece ebeveyn olması gerekmiyor. Kanunda açıkça belirtiliyor yani anne baba demiyor. Muhafaza burada özel yükümlülüğüne aykırı şekilde muhafaza edilmesi yani kişi sınırlandırması yok. Herhangi birisi olabilir bu. Çocuk 17 yaşındaki çocuk gitti silahı aldı okula gitti ama herhangi bir suç işlemedi. Sadece bu silahı alması başlı başına bir suç teşkil ediyor artık. Yani bununla herhangi bir suç işlememiş olsa bile. Aslında
1: Bence
3: bence
1: mantıklı,
3: güzel
1: mantıklı, mantıklı ama
3: bir düzenleme.
1: mesela 6136 sayılı yasanın 13. maddesinin birinci, yani normal bir silahla ilgili
3: Evet.
1: ruhsat taşıma halinde 1 yıldan 5 yıla kadar, 12. maddede
3: Evet.
1: daha ağır cezalar var. Vahim
3: Evet. Evet.
1: silah veya birden fazla silah. Şimdi burada bu cezanın 1 yılla 3 yıl olarak da nitelenmesi, ben bunu, bu cezayı az buluyorum. Yani tamam, yani ben şu fikirdeyim. Cezaların artırılması veyahut da bir eyleme, suç oluşturan bir eyleme ağır cezalar verilmesi suç işlemekten yani engellemez. Yani bu İtalyan cezacıları ve bizim ceza hocalarımız da hep bunu söylerler. Yani önemli olan verilen cezanın kamuoyunda infaz edileceğine ilişkin bir kanaatin yerleşmiş olması. Yani cezayı artırmak suçun işlenmesini engellemez. Ama yine de bana göre burada, yani 13A dediniz değil mi?
3: Evet,
1: E,
3: 13A
1: evet.
3: maddesi getirilmiş.
1: Ayrı bir suç tipi düzenlemiş, 1 yıldan 3 yıla kadar. Ben mesela burada özensiz bir silah bulunduruluyor ve bunu çocuk alıp gidiyor. Hiçbir suç işlemese bile, ama her an işleme olasılığı var. Bu cezanın miktarını, biraz evvel söylediğim yüksek cezaların caydırıcı olmadığına ilişkin düşünceme rağmen, yine de az buluyorum. Neyse, ya böyle bir düzenleme yapılmış ama önemli olan bu düzenlemenin kendisi değil mi?
3: Evet, kendisi bir de şöyle bir şey var burada. Hani suç işlenirse tabii ki başka bir ceza olacak. Yani 1 yıla 3 yıl arasında daha bir ceza değil. Çünkü dediğiniz gibi yani 1 yıla 3 yıl arasında hani uygulamadan bizim söylediğimiz bir şey infazı olmayan bir şey. Yani işte 2 yılın altında alacak. Hani infazı bile olmayacak belki dediğiniz gibi. Ama bu suçun bir şey suç olduğunu yani şunu söyleyeyim, tehlike suçu. Yani o
1: Evet,
3: anlamda
1: evet.
3: baktığınız zaman aslında bir anlamda da
1: Evet.
3: caydırıcılığı var. Çünkü burada kanun şunu söylemiş. Diyor ki gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin muhafaza edilmesi deniyor. İşte meclis komisyon tartışmaları yapılmış. Gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin ne demek? Yani bu kanunda tamam, kanunda biz her şeyi tek tek belirli olarak sayamayız ama bu da böyle çok ucu açık bir kavram. Yani her şeyi bunun içine mi sokacağız? Nasıl olacak işte kilitli bir kasa var. Kilitli kasa olması yeterli mi? Ama işte bu kilitli kasanın nerede bulunacak mesela? Kilitli kasa var ama çocuğun görebileceği bir yerde. Yani bu kilidin çok kolay bir şekilde kırılıyor olabilmesi, bu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık mı teşkil edecek? Ya bunlar bayağı komisyonda tartışılmış, Meclis Genel Kurulu'nda da tartışılmış açıkçası. Şimdi ben bu noktada işte şeye baktım. Yani o karşılaştırmalı hukuku inceledim bayağı bir. Kendime göre
1: Evet.
3: incelemeye çalıştım. Burada karşılaştırmalı hukukta incelediğim ülkeler arasında Kanada var. Kanada nasıl saklanacağını söylemiş Bahri Bey kanunda. Yani buna ilişkin bir düzenleme, benzer bir düzenleme Kanada'da da var. Kanada
1: Merak
3: diyor,
1: ettim ben.
3: evet Kanada diyor ki gerekli özeni göstermek demekle yetinmiyor. Özeni nasıl gösterileceğini de teknik olarak tarif etmiş aslında.
1: Veya objektif kriterler mi getirmiş?
3: Evet, objektif bir takım kriterler getirmiş yani burada. İşte silahın güvenli bir kilitleme cihazıyla kullanılması, yani kullanılamaz hale getirilmesi.
1: Korunması, korunması. Evet.
3: Evet, korunacak. İşte mühimmata yani silah var ama mühimmat yani işte mermisi falan yok yani tek başına silahın bir caydırıcı kullanımı yok. Mühimmatın erişilemeyecek bir yere olması, mühimmatla ilgili olarak da ayrı güvenlik tedbirleri yani getirmiş bu anlamda. Diğer taraftan Almanya örneğini inceledim. Almanya'da da şunu söylüyor. Alman Silah Kanunu 36. maddesi silah ve mühimmat bulunduran kişinin bunların kaybolmasını veya yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesini önleyecek gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu düzenlemiş. Ya biz de çocuk diyoruz ya aslında onlar çocuktan daha ziyade hani büyükler açısından da böyle bir düzenlemeleri var. Ayrı bir düzenlemesi var.
1: Evet.
3: Burada şunu söylüyor. Ruhsat sahibi silahları bulunduranların güvenli saklama için aldıkları önlemleri yetkili makamlara kanıtlamaları da gerekiyor. Teknik güvenlik standartları oluşturmaları ayrıca düzenlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise tek bir model yok. Burada biliyorsunuz eyalet sistemi olduğu için çok farklı düzenlemeler var. Ama mesela bunlardan en ilginç olanı, en ilgi çekicisi Massachusetts eyaleti oldukça katı bir güvenli saklama sistemi benimsemiş. Silah sahibi daha en başından silahını güvenli şekilde saklamak zorunda. Silahını kilitli bir yerde tutulması veya yetkisiz kişilerin kullanmasını engelleyecek bir güvenlik düzeneğinin korunması gerekiyor. İngiltere, Galler, Birleşik Krallık'ta ise bununla ilgili olarak Bahri Bey ayrı bir teknik standart öngörmüş. Yani kanun düzenlemesinin haricinde teknik standartlar getirilmiş. Silah
1: Evet.
3: dolaplarının nasıl olacağı, mühimmatın ve kolayca çıkarılamayacak bazı silah parçalarının ayrı ve güvenli biçimde saklanması gibi böyle çok teknik düzenlemelerin yer aldığı ayrı başka bir metin var yani kanun haricinde bu. Şimdi buradan yola çıkarak da belki şu mu yapılabilir diye düşündüm. Evet kanunda getirilen bir takım düzenlemeler var ama hani dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan kastımız ne? İşte evet ben dolapta kilitledim ama kilidi aldım mutfağa bıraktım. Yani çocuğun ulaşabileceği bir yer. Bu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder mi? Tabii ki her somut olaya göre incelemek gerekiyor ama bir takım yani kanundaki düzenlemeler gibi olmasa da diğer ülkelerdeki düzenlemeleri dikkate alarak yani kanuna koyamayabiliriz belki bunu ama teknik şartları gösterebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü kanun bu anlamda biraz belirleyici yani belirgin değil. Buna ilişkin olarak da biliyorsunuz 636 sayılı kanunun bir yönetmeliği var. Belki yönetmelik de ileride bu düşünülebilir diye düşünüyorum. Yönetmelikte bunların muhafazasına ilişkin olarak daha ayrıntılı bir takım düzenlemeler yapılmasının iyi olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi yani bir 12 veya 10 dakikamız var.
3: Evet.
1: Şunu sorayım. Bu 7593 sayılı yasa çocuk yargılamaları ve çocuk ceza muhakemesi ile ilgili tedbirler yani
3: Evet.
1: gözaltına alma, yakalama, tutuklama bunlarla ilgili yeni düzenlemeler getirmiş mi? O konuda bir şey var mı yeni yasada?
3: Yani 5.271 ile değil, daha ziyade TCK, hemen şimdi notlarım arasında ona da bakayım, böyle bir karşılaştırma tablosu da yapmaya çalışmıştım.
1: Evet.
3: Burada yani daha ziyade 5.200 şeyle ilgili olarak, yani 5 muhakeme ile ilgili olarak bir takım düzenlemeler yok. 5.271 ile ilgili yok. Yani maddi ceza hukuku ve çocuk koruma kanunu ve infaz kanununda yapılmış bir takım değişiklikler var. Onu söyleyebilirim.
1: İnfazla ilgili tabii ki bu yani cezanın miktarı kadar infazın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler de önemli tabii.
3: Evet.
1: Orada dikkatinizi çeken düzenleme ne? Var mı öyle bir şey?
3: Evet, orada mesela şunu söyleyebilirim Bahri Bey, onu da notlarım arasında var. Burada infazla ilgili olarak kapalı infaz kurumların yeni kurulmuş değil, yani kapalı infaz
1: Evet.
3: kurumları zaten vardı. Eski sistemde temel yaklaşım şuydu: çocuk tutuklular kapalı kurumlarda tutuluyor. Hakkında verilen hapis cezası kesinleşmiş çocukların cezalarının infazına ise kural olarak çocuk eğitim evlerinde başlanıyordu. 7590 sayılı kanunda önemli bir değişiklik yapılmış. Artık çocuk hükümlünün cezasının infazına kural olarak çocuk kapalı ceza infaz kurumunda başlanacak.
1: Yani
3: Çocuğu
1: orada şimdi mesela burada önemli
3: evet.
1: olan konulardan biri ve mesela küçük yerlerdeki ceza ve infaz kurumlarındaki sıkıntılardan biri bu yani çocukları çocuk olarak görüyoruz. Onların cezaları ile ilgili farklı düzenlemeler koyuyoruz. Evrensel kurallara dikkat ediyoruz ama büyüklerle aynı şeyde ceza infaz kurumlarına koyuyoruz. Yer imkanı olmadığı için ve bu da tabii çok tehlikeli yaşadığı yani Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanmış çok tehlikeli sonuçlar. Yani çocuğu işlediği suçtan daha ağır şeyler, sıkıntılar yaşayacağı sonuçlar doğuruyor. İşte mesela çocukların taciz edilmesi, tecavüz edilmesi gibi. O bakımdan burada yeni yasada bunların özellikle de çocuk ceza infaz kurumlarında cezalarının infaz edileceğinin açıkça belirtilmiş olması bence önemli bir düzenleme diye düşünüyorum.
3: Evet, haklısınız. Bir de şöyle bir düzenleme yapılmış: çocuğun iyi hali olduğunu değerlendirilmesi durumunda çocuk eğitim evine ayrılabilecek. Bununla ilgili olarak da bir iyi hal değerlendirilmesi gerekiyor. Psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı gibi uzmanlardan en az birinin katılması gerekiyor bu, yani böyle bir kurula. Bunların verileceği rapor doğrultusunda da çocuk eğitim evine alınıyor. Bir de şöyle bir düzenleme var aslında, bu da yani olumlu düzenlemelerden biri belki. Şeyle ilgili olarak, şimdi onu unutumu bulmaya çalışıyorum bir taraftan. Özür diliyorum. Yani denetimle ilgili bir takım düzenlemeler vardı Bahri Bey. Onun notunu almıştım, onu bulmaya çalışıyordum da.
1: Evet, bakalım vaktimiz.
3: Evet.
1: Çünkü bunlar da çünkü infaz ve infazın amacı yani infazın amacı devletin ya da birisinin intikamını almak için değil,
3: Evet.
1: kısas değil. O suçluyu yeniden topluma kazandırmak olduğu için infazın da nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler çok önemli.
2: Aykar Hanım, aslında çok genel olarak özetlediniz. Biz de sizler sayesinde biraz böyle hani bu değişikliklere vakıf olduk. Şimdi programımızın da son bölümüne girdik, son dakikalarına göz. Bir genel değerlendirmenizi alsak. Çünkü komisyonda özellikle ceza politikasının ağırlaştırılmasının çocuk suçluluğun temel nedenlerini çözmeyeceği birçok sunumda da zaten vurgulandı. Şöyle son cümlelerinizde genel olarak ne söylersiniz? Tabii önemli olan burada bu alanda çocuk yararının haklarının korunması ve tabii ki suçluluğun da önlenmesi. Siz bu alanda yani ciddi bir mücadele veriyorsunuz. Onun için de böyle genel son bir iki cümlenizde genel değerlendirmeye alıp onun sonrasında bağlayalım, olur mu?
1: Bir de şunu, madem son bölümde söyleyeceğiniz şeylerle ilgili şunu söyleyeyim. Yani bu yeni düzenlemenin altında yatan hakikaten bu Ahmet Binguzi'nin ve Atlas Çağlayan'ın öldürülmeleri olayı, toplumda oluşan infial. Yani bunlar bu yasal düzenlemede sonuca etkili oldu mu? Yani kısaca onu da bir değerlendirirseniz seviniriz.
3: Evet tabii. Ya şimdi şunu söyleyeyim. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz bu 31. maddede yapılan değişiklikle yani 17 yaşındaki bir çocuğa da artık koşulları oluştuğu takdirde hakimin takdir yetkisi doğrultusunda müebbet, yani bir adam öldürme suçu işleyen 17 yaşındaki bir çocuğa da artık müebbet hapis cezası verilebilecek. Yani bu sizin o bahsettiğiniz davalar açısından yani mağdur aileler açısından hani onların sevineceği bir değişiklik. Evet. Yani tabii biz kanun değişikliği yaparken toplum adalet sistemi, mağdurların hakları bunlara da mutlaka düşünmeliyiz. Ama hani kamuoyunun beklentisi doğrultusunda kanun değişikliği yapmak değil, asıl amaç gerçekten toplumsal barışa katkı sağlayan bir kanun değişikliği olması gerekiyor. Bu anlamda bir takım düzenlemeler yapılmış, eksik kalan yerler var. Yani onu söylemem gerekiyor. Yani işte suça sürüklenen çocuk kavramının özellikle kaldırılması belki sembolik olarak düşünülebilir ama uluslararası sözleşmelerden açısından bizim açımızdan bir sıkıntı oluşturabilecek durumda. Biz dünyadaki diğer ülkelerden bu anlamda ayrılıyoruz. Yani dediğim gibi belki sembolik anlam taşıyor ama önemli. Tabii şunu da söylemem gerekiyor. Mesela işte biraz önce bulmaya çalıştığım yer şuydu. Çocuklarla ilgili olarak bir takım denetim tedbirlerinin alınması yönünde de aslında olumlu değişiklikler de yok değil. Yani bu anlamda da önemli değişiklikler yapılmış. Yani yönlendirme tedbirleri denilen bir takım tedbirler alınması. İşte çocukların kütüphaneleri kullanması. Ondan sonra mesela böyle tam rak şeyler bile söylenmiş işte. Bu tedbirler 20 saatten 300 saate kadar az olamaz denmiş. Yani şu yatsınmamış. Bu çocuk suçu işlerken çocuğu suça iten koşullar neler? Yani bu koşullar
1: Toplumsal etmenler neler,
3: evet
1: koşullar neler?
3: toplumsal etmenler, koşullar neler? Yani şu an mesela çocuklar telefona bağımlı. Telefona bağımlılığın çocukların suç işleme üzerindeki etkileri neler? Bizim bunu da araştırmamız gerekiyor. Yani mesela çok siz daha önceden bu konuyla ilgili program da yapmıştınız Bahri Bey. Mesela yapay zekanın çocuğun suç işlemesi konusundaki etkisi ne? Yani çocuk ne kadar sosyalleşebiliyor?
2: Yani
3: Yani
2: çokça aslında söylediğiniz gibi çokça geniş bir konudan bahsediyoruz.
3: evet.
2: Biz sizi bunları konuşmak için de ayrıca davet etmemiz gerekiyor. Son cümlenizi alıp programımızı çünkü süresini de aştık. Son cümlenizde programımızı bitirelim.
1: Bu
2: Evet,
1: arada tekrar ben çok teşekkür ediyorum Ayfer Hanım. Bizim davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
3: ben çok teşekkür ediyorum. Yani siz beni davet ettiğiniz için özellikle. Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Toplumun beklentileri var. Mağdur ailelerin beklentileri var. Haklı olarak tabii ki beklentileri var. Yani mağdur ailelerin yaşadığı acıyı aynısını biz de kalbimizde, yüreğimizde hissederek bizim de beklentilerimiz var bir hukukçu olarak. Ama eninde sonunda biz söylediğimiz şey çocuk. Yani hani çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor. Çocuğu bu suça iten etmenler neler? Öncelikle bunları kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Ve hepimizin bildiği bir şey, özellikle hukukçuların, iyi kanun ya da kötü kanundan daha ziyade önemli olan uygulama. Biz bunun uygulamasının nasıl olacağını göreceğiz. Ve özellikle de hakimler üzerindeki kamu baskısının da kamuoyu baskısının da bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor ki onlar da takdir haklarını doğru ve güzel, yani doğru bir şekilde, adil bir şekilde kullanabilsinler diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür
1: Evet.
2: ederim Ayfer Hanım. Biz Ayfer Hanım'la bugün çocuk adalet sisteminde yeni bir dönemi Mecliste yakın dönemde kabul edilen, henüz resmi gazetede yayınlanmayan çocuk koruma kanununu konuştuk. İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Ayfer Bayar'la tekrar katılımı için teşekkür ediyoruz. Bahri Bey, kapatma
1: Evet,
2: zamanımız.
1: tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın diyelim. Salih arkadaşımıza da ve diğer emeği geçen radyoda arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şenol Ünal'a teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Sevgili dinleyiciler, Hukuk Güvenliği programında bu hafta 13 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
13: But if we're to have a perfect understanding.
14: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
15: Apaçık Radyo.
16: Apaçık Radyo. Radyo.
15: Radyo.
16: Apaçık.
15: Apaçık.
16: Apaçık.
17: Sayın dinleyiciler, Günün ve Güncelin Edebiyatı isimli programda bu hafta 13 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
6: Gündelik Hayatın Sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bu bölümde sosyal antropolog Sertaç Sehliklioğlu ile Arzu'nun antropolojisi üzerine sohbet etmek için bir aradayız. Profesör Doktor Sehliklioğlu Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji, Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde antropoloji lisans eğitimi aldı. Toronto Üniversitesi'nde sosyokültürel antropoloji ile kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanlarında yüksek lisans yaptı. Sosyal antropoloji doktorasını Cambridge Üniversitesi'nden aldı. 2014-2020 yılları arasında Cambridge'de kıdemli araştırmacı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Avrupa Araştırma Konseyi'nin 11 ülkeyi kapsayan 5 yıllık tahayyül projesinin Aralık 2025 yılında tamamladı. Proje boyunca Pekin'den Karaçi'ye, Yale Üniversitesi'nden Balkanlara uzanan bir araştırma ağı kurdu. İlk kitabı Working Out Desire, Syracuse Üniversitesi yayınlarından çıktı. Cambridge ve Columbia Üniversitesi yayınlarından şimdilerde iki kitabı hazırlanıyor. Günümüz İslam Dergisi'nin genel yayın yönetmeni, Journal of Middle East Women Studies dergisinin de kitap eleştiri editörü. Halen University College London'da Feminist Antropoloji ve Müslüman Toplumlar kürsüsünü yürütüyor. Stüdyomuza hoş geldiniz sevgili Sertaç.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi çalışmalarınız antropoloji literatüründe önemli kavramsal katkılar sunuyor. Mahremiyet, Müslüman kadınların bedenle, arzuyla ve mekanla kurduğu ilişkiyi kısıtlanmayı ve özgürleşme ikiliğini hapsetmeden okumayı mümkün kılıyor. Kavramlarınız bugün antropoloji dışında sosyoloji ve din çalışmaları ve yönetim çalışmalarında da kullanılıyor. Şimdi şöyle bir soruyla dilerseniz başlayalım. Evet. Arzu çoğunluk bireysel ve mahrem bir mesele sayılıyor. Ama siz neden arzuyu toplumsal ve siyasi bir konu olarak ele almayı seçtiniz? Buyurun, söz sizde.
1: Teşekkür ederim. Aslında arzu bize ait olduğunu, çok bireysel olduğunu en fazla düşündüğümüz anlarda bile aslında İçinde bulunduğumuz toplumsal donelerle, içinde bize verilen muhtelif opsiyonlarla, hatta sınıfsal donelerle sürekli şekilleniyor. Yani aslında o kadar bireysel değil son derece ve derinlemesine toplumsal bir şey arzu. Neyi arzuladığımız, hangi hayatı istenmeye değer bulduğumuz, hangi bedenin makbul olduğunu biz öyle çok izole bir şekilde icat etmiyoruz. Bunlar bize kültürel olarak birden fazla kanalla verilen, öğretilen, medyayla, komşuluk ilişkileriyle, dini söylemle, piyasayla öğretilen mesajların harmanlanmış hali. Ve antropolojide uzun süre şöyle bir eğilim vardı aslında. İnsanların arzularını psikolojiye havale ettik. Ya da yanlış bilinç diye geçiştirdik. Ben bunun tersini savunuyorum ve onda da ilk değilim. Yani çok güzel çalışmalar vardı hala hazırda benim üzerine kendimi inşa edebileceğim. O da şöyleydi, yani arzu insanların dünyayla kurduğu ilişkinin aslında en yaratıcı kısımlarından biri. İnsanlar arzu ederken bir şeyi sadece istemiyorlar, aynı zamanda kendilerini yeniden kuruyorlar. Yani benlik ile derinlemesine ilişkisi olan bir şey arzu. Ben kimim, kim olabilirim sorusuna da cevap aradıkları anlar ortaya çıkıyor. Ve bir yandan bunu görmezden geldiğimizde siyaseti de anlayamıyoruz. Yani arzulayan birey olarak seçmene de bakabilmemiz gerekiyor. Çünkü siyasi hareketler de insanlara çok böyle rasyonelite odaklı programlar da sunuyorlar. İçinde bulunduğumuz neoliberal dinamiklerin de etkisiyle, içinde bulunduğu bu çevremizdeki siyasi hareketlerin, hele de geldiğimiz noktada çoğunlukla gördüğümüz insanlara sundukları programlarda bir arzu dünyası içeriği görüyoruz. Dolayısıyla arzu benim için sosyolojik olarak ya da sosyal antropolojik olarak çok merkezde bir şey oldu ve bunun politik olarak da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Peki şimdi aslında bir çerçeve giriş yapmış oldunuz bize, ama sizin doktora çalışmanıza dayanan bütün bu araştırmalara temel oluşturan bir araştırmanız var aslında, etnografik araştırmanız. İstanbul'da kadınlara özel spor salonlarında yürüttünüz bu saha çalışmanızı. Peki ki. Spor salonlarında kadınlar bedenleriyle nasıl bir ilişki kuruyordu? Yani sizin gözlemleriniz, duygularınız, araştırmanız size neler söylüyor? Ve aslında biraz bize böyle anekdotlar ve sizi şaşırtan duygular nelerdi? Onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Çok cıvıl cıvıl oldu, evet. Ama önce şunu söyleyeyim. Sahaya girerken benim de kafamda aslında hazır bir çerçeve vardı. Yani ben sahaya gideceğim. İşte kadınlara mahsus spor salonlarını zaten seçtiğimde, doktora çalışmam için seçtiğimde evveliyatında 2008'de, benim doktora saha araştırmam 2011-2012'de oldu. 2008'de zaten bir ya da iki aylık bir saha araştırması evveliyatına yapmıştım. Bir bilgiye sahiptim. Mesela şunu biliyordum, kadınlara mahsus spor salonlarına giden kadınlar sadece muhafazakar kadınlar değil. Mesela başlangıç olarak bildiğim bir altyapım vardı. Ama kafamda da bir çerçeve vardı bir yandan. Çünkü spor salonuna gitmek nedir işte bizim için? Ha işte bir zayıflama arzusu. Demek ki zayıflama baskısı olması lazım. Böyle bir şey görmem lazım.
0: Sağlık.
1: İşte güzellik endüstrisinden biraz ilişki kurmam gerekecek. Kadın bedeni üzerindeki bütün denetimlerle ilgili doneler yakalayacağım vesaire. Bir yandan bunların hepsine bir aşamada oradaydı ama kadınların iradesini de çok ciddi merkezde gördüm. Yani hani benim ilk anlattığım anekdotlardan bir tanesi, işte kadın, ben ilk sahamı şöyle tasarlamıştım. İlk 3 ay hiç mülakat yapmadım, sadece gözlem yaptım ve notlar alarak gözlem yaptığım için herkes de benim orada araştırmacı olduğumu biliyor. Bir yandan arkadaşlıklar kuruyorum falan. 3 ay mülakatsız ilişki kurma dönemi ve o dönemde şeyi de söyleyeyim, ikinci adımda mülakatlar yaptım, üçüncü adımda da işte ikincil mülakatlarla işte fokus gruplar ve şeylere gitmek, bu medya kanallarına gitmek, medyada önemli mülakatlarda ortaya çıkan önemli karakterleri, işte Ebru Şallı, Sabah Tümer vesaire, onlarla da mülakatlar yapmak. Daha sonra da böylece bir böyle bir üçlü bir şema çıkarmıştım. O ilk kısmında, yani en çok anlattığım şeylerden biriydi herhalde o kitap konuşmalarında, lansmanlarında. Gidiyorum işte, insanlar, kadınlara soruyorum, şeyi fark ediyorum, kadınlar birbirleriyle şu sohbeti, yani başlangıç, hani şeydir ya, bir iki birbirini tanımayan insan herhangi bir yerde neredesin, nerede oturuyorsun, evet, falan der. Ay, orada böyle sorular yok. Orada sorular, ne kadar zamandır geliyorsun, kaç kilo verdin? Tamam mı? Aa diyorum, ben şimdi kendi araştırmacı kafamla, aa diyorum, herkes kilo vermeye çalışıyor, bak gördün mü Sertaç falan. Ama kimse kilo vermiyor. Aylar geçiyor, kimsenin kilo verdiği falan yok. Ve bu bir şey değil yani, bu başarısızlık hikayesi değil. Aslında kadınlar birbirine şunu soruyorlar. Tamam, televizyonda sürekli görüyoruz, herkes şu kadar zamanda kilo verdiğini, mucizevi olarak şunu yaptığını anlatıyor. Ama televizyonda görülen şey sahte. Biz burada gerçek kadınları görüp gerçek kadınlardan doğrusunu öğreneceğiz. Aslında o diyaloğun temelinde zayıflama hırsı yokmuş. Zayıflamanın, daha doğrusu zayıflama hayallerinin ve hikayelerinin ne kadar altının boş olduğunu görme, kendi içini konfirme etme arzusu varmış mesela. Şunu diyeceğim, benim de çok fazla beklentilerimin tekrar kalibre edildiği bir süreç oldu. Ve bir süre sonra şeye kaydığımı fark ettim. Yani benim burada gözlemlediğim şey aslında zayıflama endüstrisinde ya da sağlık endüstrisinde, işte kadınlara mahsus spor salonu, bu değil yani. Benim karşımdaki şey bu değil, başka bir şey.
0: Sizin ben, de ezberiniz bozuldu.
1: Benim ezberim çok güzel bozuldu. Ben yani zaten o kadınlarla geçirdiğim zaman da çok cıvıl cıvıldı. Şunu fark ettim, aslında bütün bu operasyonun merkezinde spor merakı diye kadınların sürekli peşinde oldukları bir arzu objesi var. Yani kadınların arzu objesi tek başına spor yapmak da değil. Çünkü kimse aslında profesyonel ya da amatör anlamda spor da yapmıyor. Kadınlara sorduğun zaman hani yürüyüşe çıkmayı bile spora gidiyorum diyen bir kültürdeyiz biz, değil mi? Yani spor çok böyle zayıf tanımlanmış bir kavram. Onun yerine niye geliyorsun? Spor merakımdan. Spor merakı diye bir şey olduğunu fark ettim. Ve fark ettim ki benim çalışmamın merkezinde aslında bir arzunun objesi var ve ben bunu takip ediyorum. O obje spor merakı ve kadınlar da bu objeyi kullanarak arzulayan bireyler olarak kendilerini inşa ediyorlar. Ve bu da çok yeni bir şey. Bu çok keyifli bir şey. Bu bana benim yani sahaya giderken taşıdığım ezberden çok daha ilginç ve yenilikçi gözüktü. Neden? Şimdi siz İstanbul'da araştırma yapıyorsunuz. mülakat yaptığınız bütün kadınlar bir şekilde Müslüman. Yani şey, İngilizce yazarken who happen to be Muslim diye yazıyorum. Ve antropoloji literatürü üzerinden yazacaksınız. Antropoloji literatüründe Müslüman olan bütün kadın bireylerle ilgili onların özneliğini yazma şekli son derece dar ve çok son derece belirgin. Nedir? İşte ahlaki birey, ethical self-formation, ahlaki birey olarak kendini inşa eden Müslüman kadın. Ve o inşa etme süreçleri, o öznelik halleri çok sınırlı sayıda sunulmuştu. İki tane renk var yani. Kendisini bırakan, kendisini işte bir de isyan eden veya ahlaki bir üç tane renk var. Daha başka bir renk yok. Peki biz bu renklere yeni bir renk olarak arzulayan özne olarak kadını eklediğimizde ne oluyor? Ve burada bahsettiğimiz arzu öyle şey bir arzu da değil. Yani isyankar bir arzu da değil. Anlatabiliyor muyum? Norm dışı bir arzu da değil. Spor merakı ya, hani kadınların evden çıkmak için bazen bahane olarak kullandıkları, böyle komşularının şeyinden, dedikodusundan kaçıp kendilerine alan aç, nefes alma alanı olarak kendilerini açmak istedikleri, kendilerine yeni bir zaman rejimi yaratmak istedikleri. Çünkü kadınların zamanları da sürekli kontrol altında. Bu da çok önemli bir şey yani. Zamanı kontrol edemeyen bireylerden bahsediyoruz. Bu beni çok fazla özgürleştirdi aslında yazı olarak. Daha kreatif bir yere doğru sokmuş oldu. Başka ekleyeceğim şeyler de var ama galiba sizin.
0: Evet ama yok yok yok, devam edelim. Devam edelim ama şeyi de merak ediyorum. Şimdi biraz dinleyicilerimiz için de biraz bu programın öyle bir sorusu da var, klasikleşen. Yani kaç kadınla görüştünüz? Hani mekan, hani çünkü mekan da, çünkü değil mi? Biraz oralardan da bahseder
1: Evet, ben
0: misiniz?
1: kitaba iki ayrı zamanı koydum. Şimdi bir şunu söyleyeyim. Merkezde arzunun olduğunu anladıktan sonra şunu fark ettim ki iki tane şeyi bir arada söylemem gerekecek. Merkezde arzunun olduğunu fark ettikten sonra şunu da gördüm ki arzulayan birey olarak kadının kendisini inşa sürecini yakalamak gerçekten çok zor. Çünkü kadınlar arzularını dile getirmekte çok fazla kendilerini özgür hissetmiyorlar. Teknik kısmına geleceğim sorunuzun. Bu da şunu getiriyor. Siz kadınların arzularını yakalamak zorundasınız. Yani bazen üçgenler kurarak, bazen kendilerini özgür hissetmiyorlar. Teknik kısmına geleceğim sorunuzun. Bu da şunu getiriyor. Siz kadınların arzularını yakalamak zorundasınız. Yani bazen üçgenler kurarak, bazen sorularınızın şeklini ve

0: çocuk, erkek çocuğuna bir şey istetmek ve istediği şeyi vermek gerekiyor ama kız çocuğuna arzusunu disipline etmeyi öğretmemiz gerekiyor. Şimdi benim mülakat yaptığım kadınlar buradan gelen kadınlardı. Sene 2011, yaş ortalaması 40'larda. Dolayısıyla kadınlar bir şeyi istediklerini söylemiyorlar. İstediklerini hep ya eşlerini bahane ederek ya çocuklarını bahane ederek
1: dolaylı.
0: Dolaylı ve ama annelik rolü üzerinden ya da eşlik rolü üzerinden, tamam mı? Çünkü bu makbul bir şey değil yani. Arzunun dile getirilmesi, istiyorum demek son derece bencil bir şey. Dolayısıyla benim bunları yakalamam çok zor oldu. Aşırı kitabımda da bahsettiğim aşırı tatlı bir hanım vardı. Hangi ismi kullandığımı hatırlamıyorum, o yüzden şimdi riski alıp da gerçek ismini söyleyeyim.
1: Mahlas,
0: evet. Şeyi soruyorum yani, işte niye gidiyorsun? Soruyorum, sürüyorum işte, diyor yani kızım diyor işte ne yaparsın? Kendimi oyalıyorum diyor. Yani diyorum senin kendini oyalamak için, ama yani sen şu kadar torunun var. Bunlar İstanbul'un şu kadar farklı yerinde yaşıyor. Hepsine de gidip bakıyorsun. Evindeki yemeklerin hepsini sıfırdan yapıyor yani. Bu kadın mantılar açan her gün ya da bir haftada birkaç kere falan bir kadın. Yani gerçekten çok fazla mesaisi olan bir kadın. Sonra oradan sordum, buradan sordum, bir yerde şey dedi. Ama dedi kendimi kendimle oyalıyorum dedi. Yani onu almam benim. Bu cevabı bu kadar dürüst ve çıplak bir şekilde o kadından almam. Kadın o zaman 60 küsur yaşındaydı.
1: Spor salonuna giderek, değil mi?
0: Spor salonuna giderek kendisiyle spor yaparak, yani hani kendisiyle ilgilenmekten hoşlanma, aslında bunun altındaki duygu bu. Ama benim bunu
1: çekip
0: yani
1: almak,
0: data vardı ya
1: olarak.
0: Bizim antropolojik ve sosyolojik olarak data tanımımız zaten çok kısıtlayıcı yani. Hani onu data olarak ondan almam çok zor olmuştu. Şimdi dolayısıyla o size anlattığım o 3 aşamalı gitme aslında benim işime çok yaradı. Hani ilk 3 ay, daha sonraki 3 ay sadece mülakat, daha sonra da daha karmaşık işte fokus gruplar vesaire yapmak aslında çok işime yaradı. Fakat şey olarak dağıtmam, zannediyorum 40'tan fazla kadınla mülakat, toplam yani düzgün mülakat yaptım ama çok daha fazla kadınla tabii etkileşimim oldu. Sayıyı gerçekten hatırlamıyorum.
1: Yok,
0: Kitaba
1: hiç
0: bakmam
1: önemli
0: lazım.
1: değil.
0: Fakat şu oldu. Bir, 2011'deki çalışmamda saha dağıtımını, çünkü leisure bakıyorsunuz, boş zamanların
1: Boş zaman.
0: şey istifadesiyle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz, sınıfsal olarak dağıttım. Yani üst sınıf, orta sınıf ve alt sınıf spor salonları arasında dağıttım. Ve bir yerden sonra da şunu fark ettim. 60 yaş üstü kadınların hiçbiri benimle mülakat yapmak istemiyordu. Çünkü yani o yaşa gelince artık kadınların şeyi vardı ya, kimseyi de memnun edesim yok artık moduna girmişler. Bana da vakit ayırmak istemiyorlardı. Onlarla da daha böyle açarak, mesela benimle mülakat yapmış 30 yaşındaki bir kadının annesine yönelerek, kendisi de spor salonuna giden.
1: Daha sıcak referansla.
0: O evet, o yaş aralığını da dolayısıyla böyle toparladım. Yoksa şeyde yaş dağılımının ve sınıf dağılımının hani olabildiğince hani Türkiye'yi yansıtmasına çalıştım işin esası. Evet.
1: Peki şimdi başka bir yere geçelim isterseniz. Şimdi Batı Akademisi aslında Müslüman kadınları ya da kısıtlanmış ya da özgürleşmiş birey olarak okuma eğiliminde. Siz aslında arzu çalışmanızla, yani bu bütün şu ana kadar bize anlattığınız arzu kavramı ile bu ikiliği nasıl kırıyorsunuz? Aslında biraz önce bahsettiniz ama biraz daha bu ikiliği nasıl kırdığınızı.
0: Evet, yani evet, burada sanırım benim ilk rahatsız olduğum noktalardan bir tanesi, benim babam rahmetli sporcuydu, maraton koşucusu, milli atletti, Tahir Sehlikoğlu. Ve ben spor camiasıyla beraber büyüdüm, işte Mehmet Yurdadönler, Mehmet Terziler, büyük isimler bunlar şeyde, Cüneyt Koryürek, şey atletizm dünyasında. Dolayısıyla şunu gördüğüm zaman, ya biz neden sürekli kadınların pozisyonunu iktidar üzerinden değerlendiriyoruz? Yani burada birinci sıkıntım oydu. Sürekli iktidar, aslında siz kadınların pozisyonunu iktidar üzerinden değerlendirdiğinizde merkeze hala kadını değil iktidar koymuş oluyorsunuz. Bu bir. İkincisi, bu kadınların bir sürü başka renkleri var. Yani iktidarla ilişki kurarken en boyun eğen ya da en isyankar anlarınızda bile buraya girip çıktığınız anlar var. Daha birey olduğunuz, daha ben olduğunuz anlar var. Girip çıktığınız, giriş ve çıkışlarınız var. Ve böyle kadınların yani şeyi düşündüğümü bir süre hatırlıyorum, spora gelene kadar müzik mi çalışsam, sanat mı çalışsam,

0: gibi, hani böyle buraya renk katacak, kadınların başka renklerini literatüre ve düşünme, zihin dünyamızdaki renklere ekleyebilecek hangi alan benim yani ilgimi çeker? Orada tabii spor biraz hani aileden gelen
1: Tanıdıklık da var.
0: doğal bir şekilde girdi. Fakat arzu daha sonra girdi. Yani arzu kadının kendi başına bir iç dünyası, bir hayal gücü, bir arzusu yokmuş gibi davranılıyormuş. Aslında beni rahatsız eden şeylerden biri de buymuş. Bunu fark ettim. Ve daha sonra çalışma ve düşünme pratiklerim tabii yıllar içerisinde ilerledikçe şu da ortaya çıktı ki biz arzuya baktığımızda aslında soruyu da değiştirmiş oluyoruz. Yani artık bu kadın özgür mü diye sormuyoruz. Bu kadın ne istiyor, neyi hayal ediyor, kendini nasıl kuruyor diye sormuş oluyoruz. Ve orada karşımıza direniş ya da itaat ikileme kategorilerine hiç sığmayan başka bir yaratıcılık çıkıyor. Ve bunu feminist literatür çok güzel tartışıyor. Oxford'da Louis McNeigh diye çok ünlü bir politik teorisyen var. Onu çok fazla kullandım bunu inşa ederken. Tabii bir de benim gittiğim yerler kadınlara mahsus spor salonları olduğu için işin içine bir de mahremiyet kavramı girdi. Mahremiyet bir yasak listesi olarak değil, aslında her yerde, yani kadınlara mahsus spor salonunun içinde de dışında da. Başörtülü olduğunuzda da olmadığınızda da, muhafazakar bir hayat yaşadığınızda da yaşamadığınızda da sürekli bir şekilde angaje olmak zorunda hissettiğiniz bir iskelet sunuyor size. Bir yakınlık kültürü kuruyor sizinle ve bir normlar dinamik olarak inşa edilmiş oluyor. Yani şeye varana kadar neyin kiminle paylaşılacağı, hangi mekan nasıl kurulacağını düzenleyen üretken bir yapı olarak gözüme çarptı. Bu da yani sadece kısıtlayıcı, özgürleştirici ikilemi içinde değil de aslında kurucu bir şey. Dolayısıyla kurucu olarak, iskelet olarak görüyoruz ve benim de nasıl diyeyim, çalışmamı daha üretken hale getirmeme yardımcı olmuştu bu. Evet.
1: Peki arzu, mahremiyet, peki bütün bunlardan hayal gücü çalışmaya nasıl doğru ilerlediniz?
0: Evet. Aslında bir açıdan düşününce ben evet, bir aynı sorunun peşinden giderken karşıma çıktı sanırım. Çünkü arzu üzerine çalışırken şunu fark ettim. İnsanların arzuları hep bir hayal dünyasının içinde şekilleniyor. Bir kadın işte şöyle bir olmak istiyorum derken önce o şöyle birini hayal edebilmiş olması gerekiyor. Daha sonra Türkiye'deki ve daha geniş coğrafyadaki, çünkü bu tahayyül projesi tabii 11 ülkede belirttiğiniz gibi. Daha geniş coğrafyadaki siyasi dönüşümlere bakınca aynı mekanizmayı çok daha büyük ölçekte görebildim. Bunlar tabii benim başka sebeple yaptığım seyahatlerde gözlemleyip çalışmanın tasarımına entegre ettiğim şeyler oldu. Ama şöyle ki, insanlar bir siyasi harekete sadece fikirlerine katıldıkları için bağlanmıyorlar. O hareketin sunduğu geleceğe, o geleceğin içindeki potansiyel kendi yani varlıklarına, kendilerine bağlanıyorlar. Ve bunu anlatacak bir kavram ararken de Batı literatüründeki imagination, hayal etme kelimesini yetmediğini gördüm. Çünkü o literatürdeki hayal etmede bir böyle sadece gerçeklik ve gerçek olmama ikileme, içine sıkışma riski var. Hayal gücü ya sanata ya da gerçek dışılığa bağlanıyor. Oysa yine aynı zamanlarda Cambridge'de bir okuma grubu yürütüyordum. Klasik Arap kaynaklarını beraber okuduğumuz, işte oradaki diğer araştırmacılarla. Bu Arap epistemolojisinde tahayyül bir bilme biçimi, bilginin işlendiği, dünyanın anlamlandırıldığı bir melekelerin çalışma alanı. Ve ben de bu kavramı aslında o klasik literatürden ve felsefeden alıp antropolojiye taşımış oldum. Böyle.
1: Peki bir son soru, dakikalarımız da maalesef tükeniyor.
0: Tabii ki de.
1: Siyasi hareketler insanların arzularına nasıl sesleniyor?
0: Evet, buna da çok yani hani böyle sıkıştırılmış bir cevap olarak vereceğim o halde. Aslında doğrudan söylemle değil, sahne kurarak yapıyorlar bunu. Yani bir siyasi hareket size şunu düşün demiyor. Size içine yerleşebileceğiniz bir dünya tarif ediyor. Ve geçmişte bir ihtişam, gelecekte bir vaat ve bunun ikisinin arasında sizin yeriniz bu diyor. Bir sahne kurmuş oluyor. Geleceği ve geçmişi yeniden yazdığı, yeniden hikayeleştirdiği. Ve işte hep Türkiye'de o konuştuğumuz o neo Osmanlıcı söylem de tam olarak burada çalışıyor aslında. Tarihsel bir tez sunmuyor size, bir his sunuyor. Yani bu hissin içinde şey hiç sorgulamıyorsunuz. İşte bizim atalarımız Osmanlı, benim hani yani nasıl diyeyim, DNA atam mı sarayda, benim şey atalarım hiç oldu mu, belki hiç giremediler yani, ben Erzincanlı birisinin torunuyum yani hani. Dolayısıyla tarihsel bir test sunmuyor size, kaybedilmiş bir büyüklük, tamam mı? Bu bir his yani, sunduğu his ve onu geri alma ihtimali. İşte o Balkanlardaki saha çalışması yaparken oradaki Müslüman topluluklarının da bu tahayyüle nasıl dahil olduğu, aynı zamanda onu nasıl kendi ihtiyaçlarına göre yeniden yorumladığını izledim vesaire. Bu da benim yeniden o edilgen olup olmama halini geri dönmemi sağladı. Bir de şu var, tahayyüller hiçbir zaman cinsiyetsiz değil. Onu da herhalde tekrar bir son halkayı tamamlamak adına söyleyebilirim. İçlerinde hep belli bir erkeklik tasavvuru, belli bir kadınlık rolü, belli bir aile tasavvuru taşıyorlar ve popülizm çalışmalarının büyük kısmı bunu yeniden görme ihtiyacını ortaya
1: Koyuyor.
0: koymaya da başladı. Evet.
1: Peki, programımızın sonuna geldik. Bize katıldığınız için çok çok
0: Ben
1: teşekkürler. Daha önce de
0: teşekkür
1: birlikte bir
0: ederim.
1: program
0: Evet.
1: yapmıştık ama o zaman siz Londra'daydınız. Çevrim içi yapmıştık onu. Bu sefer stüdyoda yüz yüze oldu. Harika oldu.
0: Evet.
1: Şimdi bütün bu konuştuklarımıza daha derinlikli vakıf olmak isteyen dinleyicilerimiz size nasıl erişir? Konuştuğumuz kitabı nasıl erişirler?
0: Benim bütün çalışmalarım açık erişimde. Yani üniversitede kendi profil sayfam var. Diğer Google Scholar'dan falan bulunabiliyorum. Kitabım da dahil hepsi açık erişimde. Umuyorum ki çok zorlanmadan erişilebilir yani hepsi.
1: Güzel. Kitap aynı zamanda evet Türkçe çevirisi yok ama İngilizce olarak Türkiye'de de raflarda
0: Karşıma
1: satılıyor.
0: çıktı, evet.
1: Tamam. Çok güzel. Peki. Bir programın sonuna daha geldik ve ben tekrar teşekkür
0: Ben
1: etmek
0: teşekkür
1: istiyorum.
0: ederim.
1: Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın ve bu ve bundan önceki bütün programlarımızı Apaçık Radyo'nun arşivinden erişebilirsiniz ve muhtelif mecralardan dinleyebilirsiniz. Bir başka programda görüşene kadar sağlıcakla kalın.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Sayın dinleyiciler, Günün ve Güncelin Edebiyatı isimli programda bu hafta 13 Ağustos 2026 tarihli programın tekrarını yayınladık.
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şencan Çınar'a teşekkür ederiz.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünyanın Cazı programında bugün bir doğum günü kutluyoruz. Alto saksafoncu, avantgard müzisyen Henry Threadgill'in bir doğum günü yarın, daha doğrusu 15 Şubat 1944'te Chicago, Illinois'da doğmuş Henry Threadgill. Alto saksafon dedim ama flüt ve bas flüt de çalıyor. Çok önemli bir doğaçlamacı ve önemli de bir besteci aynı zamanda. Bütün stilleri aşan sınırsız bir tarzı var. Her türlü müziği, müzik dünyasını kucaklayan bir adam. Ragtime'dan sirk marşlarına, klasikten bebop'a, free jazz'den rock'a kadar her şeyi müziğinde kullanabilen çok ilginç bir müzisyen. Bugün çalacağımız albümü Henry Threadgill'in Come Carry the Day adlı bir albüm. Bu albüm 1994'te yayınlandı. Ve Henry Threadgill'in aslında avantgardlığını konusunda şüpheye düşürüyor. Başında hayli funky başlıyor ama sonlarına doğru avantgard ve zengin avantgard müzik nedir onu görebileceğiz. Kimler çalıyor diye okumaya çalışayım. Çok küçük yazmışlar albümün kapağında. Henry Threadgill alto saksafon, bas flüt ve flüt. Mark Taylor French horn, Brandon Ross elektrik ve soprano gitarlar. Masuja elektrik gitar, Edwin Rodriguez tuba, Marcus Rojas tuba, Gene Lake davullarda. Bazı parçalarda da konuk müzisyenler var. Mesela ilk dinleyeceğimiz parçadaki konuk müzisyenleri sayayım. Woman pipa çalıyormuş. Tony Cedras akordeon, Jason Huang keman, Johnny Rudas vurmalılar ve vokal, Miguel Urbina ise yine vurmalılar ve vokalde. Bir de kadın vokalist var bu parçada. Sentinella Toy. Dinliyoruz Come Carry the Day.

Come Carry the Day. Carry the Day adlı Henry Threadgill'in 1994 çıkışlı albümünü dinliyoruz bugün. Çünkü yarın Henry Threadgill'in doğum günü. Sıradaki parça Growing a Banana.

Growing a Big Banana adlı parçayı dinledik. Henry Threadgill'in Carry the Day adlı 1994'te kaydedildi, 95'te yayınlanmış albümünden. Sıradaki parçanın ismini herhalde okuyamayayım diye özel yazmış Henry Threadgill. Yine de elimden geleni yapacağım. Viv Jan Rondorski.

Yarın 62. doğum gününü ikmal edecek olan Henry Threadgill'in Carry the Day adlı albümünü dinliyoruz. 1995'te çıktı bu yarı avantgard albüm. Sıradaki parça hem isimlerle karışmaya hem de müzikleri karışmaya başlıyor albüm ilerledikçe. Şimdi ismini okuyacağım, sabırlı olun. Between Orchids, Lilies, Blind Eyes and Cricket.

Between Orchids, Lilies, Blind Eyes and Cricket adlı parçayı dinledik. Henry Threadgill'in Carry the Day adlı 1995 tarihli albümünden. Henry Threadgill'in yarın doğum günü, 62 yaşını bitirmiş olacak. Albümdeki sıradaki parça Hyla Lucifer, Silence Of.

Hayla Lucifer Silence of Carry the Day albümü Henry Threadgill'in, avantgard alto saksafoncu ve albümün son parçasına gelmiş bulunuyoruz. Bu parçanın da ismi bir garip, müziği de pek garip değil yani. Dinleyeceğimiz parçanın adı Jenkins Boys Again, Wish Somebody Died, It's Hot.

Henry Threadgill, yarın doğum gününü kutlayacağımız olan Henry Threadgill'in Carry the Day adlı albümünün son parçasıyla kendi bu doğum gününü kutlamış olduk. Geri kalan süremizde geçen hafta çaldığım İsveçli piyanist Bobo Stenson'ın son albümü Goodbye'dan bir iki parçayla albümü, programı bitireceğiz. Bobo Stenson belki bu avantgard tınılardan sonra melodisiyle, özellikle şimdi ilk dinleyeceğimiz parçanın melodisiyle size çok iyi gelebilir. O avantgard karışıklığı sevenler için de kötü de gelebilir tabii. Artık zevke kalmış bir şey. Dinleyeceğimiz parça bir Henry Purcell bestesi ve adı da Music for a While.

Music for a While, Bobo Stenson'ın Goodbye adlı son albümünden geldi. Bir Henry Purcell bestesiydi ve aranjmanlar da albümde bas çalan Anders Jormin'in aranjmanıydı. Davullarda da Paul Motion vardı. Albümden bir parça daha gönderiyoruz şimdi. Bu sefer basçı Anders Jormin'in kendi bestesi olacak. Allegretto Rubato.

Allegretto Rubato, Bob Ostensen'in Goodbye adlı son albümünden bir Anders Jormin bestesiydi. Anders Jormin bu albümde bas çalıyor. Ve son bir kısa parçayla programı bitiriyoruz. Yine Bob Ostensen'in Goodbye albümünden, bu sefer Bob Ostensen'in kendi bestesi Queer Street. İyi akşamlar.

0: Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Jack Cohen.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şencan Çınar'a teşekkür ederiz.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Wings'le okul ödemelerinde ayrıcalıkların zirvesindesin. Erken kayıt döneminde yapacağın 2 milyon TL'ye kadar peşin harcamalarında ücretsiz ve faizsiz 4 taksitten yararlan. Sen de 15 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
5: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe. Yayınımızda Birleşmiş Milletler'in 400 milyon dolar hedefli yeni bir karma finansman fonu duyurusunu, Brezilya'da koruma alanlarının karbon depolamada belirgin üstünlüğünü ortaya koyan yeni bir bilimsel çalışmayı, iklim modellerinin dolu tanelerinin büyümesine ilişkin projeksiyonunu, Florida'da mercan resiflerini gen bankasıyla koruma girişimini ve İstanbul ve Türkiye genelinde etkili olan Afrika ve Basra kaynaklı çifte hava sıcak dalgasını, Ankara, Bursa, Balıkesir'de eş zamanlı yaşanan su kesintilerini ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bitlis Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesini ele alacağız. İlk durağımız uluslararası iklim finansmanı. Carbon Pulse'ın 19 Ağustos tarihli Doğa ve Biyolojik Çeşitlik bülteninde Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlik ve Doğa Temelli Çözümler'e finanse etmek üzere 400 milyon dolar hedefli yeni bir karma finansman fonunun açılışını duyurdu. Fon, kamu, özel sektör, filantropi, sermayeyi bir araya getiriyor. Koruma alanlarının genişlemesi, sürdürülebilir arazi kullanımı ve yerli topluluk projelerine kaynak sağlamaya başlıyor. Aynı bültende Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün orman karbon kredilerinin uzun vadeli kalıcılığına ilişkin uyarısını, Brezilya'nın koruma alanlarının küresel karbon dengesindeki büyük katkı sağladığını gösteren yeni bir analizi ve gelişmekte olan ülkeler için doğa temelli çözümlere yönelik özel sektör iştahının hızla arttığına dair veriler de var. Amazon Havzası'ndan bir bilim haberi, Carbon Pulse'ın aynı bülteninin aktardığına göre, Brezilya'nın koruma alanlarının son 20 yılda benzer koşullardaki korumasız arazilere kıyasla belirgin bir biçimde daha fazla karbon depoladığını ortaya koyuyor. Uydu analizleri yerli yönetimindeki toprakların ve tam korunan alanların ormansızlaşmayı sınırlarken toprak altı ve biyokütle karbon stoklarını da koruduğunu gösteriyor. Yazarlar bu bulgunun karbon piyasalarında ve iklim finansmanında yerli halkların koruma modellerinin niçin öncelikli olması gerektiğine ilişkin en güçlü ampirik dayanaklardan biri olduğunu vurguluyor. Yani bizim yapmamız gereken orayı yerli halklarla birlikte korumak, işte o zaman karbon depolama çok daha fazla oluyor. Bilime geçelim. Science Daily'de yine 19 Ağustos'ta aktarılan küresel iklim modeli çalışması ısınan atmosferin dolu fırtınalarını yeniden şekillendireceğini gösteriyor. Model orta ve yüksek enlemlerde dolu tanelerinin çapının belirgin bir biçimde büyüyeceğini, olayların sayısal olarak azalırken tek olayın hasar potansiyelinin arttığını öngörüyor. Yükselen bulut tabanı, artan konvektif enerji ve zayıflayan üst atmosfer soğuk hava akımları bu değişimin başlıca nedenleri. Tarım sigortacılığı, kentsel çatı standartları, araç filoları ve giderek yaygınlaşan fotovoltaik panel dayanıklılığı açısından önümüzdeki 10 yıllarda dolu hasarına karşı yeniden bir tasarım yapmak zorunda kalınabilir. İklim uyum planlaması için de bu yeni bir başlık olacak. Florida Reef Enstitüsü'nün West Palm Beach Mercan Biyobankası'nı yasa yapıcıları açtığı tur, 4. küresel ağarma olayının ortasında hastalık ve biyolojik çeşitli kaybı karşısında mercanlara bir genetik can kurtaran botu sunuyor. Florida kendi resif hattının %25'ini 2050'ye kadar restore etmeyi taahhüt etmişti, ancak son dönemde federal ve eyalet kaynaklı fon kesintileri bu ıslah programlarına ket vurdu. Karayipler'de Chica Rocks'ta erken sezon ağarma sinyalleri sürüyor ne yazık ki ve enstitü yasa yapıcılardan sürdürülebilir bir finansman zemini ve çok yıllık bir koruma taahhüdü talep ediyor. Gelelim Türkiye'ye. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, dün yayınladığı uyarıda kentin hem Afrika hem Basra kaynaklı çifte sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini duyurdu. Önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 derece bandında seyredeceği, hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olacağı, yüksek nemin özelinde yaşlıları, kronik hastalıkları olanları ve dış mekan çalışanlarını riske sokacağını vurguladı. Marmara'da Güneydoğu Anadolu'ya uzanan sıcak dalgası da bu hafta enerji şebekesine, tarım üretimi ve halk sağlığını ve yaban hayatını hep birlikte sınayacak gibi görünüyor. Aynı sıcaklık dalgası tabii ki suya da etkisi var. Ankara Keçiören'de ASKİ planlı kesintilere gitti. Bursa Yıldırım ve Orhan Gazi'de BUSKİ arıza kesintileri. Balıkesir, 6 Eylül, Erdek, Bandırma ve Gömeç'te BASKİ yani Bursa hattı sorunlarıyla İstanbul'un 7 ilçesinde İSKİ arızası eş zamanlı. Uzmanlara göre bakımlar ısı ve talep sıçramalarıyla üst üste geldiğinde altyapı stresi görünür hale geliyor. Kuraklık ve tüketim baskısı yönetim reformunu erteleme lüksünü daraltıyor bu konuda. Ve kapanışta olumlu bir haber. Resmi gazetede 19 Ağustos'ta dün yayınlanan 11.629 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güreoymak ilçelerinin sınırında olan Nemrut Kalderesi 4804,61 hektarlık alanıyla Nemrut Kalderesi Milli Parkı ilan edildi. Kararla amaç kalderanın krater gölü, endemik florası ve arkeolojik değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasıyla bölgesel turizm potansiyelinin sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi. Yerel doğa savunucuları düzenlemenin sahada uygulama, denetim ve halkın katılımı ayaklarının belirleyici olacağını hatırlatıyor ve kararın yalnızca kağıt üstünde kalmaması için izleme mekanizmalarının şeffaf kurulması bekleniyor. Evet, dünya güzeli bir yer Nemrut Kalderesi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın dördüncü dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 20 Ağustos 2026 tarihli yayınımız People of the Moon albümüyle New Guinea'yı konuk ediyor bu akşam. Acelera isimli kaydı sizlere sunduk. Flamenco esintili pek dinamik bir açılış parçası. Grubun Mayıs ayında yayınladığı 3. stüdyo albümü People of the Moon ismini taşıyor. Daha önce Nova Napoli ve Bar Mediterraneo isimli kaydı yayınlamıştı. Massimo Dilena ve Lucio Aquilina'dan oluşan New Guinea ikilisi. Evet, Akdeniz Groove'unun son dönem örneklerinden birisi olan bu albüm. Bu ekip bu akşam Açık Dergi'de bizlere eşlik edecek olan ekip saat 7'ye kadar geçecek sürede Kent Hakimi yerine New Guinea'nın bu taptaze Akdeniz Groove'undan parçalarını sizlere sunacağız. Kent Hakimi'nin yokluğunda yılın öne çıkan albümlerini işitmeye fırsatımız oluyor. Bu akşam da öyle bir akşam olacak ama bundan ibaret değil tabii ki. Açık Dergi'nin gündemi saat 6.30 sularında Melis Behlil yayına girecek. Her perşembe akşamı olduğu gibi Cuma gününün vizyon filmlerini bizlere aktaracak 7 filmlik yoğun bir vizyon var. Melis'ten birazdan duyacağız. New Guinea parçaları arasında sinema notlarını yani işiteceksiniz. Bunun yanı sıra da Eco Cosmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarının da sizlerle buluşacağını söylemek isterim. İki canlı yayın gerçekleşiyor bugün 7 ile 8 arası. Eco Cosmopolitan'da Deniz Gündoğan İbrişim. Zinnure Türe'yi konuk ediyorum. Hikaye anlatıcılığı, fiziksel anlatım teknikleri, oyunculuk alanlarında eğitim vermeye devam eden bir isim kendisi. Hem oyuncu hem de yönetmen sevgili Zinnure ile ekolojik performansı odağına alan bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Performans sanatı başka türlü yaşama, ilişki kurma ve birlikte var olma biçimlerini nasıl görünür kılabilir sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Eco Cosmopolitan kuşağında. Sonra oyunlarla sürdüreceğiz yayınımızı. Performanstan oyun alanına geçireceğiz. Homo Ludens, Can Kantarcı bekliyor sizleri saat 7.30'da. Akademisyen ve oyun araştırmacısı Didem Sezen'le konuşuyor o da. Evet, bir hikayeyi okumak, izlemek ve oynamak arasında ne fark vardır? Oyuncu devreye girdiğinde anlatının sahibi kim olur sorularından hareketle interaktif anlatılardan oyunların sanatsal ve politik imkanlarına, spekülatif geleceklerden yapay zekanın oyun yazımını nasıl değiştirdiğine uzanan bir sohbet tasarlamış onlarda. Evet, iki çok kıymetli ve zihin açıcı söyleşi yani anlayacağınız bu akşam Açık Dergi'de. Önce Eco Cosmopolitan'da, sonra da Homo Ludens'te siz sevgili dinleyicilerimizi beklemekte. Şimdi ise müzikle devam ediyoruz yayınımıza. İtalyan elektronik funk ikilisi New Guinea'nın People of the Moon albümüne geri dönelim. Onenon, Puleza ve Çelavi parçalarıyla Açık Dergi devam ediyor.

İtalyan elektronik funk ikilisi No Genea'yı dinliyoruz bu akşam. Üçüncü stüdyo albümleri People of the Moon'dan ard arda One Non Pulezzo ve Çelavi parçalarını dinlettik sizlere. Şimdi Kare ile ilk yarım saatimiz tamamlanıyor.

0: Açık Dergi.
1: Karamsar olmak için çok geç. Bir insan tek başına duvarları yıkabilir.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.
2: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda 7 yeni film var. Bunların arasında öne çıkan bu senenin çok konuşulan filmlerinden The Invite, Davet. Olivia Wilde'ın yönettiği filmde, Olivia Wilde aynı zamanda başrollerden birinde. Ona Seth Rogen, Edward Norton ve Penelope Cruz eşlik ediyorlar. İki çiftin öyküsünü anlatıyor, komşu. Bir çiftin evliliği artık kırılma noktasına gelmiş. Yeni komşuları ise çok daha heyecanlı bir çift. Ve bir şekilde bir akşam yemeğe davet ediyorlar. Birlikte geçirilen bir akşamın öyküsü. Sundance'de premierini yapmıştı geçen sene. O zamandan beri de çok beğeniliyor. Bu aslında bir İspanyol filminin yeniden çevrimi. Sentimental adında 5-6 senedir. Farklı versiyonları çekilmiş Güney Kore'de, Rusya'da, Fransa'da. Bu uluslararası anlamda en fazla ses getireni oldu. Biraz da tabii starları yüzünden. Bu hafta korku sevenler için de Insidious evreninden bir film var. Insidious, Out of the Further, Ruhlar Bölgesi, Aramızdalar. Jacob Chase yönetmiş. Başrollerde Lin Shay, Amelia Eve, Sam Spruill ve Joseph Lopez yer alıyorlar. Burada da genç bir kadın bir Araf alemine ulaşabildiğini keşfediyor. Ancak oradan orada hapsolan bir takım iblisleri de geri getirebiliyor dünyamıza. Haliyle bir takım problemlere yol açıyor bu. Yerli yapımlarda Tempus adlı böyle bir doğaüstü gerilim filmi var. Evren Özgür yönetmiş. Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Şehmus Kartal ve Osman Bora başrollerde. 60'larında bir akademisyen, artık kanser son evresinde, çocukluğunda gördüğü bir gizemi çözmeye karar verip Gaziantep'e gidiyor. Ve de böyle bir kozmik geçit, zamanın bükülmesi falan gibi şeylerin peşine düşüyor. Bir hayli düşük bütçeli görünümlü olduğunu söyleyelim. Tabii yerli korku filmimizde eksik kalmasın. Gerçek Kayıtlar, Vaka 7. Burak Küçük yönetmiş. Başrollerde Aylin Tahta, Murat Seviş ve Berke Adıyaman yer alıyorlar. Burada bir nörokriminoloji uzmanı Meltem adlı genç bir kadın. İki hastası sürekli bir kelime tekrar ediyorlar. Onu babaannesinin de söylediğini duyunca kamerasını kapıp babaannesinin yanına gidiyor incelemek üzere. 3 tane de animasyon var bu hafta. Bunlardan ilki Gracie and Pedro, Pets to the Rescue, Evcil Kahramanlar. Bu aslında 2024'te vizyona girmiş dünyada. Kevin Donovan ve Gottfried Rudd yönetmişler. Orijinal seslendirme kadrosunda Susan Sarandon, Alicia Silverstone gibi tanıdık isimler var ama bizde tabii dublajlı oynayacak. Bir ailenin köpeği ve kedisi, köpek gayet şımarık bir gösteri köpeği, kedi ise sokak kedisi, bir şekilde taşınma esnasında kayboluyorlar ve ailelerin evini bulmaya çalışıyorlar. Kanada'dan gelen Lydia Elovesio de Tampet adlı bir film var. Cesur Denizciler Okyanus Macerası. Philippe Arsenault Bussière, Emilia Rosa ve Nancy Florence Savary yönetmişler. Lydia adlı bir denizci kaybolan kardeşini bulmaya çalışıyor. Burada da gemiyle bir yolculuğa çıkıyor. Bir de yerli animasyon var, Fırtına Ekip Yollarda. Bunu da Feyzullah Taş yönetmiş, senaryoyu yazmış, müzik, görüntü yönetmenliği, kurgu ve sanat yönetmenliği yapmış. Ama hani görsellerden göründüğü kadarıyla bu işin bir kısmını da yapay zeka yapmış gibi görünüyor. Burada da kaybolan bir babayı arayan aile var. Yani animasyonlarda bu hafta herkes bir şeyler arıyor. Ama dediğim gibi haftanın öne çıkan filmi evliliklerindeki heyecanı arayan Olivia Wilde ve Seth Rogen'ın başrollerde olduğu Olivia Wilde filmi The Invite, Davet. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan. Açık Dergi.
3: Melis Behlil'le Sinemalardan kuşağını duyduk. Yarın vizyona girecek filmler bu şekildeydi. Şimdi müziğe dönüyoruz. Açık Dergi'de saat 7'ye kadar geçecek olan süreyi İtalyan Nugenea topluluğuyla değerlendireceğiz. People of the Moon albümünden 5 parça dinlemiştik ilk yarım saatimizde. Şimdi geriye kalan 5 parça siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Peşi sıra ikinci saatimizde Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens'in yayında olacağını da hatırlatmak isterim. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın. Şimdi Nugenea ve People of the Moon radyonuzda.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo.
2: Kainatın
3: tüm
2: seslerine,
3: renklerine,
2: ve
3: titreşimlerine
2: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Herkese merhaba. Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bu akşam Eko Kozmopolitan'da çok sevdiğim, çok heyecanlandığım bir konuğum var. Stüdyodayız. Sevgili Zinnure Türe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Zinnure.
1: Hoş bulduk.
0: Böyle hani çok aklımda olan konuklar vardır hep söylüyorum ama böyle çok iyi bir zamanı kollarım diyordum. Artık hani o iyi zaman sanırım bugüne kısmetmiş diyeceğim. Zinnure Türe ile birçok konudan bahsedeceğiz. Birazcık böyle ekolojik odaklı performans, ekolojik kurgudan çok bahsedeceğiz ama onun öncesinde tanımayanlar varsa hala ben Zinnure Türe'yi çok kısa tanıtmak isterim sizlere. Oyuncu yönetmen, Almanya'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans eğitiminin ardından 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Yunanistan'da beraber İtalya ile beraber çeşitli ülkelerden davet edilmiş sanatçılarla beraber çalıştı. 2015 yılında Paris Summer Akademi'de fiziksel tiyatro eğitimi aldı. Tuzdan Kaide'yi mutlaka biliriz. Gene Işık Teorisi var. Başrolünü oynadığı Tuzdan Kaide'de de hem şimdi fiziksel anlatım teknikleri, oyunculuk alanlarında eğitim vermeye devam ediyor ve sanat alanında da farklı üretimler yapmaya devam ediyor. Keyifle yakından izliyoruz diyelim. Yani böyle ben çok böyle alan kaplamayıp böyle çok merak ettiğim uzun süredir de senin işlerinde merak ettiğim şeyler var. Biraz böyle kendi çevremizde dünyalı kurduğumuz böyle tuhaf yabancı akrabalıklar çok sanki senin dünyada hem üretim kendi üretimlerinde hem de aslında bir yönetmen olarak verdiğin projelerde. Mesela hep aklıma ilk Tuzdan Kaide'de işte mağara, şehir, terk edilmiş botanik bahçesi özellikle beden, rüya ve zaman böyle birbirinden hiç ayrışmıyor. Birbirinden ayrışılamayan dünyanın parçaları haline geliyor. Daha böyle yakın dönem çalışmalarında da sanki o ekolojiyi böyle doğrudan o üretiminin kendisi haline getiriyorsun. Dolayısıyla biraz böyle insan merkezli olmayan bir üretim biçiminden bahsedebiliyor muyuz? Ya da senin için bu tiyatro, performans, oyunculuk, yönetmenlik hepsinin böyle birbirine eklemlendiği yerlerde senin için böyle insandan ibaret olmayan dünyalar, o tuhaf, yabancı müşterekler ne anlama geliyor?
1: Ben bunları bilerek yapmadım ama şimdi böyle hepsini bir arada duyunca
0: Bizlere hep böyle
1: gerçekten.
0: şey çok bütünsel geliyor o da aslında.
1: Evet, tesadüf olduğunu ben de düşünmüyorum zaten çünkü çok keyif aldığım alanlar hepsi de. Çok uzun zamandır da mitoloji zaten yani neredeyse ortaokuldan beridir. Okuduğum şeylerden bir tanesi yani şu anda biraz popülerliğiyle beraber Odysseus'un peşine de çok uzun zamandır düşmüş olmam o da tesadüf değil. Semboller bizim için çok önemli ve bence katmanlandırıyor anlatıları. Bir oyuncu olarak da çok besleniyorum insan olmayan şeylerden. Çünkü insan varlığı dediğimiz şeydeki malzemenin tırnak içinde biraz kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bunu katmanlandırmak istediğimizde daha böyle bir meta anlatının içinde olduğumuz zaman hem oyunculuk tekniği açısından hem de bir şey üretirken çok daha çeşitlenebildiğimizi, dallanıp budaklanabildiğimizi, duygulanım biçimlerinin çeşitlenebileceğini düşünüyorum. O yüzden de çok keyif aldım. Yani benim kendi özel ilgi alanım olması dışında işlevsel olduğunu bir üreten bir insan olarak da bir oyuncu olarak da çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Katmanlandırıyor yaptığımız şeyler. O yüzden evet bunların etrafında çok dolaşıyorum insan olmayan etrafında.
0: Zaten hani demin söylediğin şey yani farklı duygulanım alanları açıyor. Bazen farkında olmadığımız sanırım hani daha anlamlandıramadığımız, adını koymadığımız duygulara da yer veriyor diye düşünüyorum senin anlatımınla. Peki mesela mekanın değişmesi, mekanların terk edilmesi, işte kaybolması, birden ortaya çıkması, hafızanın aslında başka biçimde yaşaması da sanırım önemli değil mi? Hani senin üretimlerine baktığımda hani mesela işte ışık teorisine belki biraz daha konuşuruz ya da diğer işleri ama yerinden edilmek zorunda kalan insanları üzerinden böyle mekan ve ayrılma meselesi ortaya çıkıyor. Ama bir şekilde o mekanın kendisi de şehirde mesela gerçekten kendi kimliğini sanki yitiriyor gibi. Yani bu insan insan olmayan işte insan mekan ilişkilerinde o hatırlanamayan, hatırlanması gereken, bize musallat olan yerlere ne diyorsun? Yani onlar sende nasıl duruyor?
1: Ben daha önce şehir planımı okudum, biraz zorlanarak okudum yani. Gerçekten hep tiyatro yapıyordum bu sırada ve böyle işkence gibi geliyordu bana tiyatro yapmaya çalışırken, okulu okumaya devam etmeye çalışmak. Sonra oyunculuk okumaya, bu arada not ortalamalarımdan da belli yani şehir planlamayı zar zor bitirdim ama işte Kadir Has'ta yüksek lisansta güzel bir ortalamayla mezun oldum. Şimdi böyle düşününce ya o dönem için çok zor bir şeydi ama şu anda çok çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bana geniş kapsamlı bakabilmeyi, daha farklı ölçeklerde bakabilmeyi öğretti aslında şehir planlama ve İstanbul gibi bir şehirde okumuş olmak bambaşka perspektifler de kazandırdı bana. Çok iyi de hocalarım vardı bu arada. Mekanla ilgim birazcık oradan geliyor ve mekana bakmayı çok seviyorum çünkü bizim bahsettiğimiz şeyler metaforlar olabilir, mitoloji, anlatılar ya da işte hayaletlerden, canavarlardan bahsedebiliriz ama bizi bu somutlaştıracak, ayaklarımızı yere basacak ve bizi kolektif olarak bir arada olduğumuza tırnak içinde ikna edecek olan bir şeye ihtiyacımız var. Bu da mekan ve kamusal alan, daha doğrusu mekanı da içine katarak söylüyorum ve bu mekanlar özellikle son yıllarda diyeyim, gözümüzün önünde bambaşka, çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Bizim bu yaptığımız işlerin hemen hepsinde de işte Tuzdan Kaide'ye bakalım mesela.
0: Evet, onu biraz anlatabilirsen çok sevinirim.
1: Tuzdan Kaide'yi biz çekmeye 2016 yılında başlamıştık. Ve onun işte Berlin Film Festivali'nde gösterilmesi de 2018 yılında. Ve geçen yaz bir gösterimini yaptık Beyoğlu Sineması'nda ve orada şunu tekrar hatırlattılar bize aslında. Feride Hoca'yla, Feride Çiçekoğlu'yla bir beraber moderasyonun yaptığı bir sohbet yapmıştık. Aslında filmin kendisi bir arşiv konusu haline gelmiş durumda. Yani filmin çünkü kendi derdi aslında fotoğraf ve sinemada sabitlenme fikriydi. Zamanda sahiplenme fikriydi. Oradan yola çıkarak oluşturulmuş bir hikaye var orada. Ve filmin bir sahnesinde Haliç'i geçtiğimiz, böyle yanından geçtiğimiz, içinden geçtiğimiz daha doğrusu bir şey var, bir hal var, bir görüntü var diyeyim, sekans diyeyim. Ve dediğin başka bir sürü mekan var, yani film çok mekanlarla ilgili bir şey zaten. Ama şunu fark ediyorsun tekrar, 2016 yılındaki Haliç tersanesi ve o... bir metruk bir dünyadan bahsediliyordu orada. Çünkü bir tırnak içinde bir... ölümsüz karakter ve o ölümsüz karakterin yolculuğuyla ilgili bir şeydi. Dolayısıyla orada Haliç tersanesi metruk bir alandı. Haliç'in kendisi metruk bir alandı. Ama bugün bu film o şekilde çekilemez. Çünkü orası, orada böyle bir civcivli bir bina yapılmış durumda. Yani kentin hafızamızda bize kaybettirilen çok fazla yeri var ve dolayısıyla bu mekanla ilişkimiz, bu hafızayla ilişkimizin sorgulanması gereken çok fazla yeri var. Şunu hatırlar mısın Deniz? Benim için çok önemliydi o çünkü. Bundan 15 yıl mı, 18 yıl önce falan neredeyse vapurların kaldırılması ihtimali vardı.
0: Tabii ki.
1: Bildiğimiz anlamdaki formunun kaldırılması ihtimali vardı. Ve o zamanlar yapılan bir anketi hatırlıyorum. Yani yapılan görüşmeleri hatırlıyorum. Alzheimer hastası birinin sadece vapurları hatırlıyor olması. Yani her şeyi unutabilirsin ama kent hafızasıyla ilgili, senin ayaklarının seni götürdüğü yerlerle ilgili hissiyatlarını değiştiremezsin. O kadar köklüdür ki, yani çocuğunu unutabilirsin ama belki vapurun o dizaynını, o tasarımını, onun içinde yaşadığın şeyleri unutmayabilirsin. Dolayısıyla kent hafızası, mekanlarla kurduğumuz ilişki, oradaki işte kokusu, orada çıkan sesler, orada dinlediğimiz müzik, bunları unutmamız çok çok zor. O yüzden kent mekanlarıyla özellikle kurduğumuz ya da herhangi bir mekanla kurduğumuz ilişki çok kuvvetli. Ben bunun etrafında çok dolaşıyorum, bir şey üretirken de ilham alırken de bedenimi mesela işte bir oyuncu olarak da dönüp baktığımda bir karakteri çalışırken de bedenimi bir mekanın içinde hayal etmek ve onun bedenimde yarattığı formun üstünden bir karaktere doğru yönelmek gibi teknikler kullanırım.
0: Yani çok güzel bir örnek verdim vapur meselesi şeyinde. Çünkü hani bir mekan sadece mekan değil ya. Hani duygular, yaşanmışlıklar, anılar, yani aslında mekanı mekan yapan birçok farklı dinamik var. Ve yani bir mekanı kaybettiğinde aslında o duyguyu kaybediyorsun. Belki o mekanı paylaştığında insanı tekrar kaybediyorsun. Yani çok katmanlı kayıp hikayeleri ekleniyor birbirine ve hafızayla kurduğumuz ilişkide böyle çok yekpare tekil yönle ilerleyen bir şey değil. Yani mesela Tuzdan Kayde'de benim en hoşuma giden ve şimdi Tuzdan Kayde'ye geri gidip baktığımızda filmin kendisinin malzemenin dediğin gibi arşiv olması bir şekilde ve o kaybettiğimiz bütün o referans noktalarının, kaybettiğimiz o bütün hafızanın da belki de bir hani tekrar teslim edilme isteğim, arzusu mu? Ben mesela filme bugünden baktığımda çok bu hisle doluyorum açıkçası.
1: Evet, bence de öyle. Yani o biraz hani zamanda sabitlenmekle ilgilenmişti Burak orada, Burak Çevik. Ve gerçekten bir şekilde filmin kendisi de zamanın bir bölümüne tanıklık eden bir şey, bir oluş haline dönüşmüş durumda.
0: Buradan şeyi hani biraz program öncesinde konuştuk, bunu konuşur muyuz diye, ama hani nostalji bir yeri de var. Aslında hani tam nostalji de değil ama hani hiç var olmuş geçmişe duyulan bir özlem değil. Belki son yıllarda biraz daha artık bizim de literatürümüze giren tam da bu geri dönülemez kayıpların olduğu, bir daha işte bir mekanın kendisinin artık dönüştürülemez bir şekilde kaybıyla kendini evinde hissettiğin aslında bir yalnızlık, bir özlem duygusu. Ama bir belki de hani geçici rahatlama duygusu da solastalji, nostalji, solastalji. Buralarda böyle dolandığın yerler var mı?
1: Ben yine uzun zamandır hep ben arada bir şeylere takılıyorum ve yani kavram olarak ya da böyle merak ettiğim şeyler oluyor ve o sıralarda belli kavramlar ya da düşünce biçimleri, üstüne başkalarının zamanda düşündüğü şeyler çıkıyor ve onların peşine düşüyorum. Nostalji de bunlardan bir tanesiydi. Dönüp dolaşıp etrafına dolaştığım şeylerden birisiydi. Şununla ilgili çalışıyordum. Biraz Odysseus okuması yapıyordum. Odysseus'un, çünkü Barbara Kessing'in bir şeyi var. Nostalji diye bir kitabı. Orada Odysseus bölümü çok ilgilendiğim ve nostaljiyle birleştiği yerle çok ilgileniyordum. Odysseus'un, şu anda herkes beni çok iyi anlayacak. Evet. Bu programı geçen sene yapıyor olsaydık kimse bir şey anlamayacaktı ama şu an anlıyorsunuz.
0: Referanslı.
1: Evet, evet. 10 senelik eve dönüş yolculuğuyla Türkiye'nin son 10 yılının paralelliği ve onun her gittiği durakta aslında Türkiye'deki son 10 yıldaki neye karşılık geldiğini, teknik olarak ya da işte sembolik olarak neye karşılık geldiğiyle ilgili bir çalışma yapıyordum. Bir belgesel, bir araştırma yapıyordum. O sırada nostaljinin etrafında çok dolaştım. Zaten ilgilendiğim bir konuydu ama birdenbire karşıma solastalji çıktı. Yani şu an halimizi daha iyi tanımlayan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an içinde bulunduğumuz şeyi, böyle bir bu iç çekmeyi.
0: Bunaltıyı, sıkıntıyı
1: daha iyi anlatan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok böyle karşılaştığım zamanda çok büyük bir rahatlama gelmişti bu arada solastalji kavramıyla. Çünkü nostalji bunu tam karşılamıyor yani benim hissiyatımı. Solastalji olduğun yerde her şeyin değişmesiyle hissettiğin kayıp duygusu ve yas duygusu. Bu arada yasla ilgili küçük bir parantez açmak istiyorum. Yası biz hala çok tek düzeyiyle, tek bir bakış açısıyla algılayabiliyoruz. Ben işte annemi babamı kaybettim ve ya da işte çok yakınımda birini kaybettim ve onunla ilgilen, yani onun sonrasında yaşadığım hissiyat süreci falan diye hala tanımlamak isteyenler vardır ama bu değil. Yani biliyoruz ki değil. Yani ben beraber yaşadığım bir ev hayvanını kaybettiğimde de çok çok bambaşka derin bir yaz sürecine de girebilirim. Bir iş ihtimalim kaybolduğunda girebilirim. Yasın çok katmanlı ve çok çeşitli halleri var. Ve bunu yas olarak tanımlamak bence önemli. Ve solo stajda hissettiğim şey de bu. Yani hem ekolojik yaz hem de etrafımızda değişen her şey, kentte değişen şey, benim her gün alışveriş yaptığım bakkal, bakkalı kaybettiğimde yaşadığım his, kentsel dönüşümün bizde yarattığı hal. Yani benim artık kar göremiyor, kışın kar, yani ben Ankara'da büyüdüm. Ben çok kötü durumdayım gerçekten deniz kar göremediğim için. Yazları, yani bu sadece İstanbul'la ilgili bir şey değil, İstanbul'da kar görüyorduk yani. Bunların hepsinin bizde çok güçlü karşılığı var. Ve solo stajcinin denk geldiği yer, etrafımdaki her şeyi kaybettiğim halde benim bu yası yaşamaya da hakkım yokmuş gibi hissettiren bir halde oluyor ya, o biraz daha da üzücü ve kırıcı olan hal. Bir küçük anekdot şeyi bana komik gelmişti. Çok bir Yozgat'a bir film çekimine gitmiştik, kısa film çekimine. Yozgat'ta dağın başındayız ve bir gölün kenarında yönetmen bir sekans çekmek istiyor. Bizi bir yere oturttu ve göl var şurada bir tane, onu ben bulacağım ve geleceğim dedi. Ve böyle aradan saatler geçti ve yok. Yönetmen döndü dolaştı geldi, böyle bayağı saatler geçti ve göl yok dedi. Yani göl yok. Hani tamam şeyi geçiyorum, hani prodüksiyon başka türlü çalışabilir miydi falan filan, bunlar ayrı konular, ama yani onu, o Yozgatlı bir de, yani hani orada onun çocukluğunun gölü ve hayal etmiş, yani genç de bir yönetmen kendisi. Hayal etmiş ve ilk kısa filmini o gölün kenarında çekmek istiyor ve yok artık. Ya ve daha niceleri ve bu bizim bildiğimiz anlamda işte eski Türkiye ve daha bir sürü şeyi, bunu çoğaltabiliriz ya. Yani solo stajının bizdeki karşılığı çok güçlü. Ele ki bu ülke için çok güçlü. Çünkü hem çok hızlı oldu bir sürü şey, hem de gerçekten çok bir uçtan başka bir uca savrulmuş haldeyiz ve yasını gerçekten tutamıyoruz. Yani şu kısma gelemedik belki hala. Bir de kaybedilmiş olan ihtimallerin yası var tabii ki.
0: Tabii ki. Beklentisel yası var aslında.
1: Evet. O da ayrı, ama şu an zaten her şey çiçekler, böcekler, arıları kaybediyoruz falan gibi bir yerlerdeyiz ya. Her yerimizde görüyoruz, o hissi de sürekli yaşıyoruz. Ne kadar yani inkar da edebiliriz tabii ki. Hani bu inkar da bir hissiyat sonuçta. İnkar biraz seçiyor olabiliriz ama var, bu oluyor.
0: Kesinlikle var. Yani şeye de girdi şu an. Psikanaliz literatürüne de girmiş durumda. Ekolojik yas girmiş durumda. Yani gene yas kuramları, travma kuramları, psikanaliz bilimi de zaten bunu artık literatüre hani koyalım dedi 2018'den sonra. Şeyi ilginç söylediğin şey, hani beklentisel yas var. Yani işte orman yangınlarından geçiyoruz, sellerden geçiyoruz ve dünyanın her yeri öyle. Yani Türkiye'de birkaç hektar yanarken aynı anda Avustralya'da da yanıyor, Kaliforniya'da da yanıyor, Yunanistan'da da yanıyor. Yani o kadar büyük bir hani yeryüzünün kaybı karşısında ne hissedeceğimiz, ne yapacağımız çok karmaşıklaşıyor. Yani bedensel de çok karmaşık tepkiler verebiliyoruz. Ruhsal ve mental de. O yüzden şimdi mesela araştırmacılar solastalji bir ekolojik yas olarak tanımlıyor, ama o yasın hani psikanalizden devşirdiğimiz işte o kesin böyle 5 süreci, işte ilk önce inkar, sonra kabullenme, işte pazarlık gibi süreçlerin de burada çok işlemediğini söylüyorlar. Burada daha karmaşık, birbirine böyle geçen o evrelerin tamamen birbirine aktığı şeyler de var. Çünkü çok hani hem yeryüzünü kaybediyorsun, hem bilgiyi kaybediyorsun, o kadim ekolojik bilgiyi kaybediyorsun, hem bir bireyi kaybediyorsun ama aynı zamanda yoldaş, bütün aslında oradaki arkadaşlarını kaybediyorsun, hayvanlarını kaybediyorsun, ağaçlarını kaybediyorsun. Dolayısıyla çok bence karmaşık ve hala anlamaya çalıştığımız bir şey gibi, ama çok da önemli. Çünkü senin söylediğin şey, hani tutamıyoruz çünkü tanınmıyor da. Çok uzatmayacağım ama çok enteresan bir şey anlatmak istiyorum. Mesela İzlanda'da, işte Pakistan'da, Finlandiya'da, Norveç'te ölen buzullar için gerçekten cenaze törenleri düzenleniyor. Yani bildiğimiz insanların düzenlediği, işte siyahlar giyip ağıtlar okuyup ve genellikle kadınların başı çektiği işte yerel şarkılar, işte masallar, söylencelerle birlikte gerçekten hani burada bir yakınımızı kaybettiğimizde, bir cenaze törenine nasıl gidiyorsak, buzulların öldüğü zaman, işte ormanların gittiği zaman, kül olduğu zaman öyle bir cenaze töreni yapılıyor. Ben bunu derslerimde çok işliyorum. O öğrencilerle çok tartışıyorum ve soru soruyorum mesela. Türkiye'de böyle cenazeler yapabilir miyiz? Yapsak nasıl olur? Çok mu performans olarak karşılanır? Gerçekliği nereye düşer gibi. Ama galiba insanların bu duyguları yani bir yerlerde hani birlikte yaşamaya, birlikte paylaşmaya ve neyi kaybediyorlar onu anlamaya ihtiyaçları var galiba bu cenazelerle. Senin söylediğin şey şu an aklıma onu getirdi.
1: Yani sonundan bir şey eklemek istiyorum. Çok mu performans olur dedin ya. Aslında performans olur ve olması olur, gerekir. Çünkü evet, ritüel de, orada bir ritüelden bahsediyoruz. Performansın çok yani büyük bir oranı ritüeldir ve o yani evet onun performanstaki zaten şu anda politik olarak bir sürü meseleyi konuşabiliyor olmamıza alan açmasının en büyük şanslarından bir tanesi de, en büyük etkenlerinden bir tanesi de yani performans, oyun ve ritüelin halvet olmasıdır. Yani bunun oranları değişebilir. Daha çok oyun olabilir, daha çok ritüel olabilir tabii ki. Ya da sadece ritüelde tasarlayabilirsin bir performansa tabii ki. Bunlar seçeneklerimiz ve şu anda politik olarak yaşadığımız halin aklımızla çok da bütün dünya içinde söylüyorum, Türkiye özelinde de söylemiyorum, akıl olarak çok anlayabileceğimiz halleri ya da katmanları olmayabilir ve bunu bizim somatik bir beden zihin farkındalığıyla birleştirerek ifade etme yollarını aramamız bence tesadüf değil ve yapılıyor böyle şeyler çok. Çok fazla olmasa da yapıldığını görüyoruz ve yani çok tırnak içinde işlevsel hı hı, bir halde yani daha çok performans üretmeliyiz aslında bakılırsa. O yüzden mesela bütün yani öğrencilerinde bence yani performatif bir sürü böyle şey üretmelisiniz.
0: Evet, aslında oralarda biraz dolaşıyoruz. Hani biraz şu an eleştiriliyor. Hani çok hani medyatik oluyor, çok trend oluyor, popüler oluyor diye ama ben bunun diğer tarafını görmeyi tercih ediyorum. Tam da senin aslında söylediğin tarafı görmeyi tercih ediyorum. Belki buradan başka bir aktivizm bile hani yolları çıkabilir, başka türlü birliktelik yolları çıkabilir gibi hissediyorum.
1: Ben şu an zaten bütün tuşları aynı anda
0: basalım diye.
1: Basmamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü hani tam işte canavarlardan bahsediyoruz ya, orada dönüp dolaşıp aslında şu an yine popüler olan başka bir şeyden, Gramsci'den bahsedelim. Gramsci hiçbir zaman bu kadar popüler olacağını düşünmemişti ama geldi o zamanı tekrar. Ölmekte olan ölemiyordu, doğmakta olan dönemiyordu, şimdi doğamıyordu, şimdi canavarlar zamanı. Tam öyle bir dönemde olduğumuz için, bir eşikte, bir liminal alanda olduğumuz için burada çok şey üretilecek, çok şey konuşulacak, olması da gereken şey bu. Bundan sonra aralarından seçip karar verip devam edeceğiz nereden ne olacağını, ama şu an bir taşların dökülmesi lazım. Biz onu yapmıyoruz. Ne yasımızı tutuyoruz, ne gerçekten tam bütüncül bir akıl haliyle devam ediyoruz, ne konuşuyoruz birbirimizle, ne iletişim halindeyiz. Bütün yani bu karanlık bir şey çizmek istemiyorum ama teknik olarak öyle hani, ama yolumuz çok basit, işte bahsettiğimiz gibi işte patikalar önümüzde, bir patika var önümüzde, hani asfaltlanmış bir yol değil o, bir bulvar değil yani, Şanzelize değil yani orası, olmasın da zaten bu arada, hani asla yani şey yapmıyorum, orayı ideal bir şeyden bahsetmiyorum ama patika var önümüzde, cılız, oradan takip edeceğiz, bizden önce birilerinin takip ettiği yollar var, o yollara gidebiliriz, yol orada.
0: İşte tam da burada o patikalardan biraz belki ışık teorisine de gelmek istiyorum. Zamanımız azaldı ama yani başka türlü bir geleceği de geçmişten düşünme imkanı veriyor bu patikalarda. Yani patikalar var aslında. Mesela ışık teorisinde gelecekte yaşayan bir arkeolog var. Bugün izlerini araştırıyor. Bize bugünü geleceğin geçmişi olarak düşünme imkanı veriyor. Tam senin söylediğin patikalarda aslında var. Ve bir şekilde biz o patikalardan yani hem geçmişi hem geleceği bir şekilde iz sürerek, belki daha küçülerek, demin örnek verdiğin o bulvarı hoşuma gitti. Hani büyük büyük şeyler değil yani. Daha küçülerek, iz sürerek yapacağız gibi geliyor. Peki böyle yani belki biraz ışık teorisini de işin içine katarak, patikaları da katarak şimdi seni şöyle bir hani şey yapayım istiyorum. Hani performans sanatı dediğimiz şey bütün bunları nasıl toparlıyor? Yani böyle bir ekolojik farkındalık ve ekolojik kurguyla çünkü demin söylediğin şey hakikaten hani beton ve hani erir akıl değil. Tam tersine minik minik ve patikalar ve belki de daha animist ve dişil bir enerji gibi bir şey mi?
1: Performans sanatı dediğimizde ben kendi pratiğim üstünden bahsedebilirim. Yani kendi şahitliğim içinde bulunduğum haller üstünden. Yoksa çok geniş bir alandan da bahsedebiliyoruz tabii. Şu anda şu günlerde yapılan şey çok önemli bence. Başından sonuna kadar istikrarlı ve olabilmek, ne derler, tutarlı olabilmek aslında. Bugün ekolojik yaklaşımdaki en kıymetli şey bence o. Yani bir mesela benim şu anda içinde olduğum Görme Tutkusundan Kör Olabilir İnsan adlı bir dans tiyatrosu işi var. Orada vegan yemek getirilmesi ve bunu evde Dilara uygulayıcı yapımcımız onun pişiriyor olması oraya getiriyor olması 14 kişiden bahsediyorum bu arada biz böyle 14 kişiyiz yani herkese yemek pişiriyor ve geliyor glutensiz de getiriyor falan mesela yani böyle şeyler atıyorum mesela prova sırasında birbirine dokunurken izin almak o sınır aşımları ile ilgili birbirini kolluyor olmak süreç içinde başından sonuna kadar üretim aşamasının kendi içinde de o güvenli alanları yaratmak hani olabileceği kadar farkındalıkla hem çevresel hem etik hem sanatsal perspektifini koruyarak o incelikli ama derinleşebilen yaklaşımı koruyabilmek bence zaten senin sorunun cevabını veriyor. Bunu yapan insan grup sayısı çok az. Bunu da mesela atıyorum ana akım üretimde bunun yapılabilmesi gerçekten çok zor. Dolayısıyla daha küçük, daha kendi halinde, daha alternatif oluşumlar bununla ilgili çok özen gösteriyor. Ve yapmak için de yani canhıraş çalışıyorlar diyeyim yani.
0: Umarım böyle böyle şeyler çoğalır diyelim o zaman. Bu oluşumlar sizlerin sayesinde ve birliktelikler sayesinde çoğalacak diye düşünüyorum.
1: Hep beraber böyle
0: Böyle.
1: bir umut
0: Aynen.
1: halindeyiz, evet.
0: Aslında sonra böyle belki bir ikinci program yapar mıyız diye aklıma geliyor. Hani şu an çalıştığın yerleri de çok çok sormak istiyorum ama galiba yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz. Belki çok kısa bir şekilde son böyle çalıştığın üzerinde seni heyecanlandıran bir şey var mı?
1: Şu an iki tane şey var net olan. Biri Berlin'de Ekim ayında yapacağım bir lecture performans. Biraz arzu patikaları ve güncel direniş örneklerini birleştirdiğim bir performans tasarlıyorum şimdi. Sonra da seneye Mart ayında yine Almanya'da bir residence'a gideceğim. Bir 3 aylık Brandenburg'da bir residence. Orada da yabani otların göçe adaptasyonunu nasıl kolaylaştırdığı ile ilgili devletten ya da sistemden daha doğanın daha güçlü bir şekilde ilişkilenebildiğimiz formlarını çalışacağım bir süreç olacak. Cümleyi çok güzel yaptım
0: Gayet.
1: ben. Yani o 3 aylık bir sürecim olacak. O da bir belgesel filme dönüşmesine planladığım bir iş. Ama bu sezon oyunlarımız devam ediyor. 52 Hertz adlı bir oyunumuz var. Onu oynamaya devam edeceğiz. Yönetmenliğini yaptığım Hangart ekibiyle beraber. Dediğim gibi yine Görme Tutkusundan Kör Olabilir İnsan Dans Tiyatrosu işimiz devam edecek. Bakacağız daha neler umarım daha bir sürü şey.
0: O zaman hepsini keyifle izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz diyelim.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler Zinyor'a. Çok keyifli bir program oldu. Tekrar Aki Kozmopolitan'a geldiğin için teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de. Sağ olasın.
0: Bugünlük bu akşamlık Eko Kozmopolitan'dan bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Homo Ludens'in yeni bir bölümünde beraberiz. Bu sanırım 11 ya da 12. bölümümüz olması lazım. Ve bu akşam da süper bir konuğumuz var her zamanki gibi. Kendisi Didem Sezen ve Yumuşak Yevar arada. Evet. Onun da altını çizmek istiyoruz bizi dinlemekte olanlara. Didem hoş geldin.
3: Hoş bulduk Can. Çok teşekkür ederim davetin için.
2: Ben teşekkür ederim. Bence süper konular çalışıyorsun. Bir akademisyensin. Ben çok uzatmayacağım. Seni biraz tanıyabilir miyiz?
3: Tabii ki. İsmim Didem Sezen. Medya ve iletişim alanında çalışan ve özel olarak oyunlar, yaratıcı medya teknolojileri ve transmedyal hikayeler üzerinde çalışan bir araştırmacıyım ve bu alanda ders veren bir öğretim üyesiyim. Şu an İngiltere'de University for the Creative Arts, Yaratıcı Sanatlar Üniversitesi'nde kreatif teknolojiler ve oyun bölümünde oyun araştırmaları alanında hem lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde dersler veriyorum ve araştırmalar yürütüyorum. Türkiye'de de yarı zamanlı olarak uzunca bir süredir galiba 12 sene oldu. Bahçeşehir Üniversitesi oyun tasarımı yüksek lisans programında yine oyun araştırmaları alanında ders veriyorum. Akademik çalışmalarımın önemli bir kısmı oyunlar, anlatılar ve dijital medya üzerine. Ve çoğunlukla kuramsal araştırmalardan oluşuyor. Fakat doktoradan bu yana aslında oyun tasarımı da benim araştırmalarımın bir parçası. Doktora çalışmam sırasında Georgia Tech'te interaktif anlatı çalışmaları, interaktif deneysel televizyon uygulamaları ve anlatı motorlarıyla çalışmalar gibi takım denemelerim oldu. Ardından 2017-2020 arasında Almanya'da, Almanya ve Hollanda ortaklığında bir Avrupa Birliği projesinde Rhineland Experiences adı. Okay. Ren bölgesindeki müzeleri birbirine bağlayan bir interaktif oyunsal hikaye oluşturduk. Orada da anlatı tasarımı ve oyun tasarımında çalıştım. Yine Almanya'da eğitim bilimcilerle beraber çocukların okuma alışkanlıklarını arttırmak üzere bir oyunlaştırma projesinde bulundum. Son günlerde de Kolombiya'daki meslektaşlarımla görme ve işitme engelli çocuklarla beraber sanal oyun deneyimleri tasarlamak üzere çalışıyoruz. Bunun üzerine proje geliştiriyoruz. Kabaca böyle yaptığım şeyler böyle oyunları farklı alanlara transfer edebilmekle alakalı.
2: Şöyle şimdi tabii ben de vakti zamanında akademisyen olmak isteyip sonradan cesaret edememiş bir insan olarak da bunu çok sormak istiyorum. Çünkü bir yandan akademi var ve bir yandan da oyunlar var. Hı hı. Seni oyunları bu şekilde ele almaya çeken şey neydi ve hakikaten o oyunların başka anlatı biçimleri olabileceğini, taşıyabileceğini nasıl gördün merak ediyorum.
3: Doktora gerçekten akademiklerin hayatında böyle bir milat gibi bir şey. Hayatımızı ona göre bölüyoruz. Doktoradan önce, doktoradan sonra, doktora sırasında vesaire vesaire. Benim doktoraya başladığım dönem 2000'lerin ortası. O dönem hala dijital medya, yeni medya dediğimiz bir dönem ve iletişim araştırmalarına da o sırada böyle çok topyekün bir yerden bakıyorduk. Yani kolektif zeka, oyunlar, transmedya anlatılar, online kimlikler, farklı okuryazarlıkları içinde bulunduğumuz yeni medya ortamını anlamak için nasıl kullanabiliriz gibi bir sorun vardı benim doktorada. Ben de o dönemde oyunlara yeni medya manzarasının bir parçası olarak baktım. Yani bir yeni medya oyunu, yeni medya olarak oyunlar bize acaba ne söylüyor, ne anlatıyor? Bu mecranın kendine özgü nitelikleri neler? Olanakları neler? Oyunları nasıl anlayabiliriz, nasıl anlamlandırabiliriz ve nasıl oyun yapabiliriz? Bunların hepsinin aslında bir okuryazarlık türü olarak baktığım bir şey. Tabii kendim de oyun oynuyorum. Bu çok akademik bir tarafındaydı.
2: Onu da soracağım biraz zaten.
3: Evet, ben de oyun oynuyorum. Ama iyi bir oyuncuyum bence. Çok rekabetçi ve çok hırslı bir oyuncu olduğumu söylüyor sevdiklerim.
2: Böyle bunları duymak çok iyi. Çok iyi.
3: ama yani çok sevdiğim arkadaşlarım beni oyun ortamında pek sevmezler. Çünkü hayatta kimse kaybetmeyi sevmez. O yüzden onları anlıyorum.
2: Kimse dedin. Peki tabii bu bir yandan buna da bağlanıyor aslında. Şimdi oyun oynuyoruz ve aslında bir hikayenin de parçası oluyoruz. En basit oyun bile olsa, en karmaşık bir oyun bile olsa fark etmiyor bir yandan. Sence bir şeyi hikaye okumak, izlemek ve oynamak arasındaki esas fark ne gibi geliyor sana? Ve hakikaten de bir oyuncunun hikayenin içine girmesi anlatının kendisini sence nasıl değiştiriyor?
3: Yanılmıyorsam Steve Jobs'un da bir tanımı var böyle. Medyaları ikiye ayırıyor. Arkaya yaslanarak tüketilen medyalar ve öne eğilerek tüketilen medyalar. Arkaya yaslanarak tükettiğimiz medyalar işte film, televizyon dizileri ya da kitap okumak gibi. Hani bizden yani belli bir çaba gerektiriyor elbette ama tüketime yönelik medyalar. Diğerleri ise bilgisayar oyunları gibi bizim çabamızı gerektiren öne eğilerek oynadığımız, etkileşime girdiğimiz medyalar. Dolayısıyla oyunlar bizden aktif olmamızı bekliyor. Aktif bir özne olmamızı bekliyor. Benim derslerimde de çok referansta bulunduğum Finli bir araştırmacı var, Jesper Juhl. Onun çok güzel bir kitabı var. Kitaba adını veren kavram bence faydalı olabilir bu soruyu cevaplamak için. Kitabın ismi Half Real, yarı gerçek. Ne demek istiyor burada Jesper Juhl? Şunu demek istiyor. Biz bir oyun oynadığımız zaman mesela ejderhaya karşı savaşıyoruz diyelim. Korkunç bir canavarla mücadele içine giriyoruz. Yardıma ihtiyacı olan birilerini kurtarmaya çalışıyoruz. Hepsini bunların kurgusal bir dünyada yapıyoruz elbette. Fakat o kurgusal dünyadaki eylemlerimizi yerine getirirken yaşadığımız her şey gerçek. Verdiğimiz kararları biz veriyoruz. Yaşadığımız ahlaki ikilemleri biz yaşıyoruz. Hayal kırıklıkları, coşku, mutluluk, üzüntü hepsini yaşıyoruz ve bunlar bize ait olan gerçek deneyimler. O yüzden oyunlar çok yarı gerçek ve bu yarı gerçek halleri onları diğer medyalardan ayırıyor.
2: Yani peki abi, aslında şöyle bir şey bir yandan, bir şey üretiliyor ve aslında bize sunulan orada hali hazırda bir şey var. Ve tabii ki bu da bir hani tırnak içinde gerçek ya da gerçek değil. Onun gerçekliğini katan o sırada oyuncunun eylemselliği, agency oluyor değil mi?
3: Evet,
2: doğru mu anlıyorum diye sormak istiyorum.
3: Kesinlikle öyle. Bizim eylemliğimiz tam anlamıyla agency çok da önemli bir kavram. Janet Murray'nin benim de doktor tezim sırasında çalıştığım danışmanı da kendisi. Literatüre kazandırdığı bir kavram. Eylemlilik, faillik diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet. Evet, oradaki bir şeyleri değiştirebilme kapasitemiz oyunları gerçekten farklı bir yere koyuyor diğer medyalardan.
2: Anladım. Yine şu senin erken dönem çalışmalarına baktığımda gördüğüm bir prosedürel okur yazarlık diye.
3: En favori kavramlarım.
2: Evet, ben de hayatımda ilk defa böyle beynimin nöronlarında bir şeyler çakan ama tam olarak ne çaktığını anlayamadığım bir kavram. Tabii şuna geldim. Bunun üzerine biraz düşünüp bir şeyler bulmaya çalışınca. Yani bir oyunu anlamak yalnızca hikayesini ya da görsellerini anlamak değil de altında çalışan kuralları ve sistemi de okumak anlamına mı geliyor acaba diye düşündüm. Ve bu süreçte oyuncu aslında neyi okumayı öğreniyor?
3: Prosedürel okuryazarlık, dediğim gibi benim de çok favori kavramlarımdan biri. Yine doktora sırasında benim hocam da olmuş Ian Bogost'un Persuasive Games diye bir kitabı var. İkna edici oyunlar diye çevirebiliriz belki. Orada ortaya attı bir kavram, prosedürel okuryazarlık ve prosedürel retorik. Bu ne demek? Aslında prosedürel retorik bir tür sistemler okuryazarlığı. Inbogost oyunlara bir sistem olarak yaklaşıyor. Ve sistemleri anlamak için bize bir soru seti öneriyor. Yani o soruları sorarak o sistemin bize ne anlattığını anlayabiliriz diyor. Bu sorular neler? Bu sistemin kuralları neler? Neden bu kurallar seçilmiş? Bu kurallar gerçek ya da kurgusal dünyanın işleyişiyle ilgili bana neler söylüyor? Ben oyuncu olarak bu kurallarla ne yapıyorum? Evet. Nasıl tepki veriyorum? Aslında bunları ifade eden bir şey. Çok kısa bir örnek üzerinden açıklamam gerekirse Papers, Please diye bir oyun var. Bilmiyorum aşina mısın?
2: Evet, evet.
3: Aşina olmayanlar için de tavsiye niteliğinde olsun. Evraklar lütfen diye çevirebiliriz belki. Oyunda kurgusal bir doğu bloku ülkesinde bir sınır memuruyuz. Ve amacımız işte giren çıkan vatandaşların ve göçmenlerin pasaportlarını kontrol etmek, çalışma izinlerine bakmak, giriş çıkışlarına karar verecek evrakları imzalamak, kimlerin reddedileceğini, kimlerin kabul edileceğini karar vermek aslında temel olarak. Pardon. Oyunun şöyle bir cümlesi var aslında. Totalitarizm kötüdür ve insanı canavarlaştırır. Evet. Evet, ama bu mesajı bize böyle doğrudan söylemiyor. Bunun yerine bizi bir masaya oturtuyor, önümüze ne yapacağımızı söyleyen bir kurallar kitabı koyuyor. Her gün bir takım yeni kurallarla olayı daha komplike hale getiriyor. Pasaportları incelerken yaptığımız o mekanik şeyler bir süre sonra bizi duygusuzlaştırmaya başlıyor. Çünkü sizi o kuralları uygulatarak totaliter bir rejimin aslında bireyi nasıl öğüttüğünü göstermeye çalışıyor bir nevi. Oyunun içinde oyuncunun da bir hareket alanı var. Evet. Mesela sistem çok katı ama senin hata yapma hakkın var. Mesela belgeleri sahte olan ama eğer ülkeye girmesine izin vermezsen öldürüleceğini bildiğin birini içeri alacak mısın? Bunu yapabilirsin. Bu ihlali yaparsan devlet sana ceza kesiyor ve maaşından bir kesinti oluyor. Tabii bu bir ki. Bedel. Ama bu kesinti şuna da sebep oluyor. Akşam eve gittiğinde çocuğunun ihtiyacı olan ilacı ona alamıyorsun. Ya da ailenin ısınma masraflarını karşılayamıyorsun. Dolayısıyla prosedürel okuryazarlık burada biraz devreye giriyor. Oyuncu o sistemin çarklarıyla kendi ahlakı arasındaki çatışmayı yaşayarak aslında bir anlam üretiyor. Dolayısıyla hani bir göçmeni kapıdan kötü bir insan olduğunuz için çevirmiyorsunuz ama şartlar öyle gerektirdiği için çeviriyorsunuz ve bu da bir şey yaratıyor. Sistemlere dair ve sistemlerimizi nasıl manipüle ettiğine dair bir okuryazarlık yaratıyor.
2: Bu şu bakımdan benim hem ilgimi çekiyor hem hoşuma gidiyor hem de şimdi biz oyunlarla ilgilenen insanlar olarak her zaman aslında oyunlar da ciddi bir şeydir diye bir şeyimiz oluyor ya. Hani oyunlar akademisyenlik, oyunlar bu tür işte bürokrasi ve hatta belki kırtasiyecilik aslında bürokrasiden ziyade. Ya da işte This War of Mine'ı düşünecek olursak. Evet, yani bırakın işte bir hayatta kalmayı, yani tütün ihtiyacı var ya da kahve içmek istiyor sadece bir kahraman. Epik şeyler yerine çok böyle gündelik hayata ait şeylerin de oyunların konusu olabileceğini açması açısından da bence çok güzel bir örnekti.
3: Kesinlikle.
2: Peki o zaman bir ara vermeden önce şunu sormak istiyorum. Oyuncunun özgürlük meselesi. Oyunlar bize sürekli bir seçim yaptığımız hissini veriyor. Ama bir yandan da bu ihtimaller önceden tasarımcı da tarafından da belirlenmiş oluyor. Bir oyunda gerçekten özgür olabiliyor muyuz? Yoksa iyi tasarlanmış bir özgürlük yanılsamasının içinde mi hareket ediyoruz? Diye soruyorum sana.
3: Bu çok güzel bir soru. Biraz zor bir soru gibi gözüküyor ama oyunlarla ilgili... Ve biz her yıl öğrencilerle beraber ilk haftalarda şey yapıyoruz. Oyunu tanımlamaya çalışıyoruz. Ve oyunların farklı tanımları var. Farklı kuramcılar, oyun tasarımcıları tarafından yapılmış. Bunlarda en çok devam eden unsur şeydir. Kurallar tabii ki değil mi? Her Kesinlikle. Oyunun kuralları vardır. Dolayısıyla oyunlara böyle baktığımız zaman... Oyunlar biraz özgürlüğün değil de sınırların, kuralların sanatı gibi bir şey. Dolayısıyla yani... Gerçek hayatta da mesela özgürlüğümüz çok mutlak değil. İşte dildir, hukuktur, ekonomi, toplumsal normlar, kimi zaman bedenlerimiz bizim için çok sınırlayıcı deneyimler yaratıyorlar. Bu nedenle özgürlüğü kuralların yokluğunda değil de o kurallarla kurduğumuz ilişkilerde aramak anlamlı hale geliyor. Yine bizim derslerde referansta bulunduğumuz Katie Seddon ve Eric Zimmerman oynamanın kurallar içinde özgürce hareket etmek olduğunu söylüyorlar. Ve aslında bizim yaptığımız seçimler özgür seçimler değil, anlamlı seçimler olmalı diyorlar. Evet. Dolayısıyla biraz önce de bahsettiğimiz agency kavramı burada önemli. Bir de şunu da hatırlamakta yarar var. Oyuncular hiçbir zaman tasarımcıların hayal ettikleri şekilde oyunları oynamazlar. Hep kendilerine göre farklı bir hale getirirler.
2: Tam tersine belki gibi değil mi? Ya da ne kadar zorlayabilirim ben bu sınırları gibi yani.
3: Evet, kesinlikle öyle. Yani o sınırların farkında olmakla anlamı üretiriz aslında.
2: Peki bence şimdi ben ara vermek istemiyorum ama bir ara versek de iyi olacak. Bir yana sohbet çok keyifli ama Didem'in seçtiği şarkıyı da dinleyicilerimizin dinlemesini çok istiyorum. O zaman bir ara veriyoruz.

Bu son sesten sonra tekrar beraberiz. Konuğumuz Didem Sezen. Homo Ludens'tesiniz. Oyunlar üzerine konuşuyoruz. Oyunların farklı yönleri aklımıza gelmedik ve son derece ciddiye alınması ve aynı zamanda hafife alınması gereken yönleri üzerine konuşuyoruz. Eylemsellik dedik, prosedürel okuryazarlık dedik ve şimdi de tabii ki o müthiş konuya geliyoruz. Oyun sanat mıdır? Sen bunun üzerine çalışıyorsun. Sanatsal bir ifade biçimi olabileceklerini söylüyorsun oyunlara. O zaman hafife alınması gereken yönleri üzerine konuşuyoruz. Eylemsellik dedik, prosedürel okuryazarlık dedik ve şimdi de tabii ki o müthiş konuya geliyoruz. Oyun sanat mıdır? Sen bunun üzerine çalışıyorsun. Sanatsal bir ifade biçimi olabileceklerini söylüyorsun oyunların. Bu tartışma

0: herhangi bir şekilde bir oyun geliştiriciler toplantısında oyun tasarımcılarıyla yapmayı çok severim. Çünkü sanatla ilgili tanımları, oyunla ilgili tanımlarımızı, elimizdeki oyun örneklerini tekrar tekrar gözden geçirmemizi sağlayan, çok verimli bir soruya da dönüşebilir eğer tartışma üzerinden bakarsak. Oyunlar çok uzun zamandır zaten görsel sanatları, müziği, ses tasarımını, hikaye anlatımını, oyunculuğu, mimari mekan tasarımını, etkileşimi tek bir deneyimde bir araya getiren aslında çok karmaşık estetik eserler üretiyor. Wagner'in opera için söylediği Gesamtkunstwerk, yani bütünsel sanat yapıtı kavramını bence bugün en çok yaklaşan mecralardan biri olduğunu düşünüyorum oyunların.
1: Müthiş bir tespit bence, çok çok evet. Haklısın ayrıca.
0: Fakat oyunları diğer medyalardan, yani oyunlara bir sanat diyeceksek en etkili neyi yapabilir? Az önce de konuştuğumuz gibi bence pek çok hikaye, filmle de anlatıyoruz, televizyon dizileri de var, müzik, şiir vesaire. Ama bence sistemlerle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorsak, bence mesajımızı en iyi oyunlarla verebiliriz. Yani o oyunların sistemlerle ilgili şeyleri anlattıklarında gerçekten en büyük potansiyeli taşıdıklarını düşünüyorum.
1: Bunun üzerine ben de daha sonra, yani bu özellikle Gesamtkunstwerk meselesini hiç böyle düşünmemiştim. Geçenlerde de Semiha Berksoy'un sergisinde onun da benzer bir durumu vardı. Çok farklı şeyler çağrıştırdı. Çok çok teşekkürler o yüzden.
0: Çok sevindim.
1: Şimdi bir yandan bu çok ilginç bir şey. Yani bu soruyu senin çalışmalarından çıkardım tabii ki. Gezi oyunlarından politik oyun tasarımına, güncel olayları konu alan oyunlardan, oyunların tarihsel belge olmasına kadar uzanan bir sürü çalışmam var. Ve bu da bana şunu sordurttu bir noktada. Bir oyun yaşadığımız dünyaya dair nasıl politik bir söz söyleyebilir ve oyunlaştırma ciddi ya da travmatik meseleyi basitleştirme riskini nerede taşımaya başlıyor sence?
0: Evet, böyle bir tehlike var. Yani oyunların ciddi travmatik bir meseleyi basitleştirmesi gibi bir tehlike var. Eğer karmaşık, son derece karmaşık toplumsal süreçleri var olmayan bir kontrol ya da çözüm hissi verecek şekilde basitleştiriyorsa ya da meseleyi sadece başarı ve başarısızlığa, işte puan kazanmaya indirgiyorsa, bu böyle bir tehlike gerçekten var. Mesela yoksullukla ilgili oyunlar üzerine çalışmıştım ben bir dönem. Eğer yoksulluğu doğru seçimleri yaparsan kurtulursun gibi simüle eden bir oyunla karşı karşıyasınız, o yapısal eşitsizlikleri tamamen görmezden gelme durumuna bizi sokabilir ve bu arzu edeceğimiz bir şey olmaz. Ama iyi tasarlanmış oyunlarda çözüm üretmekten çok o çözümsüzlüğü hissettirdiğini gördüğümüz oyunlar belki. Yani bir şeyin ne anlattığından ziyade nasıl anlattığıyla evet. Bizi düşündüren oyunlar politik bir meseleyi ele almak açısından daha iyi bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Bu aslında bütün sanatlar için bir parça böyle ya, eğer çok doğrudan bir mesaj vermeye çalışıyorsan çok basit ve propagandist bir yerde duruyor film de olsa.
1: Evet.
0: Ama oyunun savı söylediği şeyden çok onu işleyiş biçiminde sanırım.
1: Evet, bu bir de bence kademe kademe, yani ister AAA oyunlar olsun, yani kastettiğim en büyük stüdyo oyunları, isterse tabii ki kaç zamandır artık aramızda olan indie oyunlar olsun. İlla o zorunlu takip etmen gereken objektifin, hedefin aslında pek çok zaman artık çıkarıldığını ya da bir opsiyon olarak sunduğunu görüyoruz. Bence bu da kritik bir şey. Hı hı. Çünkü hayat ya da sistem ya da sistemler size sürekli bir objektif yerine getirmenizi istiyor. Hı hı. Bir nesneyi, ve bunu da o bakımdan en azından bazen sökebilmek de bence bu dediğin şeye biraz bağlanıyor gibi geliyor bana.
0: Hatırlıyorum, evet.
1: Peki bu noktada, yani birkaç tane sormak istediğim şey var ama neyse, devam ediyorum. Spekülatif oyunlar kafamda var çünkü senin de çalıştığın şeyler arasında,
0: evet,
1: yine.
0: Evet.
1: Bilim kurgu dediğimiz zaman işte olası gelecekler tabii ki bir sürü, ve oyun dediğimiz şey de hakikaten bunu çok yapan bir şey. Ve bir noktada aslında bir geleceğin kurallarının içinde yaşamamızı sağlıyor. Bir geleceği okumakla veya izlemekle onu oynamak arasında yine nasıl düşünsel bir fark var? Burada ne oluyor yani?
0: Tabii bir geleceği okumak ya da izlemekle onu oynamak arasında önemli bir fark var. Mesela romanlar ve filmler bize bir dünyanın nasıl göründüğünü gösterebilir. Oyunlarsa o dünyanın nasıl işlediğini deneyimlememizi sağlıyorlar, daha önce konuştuğumuz gibi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oyuncu o geleceğin kurallarını, kısıtlarını, değerlerini gözünde tutarak kararlar almak zorunda kalıyor. Tonguç Sezen'le beraber yürütüyoruz bu spekülatif oyunlar projelerini birkaç yıldır. Spekülatif oyunlar geleceğe dair öngörüler sunmaktan çok belirli toplumsal, teknolojik ya da politik varsayımların sonuçlarını deneyimlememizi sağlıyor.

0: Yani mesela yapay zekanın iş hayatını dönüştürdüğü bir geleceği okumak başka bir şeydir. O dünyada geçinmeye çalışmak,
1: Evet.
0: çalışmaya çalışmak ya da seçim yapmaya çalışmak başka bir şey. Bence oyunların en güçlü yanı bu. Bize geleceği anlatmakla yetinmiyorlar da bizi o geleceğin kurallarıyla biraz yüzleştiriyorlar. Yani sadece hayal etmekle kalmıyoruz. Böyle bir süreliğine de olsa içinde yaşıyoruz. Bu spekülatif düşünce dediğimiz şey de soyut bir kavram olmaktan çıkarıp son derece somut, uygulanabilir bir şeye dönüştürüyor.
1: Evet.
0: Belli bağlamlar içinde.
1: Anladım, anladım. Burada ben bir tık alakalı bir örnek, şöyle bir şey geliyor aklıma. Ya Metroid vardır ya, yılların oyunu. Ve Metroid'i biz hiç görmeyiz ya nasıl bir tip olduğunu, ve gelecekte bir yerde oynarız ve özellikle o dönemi düşünecek olursak neredeyse full erkek diyeceğimiz bir kadro oynuyor bu oyunu. Çok yok yüksek ihtimal, ama oyunun sonunda o kask çıkar ve bu gelecek dünyasındaki bizim oynattığımız karakterin bir kadın karakteri olduğunu, evet tabii ki fetişize edilmiş bir kadın karakter, tabii ki imkansız boyutlarda, ölçeklerde bir kadın karakter, ama o dediğim bana buradan da bağlanıyor gibi geliyor. Yani şu anlam, biraz meta bir yerden söylüyorum bunu. Ben gelecekte bir kadın karakter oynayabilirimin ilk tohumları orada da atılmış oluyor ister istemez yani.
0: Kesinlikle doğru.
1: O zaman peki buradan bir tık masaüstü rol yapma oyunlarına geçmek istiyorum. Çünkü senin konu alanların çok çok geniş ve hepsine değinebildiği kadar değinmek istiyorum. Bu tür çalışmalarda işte İstanbul üzerine işte alternatif gelecekler kurduğunuz çalışmalarım var.
0: Evet.
1: Batı dışı gelecek tahayyüller üzerine araştırmalarım var. Peki neden sence geleceği hayal ederken oyun ve özellikle rol yapma oyunları bu kadar güçlü bir araç oluyor senin için, ya da öyle düşünüyorsun? Bir dünyayı oyun oynayarak kurmak, onu yalnızca yazmaktan yine ne ölçüde farklı sence?
0: Yine spekülatif oyunlar Bilim Tonguç'la beraber, Tonguç Sezen'le beraber yürüttüğüm bir çalışma. Şimdi bir gelecek senaryosunu okumak ya da bir uzman raporunda görmek başka, o dünyanın içinde bir karakter olmak, hareket etmek, başkalarıyla müzakere etmek, o dünyanın sonuçlarını deneyimlemek başka bir şey. Rol yapma oyunlarının gücü aslında geleceği bir bireysel tahmin meselesi olmaktan çıkarıp daha böyle kolektif bir hayal kurma pratiğine dönüştürmesi açısından önemli. İnsanlar oyun oynarlarken sadece işte gelecekte ne olabilir diye bir soru sormak yerine nasıl bir gelecekte yaşamak isterim gibi de değerlendiriyorlar bu soruyu ve onu tartışmaya
1: Evet.
0: başlıyorlar. Bu çok önemli çünkü gelecek tahayyülleri uzun süre büyük ölçüde Batı merkezli bir bilim kurgu geleneği tarafından şekillendirildi. Ama mesela İstanbul gibi, Türkiye gibi ya da daha geniş anlamda Batı dışı toplumlarda ortaya çıkan gelecek hikayeleri de mümkün. Dolayısıyla dünya kurma ve rol yapma oyunları insanların kendi kültürel referanslarından, işte İstanbul'da yaşayan insanların gündelik deneyimlerinden, yerel meselelerinden hareket ederek belki alternatif gelecekler tasarlamaya alan açıyor. Bizim şu an üstünde çalıştığımız Speculating İstanbul biraz böyle bir dünya yaratmakla ilgili. Yani böyle bir geleceğin İstanbul'unda hani biz ne görüyoruz, nasıl tahayyül ediyoruz. Yine biraz önce bahsettiğim gibi oyunu sadece bir eğlence aracı olarak değil, aynı
1: Evet.
0: zamanda bir düşünme, hayal etme teknolojisi olarak görüyoruz. Ve insanlara geleceği tahmin etme değil de böyle birlikte tasavvur etme, farklı olasılıkları bir güvenli bir şekilde denemeye imkan verecek bir halde bakma. Özellikle bu belirsizliklerin arttığı bu çağda, yani bilgiyle ve yeni gelişmelerle başa çıkmanın çok zor olduğu bir çağda bu hayal etmelerin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bence de bu biraz şuna da bağlanıyor gibi. Yani science fiction'ın kısaltması İşte SF ya da sci-fi dediğimiz zaman, ama aslında Darko Suvin'in başka bir önerisi vardır ya, speculative fabulation diye. Aslında biraz daha ona kaymak, yani hepimizin elini de daha rahat açıyormuş gibi geliyor ve işte ister bir gelecek tahayyülü olsun, ister bulunduğumuz coğrafyaya dair farklı bir şey düşünmek olsun, oradan sanki illa hani bilim, hani batılıcı anlamda bilim ve pozitif bilim gibi bir yerden değil de farklı gelecek alternatifleri nasıl kurulabilirdi diye düşünmek daha rahatlatıyor belki de insanı. Peki Didem, o zaman son sorumu soruyorum sana. Ve genel toparlama sorusu olacak tabii ki. Sen neredeyse 20 yıldır teknolojinin hikaye anlatma biçimlerini nasıl değiştirdiğini takip ediyorsun. Ve bugün sen baktığında oyunları sadece böyle bir, evet, yeni bir anlatı biçimi olarak mı görüyorsun? Yoksa oyun dediğimiz şey giderek dünyayı anlamanın ve hatta henüz var olmayan dünyaları düşünmenin ayrı ve tire özel kapa tire bir yolu haline mi geliyor?
0: Hepsi ve hiçbiri. Hepsi evet, benim çalışmalarım oyunları bir anlatı formu olarak gören çalışmalar, dünyayı anlamak için işte sistemleri anlamak için çok uygun bir araç olarak, bir iletişim aracı olarak gören çalışmalar. Fakat yine derslerde de okuduğumuz ve bu programa da adını veren Homo Ludens kitabında Johan Huizinga der ki oyun kültürden eski. Dolayısıyla oyun bir medya değil, oyun bir anlatı formu değil.
1: Evet.
0: Şeyi çok severim. Ay, sürekli izlence, o Dersim'in izlencesinden kaynak bahsediyorum. Affetsin herkes ama.
1: Çok iyi bence.
0: Güzel bir izlence, tavsiye ederim oradaki kaynakları. Brian Sutton Smith'in bir kitabı var. Çok güzel. Ambiguities of Play. Oyunun belirsizlikleri. Yani oyun o kadar farklı kategorileri bir araya getiren bir kavram ki. Hayal ettiğimizden çok daha fazlası aslında. O yüzden sadece anlatı formu diyemeyeceğim. Ben çok daha fazlası.
1: Evet, Didem çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bugün Didem Sezen'le beraberdik. Homo Ludens'in oyun ve akademide kesiştiği farklı okuryazarlıklar, farklı gelecek tahayyülleri, masaüstü oyunlarındaki bunun yansımaları ve oyunu geleceği anlamak ve şu anda kendimizi anlamak için ne gibi yansımalar olduğunu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve Homo Ludens'in bu bölümüne veda ediyoruz. Oyun oynamaya devam edin. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı ve konuğu Didem Sezen'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
3: Kaygı şuradaki, gezegenin artık bu durumu karşılayacak durumda olmadığı noktaya iyice yaklaştık. İklim ve çevre bir solculuk meselesi değil. Toplumun ve ekonominin temellerini koruma meselesi. Tek bir atmosferi paylaşan 195 ülkeyiz. Ülkelerin her biri net sıfır salım hedefini mutlaka tutturmak zorunda. Küresel sürdürülebilirlik ve dünyanın dayanıklılığı konusunda tanınmış bilim insanı Profesör Johan Rockström, İsveç'in Göteborg şehrinde Way Out West Müzik Festivali'nde yaptığı konuşmada önümüzdeki birkaç yıl içinde sıfır karbona geçiş sürecinin belirleyici önemde olduğunu kesin bir dille ortaya koyuyor. Greentopia.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülce Özkara'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Odyo Parazit'ten herkese merhaba, ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Aslı Kobaner.
1: Bugün Odyo Parazit'in Siesta serisinin 10. bölümündeyiz ve bugünkü müzik seçkimiz bestelenmiş şiirler üzerine olmaya devam ediyor. Geçen hafta biraz daha popüler türlerde bestelenmiş şiirlere yer vermiştik. Bu hafta biraz daha 20. 21. yüzyıl avantgard müzik türlerinden bunlara ağırlık verdiğimiz bir seçkiyle geldik. Ama tabii yine türler arası bir seçki yapma geleneğimiz sürüyor.
2: Evet, kesinlikle. Geçen hafta hakikaten yani ağırlıklı olarak daha popüler türlere yer vermiştik ve sonlara doğru İlhan Mimaroğlu gibi isimlerle böyle bir göz kırpmıştık 20. yüzyıl avantgardına. Şimdi bu hafta biraz daha hakikaten bu avantgard adı altında inceleyeceğimiz veyahut da yeni müzik, çağdaş müzik adı altında inceleyeceğimiz çok çeşitlilik içeren, hem yaş hem dönemsellik açısından nispeten çeşitlilik içeren bir listeyle karşınızdayız. Evet, bugün John Cage'le başlıyoruz öncelikle.
1: Hı hı.
2: Şuna da değinmek isteriz. Gökçe Uygun bugün aramızda yok ama ilerleyen bölümlerde tekrar aramızda olacak. Onun da seçkisinden parçalar bugün dinleyeceğiz. Zaten bugünkü ilk parçamız onun seçtiği bir parça. John Cage'le başlıyoruz. Zaten avantgard deyince hani aklımıza klişe de olsa ilk gelen isimlerden biri kendisi ve 20. yüzyılın belki de belirleyici ismi falan bile diyebiliriz yeri geldiğinde hani. John Cage'in Forever and Sun Smell parçasıyla başlıyoruz bugün. Yani John Cage zaten hani normalde de işte sessizlik, rastlantısallık, hani eserinde bunlara oldukça fazlasıyla yer veren ve özellikle 20. yüzyıl ortalarının uzak doğu felsefesiyle ilişkili akımlardan çok etkilenmiş bir besteci. Forever and Sun Smell parçası nispeten Cage'in daha erken döneminden böyle şiir ve sesle kurduğu, o yüzden biraz daha yalın bir ilişki olarak bahsedebiliriz. O kadar daha çarpıcı ve daha belki kaotik sayılabilecek dönemlerine ait değil. 1942 senesinde bestelenmiş ve ses ve iki vurmalı çalgıcı için yazılmış. Nispeten kısa bir parça ve metin de E.E. Cummings'e ait. Cage'in kendi eser kataloğunda parça zaten voice and percussion'da o, yani ses ve perküsyon ikilisi olarak geçiyor. Böyle dramatik, lirik, yani birbiriyle kısmen kontrastı olan, aslında hani belki daha önceki dönemlerden yani Batı müziği kanonuna ait formlardan da kısmen esinlenilmiş bir tarafı da var hala. Yani hani Cage'in Batı müziği kanonunu büyük ölçüde reddettiği kendi üslubunun yanı sıra burada nispeten o erken dönemini hissettiren daha farklı bir formel yaklaşım da bulunuyor. Burada bestelenmiş şiir fikri klasik bir şarkı gibi çalışmıyor. Cummings'in şiirini Cage, yani daha çok ses, nefes, vurmalı çalgı ve bunların biraz ritüelistik bir aradalığı, döngüselliği arasında kullanıyor. Biraz havada kalıyor gibi aslında form bir parça. Yani müzik şiiri süslüyor gibi değil. Aralarındaki ilişki çok daha böyle birbiriyle iç içe geçmiş bir ilişki ve daha sade bir ilişki ayrıca. O yüzden bugün dinleyeceğimiz parçalara göre kısmen daha yalın bir açılış olduğunu söyleyebiliriz.
1: 20. ve 21. yüzyıl müziğinde metin ve müzik ilişkisi biraz bu hattan ilerliyor. Yani daha önceki edebiyat ve müziğin kesişim noktalarında olduğu gibi bir şiirin ya da popüler müzik örneklerinde olduğu gibi bir şiirin sözlerinin alınıp melodik hale getirilmesiyle değil, daha deneysel ve daha birbirinden bağımsız iki ayrı öğenin nasıl bir araya gelebileceği, nasıl farklı yollarla bir araya gelebileceği üzerine deneyler yapılan ve yine aslında eski söylemi burası üzerinden kırmaya çalışan bir yöntem var diyebiliriz. Bugün dinleyeceğimiz birçok bestede de buna benzer örnekler göreceğiz.
2: Evet, çok güzel söyledin, gerçekten öyle. Hani biraz bugün o yüzden dinletmek istediğimiz o avantgard deneysel ilişkinin aslında bir başlangıcıyla seçkimizi açıyor olacağız. Dinliyoruz şimdi John Cage'den Forever and Sun Smell.
3: Wailings, wailings, doctors of if but

0: which is built by forever and sun smell.
1: Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Ben Aslı Kobaner, yanımda Yaren Eren Budak var. Bugün Gökçe Uygun parçalarıyla aramızda olacak. Az önce kendisinin seçkisinden bir parça dinledik. John Cage'den Forever and Sun Smell'le açılışı yapmıştık. Şimdi sırada ne var bakalım, devam ediyoruz.
2: Sırada Milton Bobbitt var. Milton Bobbitt'in 1964 tarihli Philomel adlı eserini dinleyeceğiz. Bobbitt, Amerikan avantgardının ve özellikle elektronik müziğin önemli bestecilerinden biri. Ve bu eser soprano, kaydedilmiş soprano sesi ve bu sesin sentezlenmiş elektronik hallerinden oluşuyor. İlk icracısı da eserin kendisi için sipariş edildiği soprano Bethany Bursley. Doğrudan o seslendirmiş parçanın ilk versiyonunu. Bobbitt eseri Columbia Princeton Electronic Music Center'da gerçekleştiriyor ve elektronik kısmı önceden hazırlanmış bir bant üzerinden çalınıyor. Yani sahnede yalnızca bir soprano ve ona eşlik eden elektronik bir ses duymuyoruz. Soprano bir anlamda kendi kaydedilmiş ve dönüştürülmüş sesiyle de karşı karşıya geliyor. Yani adeta kendisinin elektronik yöntemlerden geçirilmiş sesiyle düet yapıyor. Eserin metni Amerikalı şair John Hollander tarafından yazılmış. Hollander burada antik Yunan mitolojisindeki Philomela hikayesinden yola çıkıyor. Hikaye biraz trajik. Hikayenin kaynağı Ovidius'un metamorfozları. Philomela, Trakya kralı Tereus tarafından tecavüze uğrayan ve yaşadıklarını anlatamaması için de dili kesilen bir kadın. Daha sonra tanrılar tarafından bülbüle dönüştürülüyor ve yeniden sesini bülbül haliyle kazanıyor. Bobbitt'in ilgisini çeken de tam olarak bu sessizlikten sese geçiş hikayesi. Hollander'ın metni eserin üç büyük bölümünü şekillendiriyor. Philomela'nın kaçışı, ormandaki canlılarla yankı biçiminde konuşması ve sonunda sesini tamamen geri kazanarak şarkı söylemeye başlaması. Özellikle ikinci bölümde Hollander'ın kullandığı şiirsel tekniklerden biri echoverse, yani yankı fikri. Yalnızca hikayenin içinde değil, şiirin kuruluşunda da mevcut. Son bölümde Philomela'nın yeniden kazandığı sesini kutladığı 5 aryadan oluşuyor. Biz tabii ki çok küçük bir kısmını dinleyebileceğiz eserin. İlgisini çekenler tamamı da çeşitli platformlardan dinleyebilirler. Bu örnekte şiirin müziğe eşlik eden bir metin olmasından daha fazlası var. Az önce de John Cage'de bahsettiğimiz gibi. Philomela'nın kaybettiği ve yeniden kazandığı ses, eserin kompozisyon tekniğinin kendisine dönüşüyor. Canlı soprano, kaydedilmiş soprano ve elektronik ses arasındaki ilişki, şiirdeki sesini kaybetme ve yeniden bulma hikayesinin müzikal karşılığı haline geliyor. Evet, hadi dinleyelim bu etkileyici eseri. Milton Bobbitt, Philomel geliyor.

and the heat of trees.

Odyo Parazit'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kobaner var. Bugün Odyo Parazit'in Siesta serisinin 10.sunda bestelenmiş şiirler hakkında seçkimizi yaptık ve hem müzikleri dinlemeye hem de onlar hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bu bestelenmiş şiirlerin ikinci bölümü. Az önce Milton Bobbitt'in Philomel adlı bestesini dinledik. Bir soprano ses ve elektronikler için yazılmış bir besteydi ve şiirin hikayesi de oldukça trajik bir mitolojik hikayeden geliyordu. Sırada Luciano Berio var. Berio 20. 21. yüzyıl müziğinden bahsettiğimizde ismini anmadan geçemeyeceğimiz isimlerden ve belki de alameti farikalarından bir tanesi hem metni müziğinde kullanma biçimleri konusundaki yaratıcılığı ve yenilikçiliği hem de enstrümanlara yaklaşımı konusundaki yenilikçiliği, enstrümanları onların alışılageldik seslerinin ve işlevlerinin dışında kullanmayla ilgili oldukça deneysel bir varlığı var Berio'nun. Ve Berio'nun edebi metinlere göndermelerde bulunduğu, onları müziğinin içinde kullandığı çok sayıda da örnek mevcut. Şimdi onlardan bir tanesi olan Koro'yu dinleyeceğiz. 1974 ve 76 yılları arasında bestelenmiş Koro. Ve İtalyan savaş sonrası müziğinin en önemli bestecilerinden biri olduğunu da söylemeliyim. Özellikle insan sesi, konuşma, dil ve farklı müzik kültürleri arasındaki ilişkiler üzerine yaptığı çalışmalardan bir tanesi Koro. Batı Alman Radyosu Köln için yazılmış. 40 tane insan sesi ve büyük bir enstrüman topluluğu için bestelenmiş. Yaklaşık bir saatlik bir eser. Biz yine onun küçük bir bölümünü dinleyeceğiz. Buradaki eserin adını da aldığı koro, gerçekten bir koro ve 10 soprano, 10 alto, 10 tenor ve 10 bastan oluşuyor. Enstrümantal toplulukta da 4 flüt, obualar, klarnetler, fagotlar, saksafonlar, korno, trompet, trombon, tuba, 2 perküsyoncu, piyano, elektrik org ve yaylılar bulunuyor. İlk tam icrası 1977'de Graz'da gerçekleşmiş. Biraz da metnine bakalım koronun. Burada Berio tek bir şairin şiirlerini kullanmıyor. Fakat Neruda'nın şiirlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığından bahsetmek lazım. Metinsel kaynakların en önemli bölümünü şiirli şair Pablo Neruda'nın Residencia en la Tierra adlı kitabındaki şiirler oluşturuyor. Bunlara dünyanın farklı bölgelerinden gelen halk şarkılarının sözleri ve söyleyiş biçimleri de eşlik ediyor. Dolayısıyla eserin adı yalnızca 40 kişilik bir koronun korosu değil, Berio'nun farklı dillerin, kültürlerin, müzik geleneklerinin ve söyleyiş biçimlerinin oluşturduğu daha geniş bir sesler korosu fikrine de işaret ediyor. Farklı bir çok sesliliğe yani. Sözü daha fazla uzatmayayım. Fakat son bir not, Neruda'nın şiirleri bu çok sesli yapının başka bir katmanını oluşturuyor aslında. Bireysel bir şairin sesi anonim halkların sesleriyle yan yana geliyor diyebiliriz. Şiir burada müziğin üzerinde duran bir anlatı olmaktan yine çıkıyor. Kolektif bir ses dokusunun parçası haline geliyor. Berio'nun yaptığı şey bu nedenle yalnızca şiiri bestelemek değil, şiirin farklı insan sesleri ve kültürel müzik biçimleriyle birlikte nasıl yeni bir müzikal topluluğa dönüşebileceğini araştırmak. Hadi dinleyelim Berio'nun Koro adlı yapıtının küçük bir bölümü olan Rattle başlıklı kısmını dinliyoruz.

0: Radyo Paris'teyiz. Ben Yaren Eren Budak. Yanımda Aslı Kobaner var. Az önce Luciano Berio'nun Coro adlı yapıtından küçük bir bölüm dinledik. Şimdi sözü yine Aslı'ya bırakıyorum.
1: Ya bu arada gerçekten parçaları anons edip dinledikçe yine fark ediyorum. Her ne kadar kendimizi 20 ve 21. yüzyıl avantgardıyla sınırlamış da olsak yine de o avantgardın o kısıtlılığın içerisinde çok farklı enstrümantasyonlar, çok farklı enstrümantasyonlar, farklı yaklaşımlar. Yani şiirle müzik arasındaki ilişkiye dair çok çeşitli yaklaşımlar görüyoruz işte o senin bahsettiğin hani şiirin çok katmanlı ve geniş bir enstrümantasyonla kültürel olarak daha farklı bir estetik forma dönüşmesi işte bir diğerinde şiirle müzik arasındaki daha yalın ve daha az sesten oluşan bir ilişki bir diğerinde elektronik bir müzik diline dönüşmesi falan gibi daha böyle çoğaltabileceğimiz birçok şey var. Şimdi ben de yine yani şeyden Berio'dan alıp meşale edeyim. Bu sefer biraz daha böyle yakın bir döneme 80 ve 80 sonrasında aslında doğmuş ve
0: Harika.
1: kadın artı bestecilere biraz geçmek istiyorum. Ve onların besteci, şiir, şair işbirliklerine. Benim bu konudaki ilk örneğim Missy Mazzoli olacak. Missy Mazzoli 1980 yılında doğmuş Amerikalı bir besteci ve piyanist. Bayağı oda müziği, orkestra ve opera çalışmalarıyla da hani kendine şu an bir yer edinmiş. Aslında prestijli diyebileceğimiz bir besteci yani. Hatta Metropolitan'dan sipariş alan ilk kadın bestecilerden biri olmuş kendisi. Grammy'ye aday olmuş önemli bir besteci. Kendisinin bir eseri olan Vesper Sparrow, bestecilerin şairlerle bir araya geldiği özel bir projenin parçası olan bir eser. Bu şöyle bir proje. Roomful of Teeth diye bir topluluk var. Bu topluluk bir koro ve her yıl bir sanatçı residency'si, sanatçı konukluğu programında çeşitli bestecileri çok kısa bir süreliğine davet ediyorlar ve bu süreçte besteciler işte belli bir süreç içerisinde farklı disiplinlerden sanatçılarla tanışıyor. Bu anons edeceğim parçada o sürecin bir eseri. Zaten şey diyor Missy Mazzoli. Şöyle bir şey yaşıyor. Zaten aslında o proje şairlerle bestecileri bir işbirliği altında bir araya getirmeyi planlayan bir proje. Ve burada çok yakın arkadaşı olan Farnoush Fathi, kendisi İran kökenli bir Amerikalı şair o da. Aynı nesilden diyelim. Ve Farnoush Fathi de böyle biraz dilin sınırlarını zorlayan, sözden ziyade ses odaklı bir şiir üslubuyla tanınan önemli bir şair. Yani döneminin ve coğrafyasının önemli şairlerinden. Ve bu şekilde ikisinin işbirliği olan şairin o sonbaharda yayınlanacak kitabı Great Guns üzerine beraber çalışıyorlar. Ve o çalışma süreci içerisinde karşılıklı geri bildirimler sonucunda bir metin çıkıyor ve beyin fırtınaları sonucunda ortaya yeni bir şiirsel metin çıkıyor. Yani aslında bu da besteci şair işbirliğinin ve bir arada üretmenin, bir arada beraber üretmenin, kolaboratif üretimin güzel ürünlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Eserin yaklaşık dörtte üçlük kısmında duyulan bir metinden bahsediyoruz. Aslında şöyle bir şey yani şöyle bir içeriği var bu metnin. Evcil alana sıkışmayı reddeden bir serçe metaforu üzerinden aslında hem dilin eril yapısını bozmaya çalışıyor hem de burada eril otoriteye karşı bir başkaldırı var ve sesin kolektif gücünün altını çizen ve özgürleşme işaret eden çeşitli ritmik tekrarlardan oldukça hipnotik bir akış yaratan böyle özel bir katmansal dokudan bahsedebiliyoruz. Ve şimdi dinliyoruz Roomful of Teeth korosundan Missy Mazzoli'nin Vesper Sparrow adlı eseri.

Tekrar merhabalar. Apaçık Radyo'dayız. Audio Parazit'teyiz. Ben Aslı Kobaner. Yanımda Yaren Eren Budak. Audio Parazit'in yaz serisi olan Siesta serisinin 10. bölümünde bestelenmiş şiirlerin ikinci bölümüne devam ediyoruz bugün. Az önce Missy Mazzoli'den Vesper Sparrow'u dinledik. Bugün böyle 20. ve 21. yüzyıl avantgard bestecilerin müziklerinde şiir ve beste ilişkisi, işbirliği üzerine daha çok odaklandığımız bir seçkiyle karşınızdayız. Ve şimdi yine aynı dönemden bir besteciyle ben devam etmek istiyorum. Bu sefer yine bir işbirliği söz konusu ama biraz daha farklı bir işbirliği. Şöyle ki, belki hatırlarsınız, geçen hafta zaten kendi seçkimde direkt Orta Çağ'dan, yani günümüze belge olarak günümüze yapıtları kalan ilk kadın şair ozanlardan bahsetmiştim ve onların eserlerinin yorumunu çalmıştım. Bugün de yine benzer bir proje, yani Orta Çağ'ın önemli kadın troberits, yani kadın ozanlarının görünürlüğünü amaçlayan, aynı zamanda da early müzik, yani erken müzik enstrümanlarıyla o dönemin müziğini de biraz bugüne taşımayı hedefleyen bir projenin ürünü olan bir parçadan bahsetmek istiyorum. Bu projede kadın artı bestecilerin, yani kadın ve non-binary bestecilerin özellikle seçildiği özel bir proje. Alkemi adlı erken müzik topluluğunun Forward Music Project işbirliğiyle yaptığı A Verse Mirror adlı albüm. Alkemi topluluğu 2013 yılında New York'ta kurulmuş oldukça genç bir topluluk. Enerjileri de oldukça dinamik bu arada. Yani sadece bu tip projeler ve erken müzik yorumları değil, aynı zamanda mesela ödüllü video oyunları için de gerektiğinde erken müzik enstrümanlarıyla çeşitli besteler sipariş edip bunların kayıtlarını gerçekleştiriyorlar. Ve birçok önemli early müzik, yani erken müzik festivalinde boy gösteriyorlar. Bugün bu albümden çalacağım besteci Tiz Kaoru Tamler Carhart. Tiz Kaoru Tamler Carhart, non-binary bir besteci. Besteci kimliğinin yanı sıra aynı zamanda şarkıcı, yazar, tasarımcı ve ortaçağ çalışmaları uzmanı olarak da tanımlıyor kendini. En belirgin özelliği de şu diyebiliriz, zaten müziği dinleyince belki daha iyi ortaya çıkacaktır. Müzik tarihini, yani erken müzik tarihini direkt bir repertuar deposu gibi kullanmasından ziyade, yani aslında şiiri sadece bir içerik, müzikten bağımsız bir metinsel içerik olarak kullanmak yerine biraz kendi deneysel sanat pratiğinin de malzemesi ve onun form yapısını da kıran bir özel bir şey olarak, onu belirleyici bir unsur olarak kullanması. Çeşitli erken müzik topluluklarında görev almış, hatta Latince dersleri vermiş. Yani gerçekten aslında erken müziğin çeşitli disiplinlerine oldukça vakıf bir besteci. Ve burada kendisi R.M. Alfred Temp Fengut adlı, umarım doğru okumuşumdur çünkü günümüzde artık kısmen yarı ölü dil sayılan bir dilde yazılmış bir şarkı, Oksitanca yani. Azalez de Porcareguez, dönemin Oksitan ozanlarından, Oksitan kadın ozanlarından bir asilzadenin R.M. Alfred Temp Fengut adlı metnini alıp onu böyle kendi deneysel bestecilik anlayışı içerisinde özel bir besteye dönüştürüyor. Ve burada yani kendi aslında operadan, tiyatrodan, oda müziğinden, solo vokal müziğinden, yani tüm bu formları içeren bestecilik pratiğinden de beslendiği kısa bir eserini dinliyoruz. Ve şimdi geliyor Zamler Carhart'tan R.M. Alfred Temp Fengut.

0: Merhabalar, Audio Parazit'teyiz, Apaçık Radyo'dayız. Ben Aslı Kobaner, yanımda Yaren Eren Budak var ve bugünkü Siesta serimizin 10. bölümü olan Bestelenmiş Şiirler 2'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az önce Tis Kaoru, Tamler Carhart'tan R.M. Alfred, Thames Van Gogh adlı eseri dinledik. Ve şimdi artık evet dediğim gibi sona yaklaştık. Çok çeşitli form ve söz ses ilişkisinin bir arada olduğu çok enteresan bir seçki oldu aslında, öyle değil mi?
1: Evet, öyle oldu gerçekten. Aslında bir yandan sen Mazzoli'yi sunarken yanlış hatırlamıyorsam şair ve müzisyenin ortak iş ürettiği parça oydu, değil mi?
0: Şair ve müzisyenin beraber işbirliği içinde. Aynen öyle, aynen öyle.
1: Evet, bana neyi hatırlattı? Şirince'de yapacağımız kampı hatırlattı.
0: Evet.
1: Yeri gelmişken biraz ondan da bahsedelim.
0: Kesinlikle.
1: Epeydir programda bahsetmedik
0: Tabii.
1: ama programımıza yani orada yapacağımız bir haftalık kampa şimdiden oldukça yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. 14-20 Eylül tarihleri arasında Nesin köylerinde gerçekleştireceğimiz, Nesin Sanat Köyü'nde gerçekleştireceğimiz bir eğitim kampı var. Audio Parazit ile disiplinler arası doğaçlama ve yaratıcı düşünme kampı. Ve programın içeriği iyice artık şekillendi diyebiliriz. Eğitmenler arasında Aslı Kobaner yanımda şu an kendisi. Gülce Özen Gürkan daha önce programlarımıza konuk olmuştu ve Gülce ile bolca işbirliği yaptık. Mehmet Çelik biliyorsunuz Mehmet Çelik de Audio Parazit'in önemli bir parçası. Etkinliklerimizde her zaman o da yanımızda oluyor. Utku Öğüt yine daha önceki programlarımıza konuk olmuş ve etkinliklerimizde dışarıda etkinliklerimizde bizimle beraber icracı olmuş arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ve ben Yaren Eren Budak. 5 kişilik bir eğitmen kadrosu olarak Nesin köylerinde olacağız. 14 Eylül, 20 Eylül arasında ilgisini çeken dostlarımız Nesin Köylerinin internet sitesi üzerinden programımıza ulaşabilirler. Ayrıca Instagram hesabımız üzerinden kestirme yoldan ulaşabilirler ve kayıtlarını yaptırabilirler. Soruları olursa bize ulaşabilirler.
0: Evet, hiç çekinmesinler, bize ulaşsınlar. Biz de çok heyecanlıyız bu arada bu kamp için. Çok güzel olacak şimdiden. Doğaçlama üzerine sürprizlerle dolu bir hafta bizi bekliyor olacak. Evet.
1: Evet, gerçekten heyecanlıyız. Çağrımız herkese sanata ilgi duyan, üretmeye ilgi duyan, yaratıcı düşünmeye ilgi duyan herkese açık.
0: Ve şimdi son parçamızla programımızın artık sonuna bayağı yaklaştık. Gerçekten yavaş yavaş
1: Yavaş yavaş sonuna.
0: sonlandırıyoruz. Bu parça da Gökçe Uygun'dan gelecek. Yarencim sen sunmak ister misin?
1: Tabii ki. Buraya kadar gerçekten şahaneydi. Son parçamız da The Doors'un Alabama Song'u olacak ki çok güzel bir kapanış gerçekten ve Gökçe'ye de teşekkür ederiz bu programa, bu bölüme yaptığı iki
0: Evet.
1: parçayla katkı için. The Doors'un Alabama Song'u diğer adıyla Whiskey Bar'ını dinleyeceğiz. The Doors bu parçayı 1967 tarihli ilk albümlerinde yorumluyor. Yorumluyor diyorum çünkü aslında parçanın sahibi The Doors değil, kökleri 1920'lerin Almanya'sına, Bertolt Brecht'e ve Elizabeth Hauptmann'a ve Kurt Weill'ın politik tiyatro ve kabare dünyasına dayanıyor. Alabama Song ilk olarak Mahagoni Songspiel içinde yer alıyor. Metin ise Brecht ve Hauptmann'la, müzik ise Kurt Weill'la ilişkili. Mahagoni dünyası para, tüketim, içki, arzu, şehir, çürüme ve kapitalist eğlence kültürü üzerine sert ve alaycı bir evren kuruyor. Bu yüzden Alabama Song'u yalnızca viski bar arayan tuhaf bir Doors şarkısı gibi dinlememek lazım. Metnin arkasında Brecht'in politik tiyatro dili var. Karakterler eğleniyor, içki arıyor, şarkı söylüyor gibi görünürken aslında arzunun, tüketimin ve çürümenin içinde sıkışmış bir dünyanın karikatürünü kuruyorlar. The Doors yorumunda bu kabare şarkısı başka bir bedene giriyor. Weill'ın keskin, teatral ve yabancılaştırıcı havası, Jim Morrison'ın sesiyle daha sarhoş, daha karanlık, daha psikodelik bir rock sahnesine dönüşüyor. Adeta bir evrim geçiriyor. Bestelenmiş şiir konsepti açısından burada çok güzel bir geçiş var. Şiirsel tiyatro metni önce politik kabare şarkısına, sonra 60'lar rock yorumuna dönüşüyor. Ve bugünkü bestelenmiş şiirler seçkimizin sonuncusunu böylelikle The Doors'la ve bundan önceki 5 şarkıya biraz tezat bir örnekle bitiriyoruz. Ve çok keyifli bir örnekle bitiriyoruz.
0: Evet, biraz neşelenelim ve böyle rahatlayıp günün sonunda şöyle bir ayakkabıları, çorapları çıkarıp böyle bir koltuğa oturup artık adı ismi lazım olmayan bir şeyler bardağa şöyle damlatıp içelim ve rahatlayalım.
1: Öyle yapalım.
0: Gerçekten.
1: Tüm dinleyicilerimize bizimle bu geçtiğimiz dakikaları paylaştıkları için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

0: Apaçık radyo.
1: Apaçık radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: check it out then.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz. Ben Gonca.
1: Ben de Sina. Evet, hoş geldiniz.
0: Stüdyodan canlı olarak karşınızdayız bu akşam. Bizim için çok kıymetli olan, radyo içinde çok kıymetli olan bir konuya değinen program yaptık. Konulu sosyal müzik.
1: Mesajımız var ya.
0: Mesajlı.
1: Yani.
0: Mesaj kaygılı.
1: Mesaj kaygılı bir sosyal müzikle karşınızdayız, evet. Nedir mesajımız?
0: Mesajımız, biz bu gezegene neler ediyoruz?
1: Zaten ettik edeceğimizi
0: Ettik
1: de.
0: edeceğimizi. Hakikaten öyle bir şeyler okurken aklıma geldi ve onun üstüne parçaları seçtim. Sen de harika ekler yaptın. Bir gezegendaşlık, gezegene olan sevgimiz ama biraz da mahcubiyetimiz. Neler oluyor, neler bitiyor filan. Hep bunları düşünerek yaptığımız, seçtiğimiz parçalardan oluşan bir program oldu.
1: Evet, bu ara öyle bir programlara düştük. Neden ya? Bir mesajlar vermeye çalışıyoruz yani.
0: J'den bu Conference of the Parties Job var ya, 31.'si
1: Aa, evet.
0: Antalya'da olacak bu sene Kasım'da. Türkiye'nin şeyinde, ne derler, ev sahipliğinde. Tabii o Açık Radyo için çok önemli bir konu. Ve bayağı düzenli bir şeyi var Açık Radyo'nun. Eğer web sitesine girerseniz iklim krizine dair ayrı bir bölüm, ayrı bir sayfa yaptılar. Aynı zamanda bültenler yayınlanıyor her hafta. WhatsApp kanalından, diğer sosyal medya kanallarından vesaire de devamlı konuyla ilgili yazılar, makaleler, yayınlar yapılıyor.
1: Zaten radyo olarak da bu konuda en eskiden başlayıp hala en fazla yayın yapan herhalde radyo, değil mi?
0: Evet, hani ben sizin yerinizde olsam bu şeyi COP 31'i onların web sitesinden değil Açık Radyo'dan takip ederim. Daha aydınlatıcı
1: Evet,
0: olduğunu söyleyebilirim.
1: bence
0: Çünkü
1: de
0: öbür
1: çok iyi fikir.
0: tarafta biraz böyle bir hani çok şablon, bilindik şeyler, bir miktar propaganda tarzı falan, öyle bir şeysiz bir yani özelliksiz, tatsız bir
1: Evet, işte
0: yayın var.
1: iş yapıyormuş gibi görünelim
0: Görünen bir,
1: var
0: evet.
1: biraz, evet, aynen. Peki o zaman nasıl bu mesajı vereceğiz
0: Nasıl
1: şimdi?
0: vereceğiz? Çok güzel parçalarla vereceğiz bu mesajı. Önce mesela bu şeyimizin, gezegenimizin güzellikleri, eğlenceleri falan diyerek. Ya biz bu Lars Danielsson'un Libretto albümünü herhalde neredeyse tamamına yakını
1: Değil
0: çalmışızdır
1: mi?
0: diye
1: Çok
0: düşünüyorum.
1: çaldık, evet.
0: 5 tane libretto var. Bir tanesi libretto değil. Onun adı başka bir şey de. 2012'de ilki çıktı. Sonra 2, 3. Ya 3. ya 4.'ün adı farklı ama tema aynı. 5'te geçen, bu sene çıktı. Ekomir. Ondan da çaldık.
1: Hepsinden çaldık kesin
0: Hepsinden
1: yani.
0: çaldık.
1: En az bir parça çalmışızdır
0: Evet.
1: kesin, daha da
0: Evet.
1: fazla
0: Şimdi bu
1: çoğu.
0: ilkinden, 2012'deki Libretto'dan bir parça çalacağız. Piyanoda Tigran Amasyan var burada.
1: Bu daha yeni tanındığı dönem adı Tigran diye geçiyor.
0: Tigran,
1: Hamas, o zaman biliyorsun öyle şaka gibi kaldı, birinci isimle hitap etme
0: evet,
1: şeklinde,
0: mahalleden
1: evet.
0: arkadaşımız şeklinde. Davulda da Magnus Öström var. Espen Svensson Trio'dan zaten biliyoruz onu da. Böyle bana hakikaten şeyin mutlu, güzel, eğlenceli, o tatlı havasını, hayatın veren bir şey oldu, parça oldu. Onun için çok seviyorum, buraya aldım. Yani çok yoğun ve neşeli bir parça diye albümün nesi derler, kitapçığında bundan bahsediyorlar. Gerçekten öyle. Bu 2012'de, pardon, 2023'te İstanbul'da dinledim ben bunu.
1: Canlı olarak mı?
0: Gelmişlerdi. O zaman Gregory Privat vardı. Sonra yine bu en son 2026, bu senenin başında geldiklerinde de, Ekomir'le geldiklerinde de dinledim. Çalmadılar diye hatırlıyorum. Sonra bugün ne oldu biliyor musun? Program notlarına çalmadılar galiba falan diye yazdım. Baştan aşağı programı dinliyordum. Ne yaparken? Ütü yapıyordum. Ütü yaparken bir konsantrasyon geldi bana.
1: Bak.
0: Odaklanma geldi ve hatırladım, 2026'da burada da çaldılar yine bu parçayı. Ama uzattık ütü yapmalar filan. Lars Danielsson'un Libretto albümünden, 2012'deki ilk albümünden gezegenimiz için çalacağımız ilk parça Party on the Planet.

0: Party on the Planet dinlediğimiz parçaydı Libretto'dan. En sondaki o biraz vav vav ve vay vaylamaların gitar tarafından yapıldığını ama aynı zamanda da gitar çalıyor. O,
1: ben
0: ne, nasıl yapılıyor falan diye konuştum.
1: Şimdi baktım trompet de olabilir.
0: Olabilir.
1: Efektle.
0: Aa, trompet de çok
1: şeyle.
0: Tabii evet, efektli.
1: Bence öyle.
0: Bravo.
1: Bir şey. Şimdi gördüm ama ben de gitar diye dinliyorum onu. Daha diyorum John Paciello böyle çalmaz ama burada atak atak yap, atraksiyon yapmış diyecektim ama şimdi görünce trompete benzettim. Evet, gezegenle ilgili çalıyoruz bir şeyler ve gezegen deyince de tabii ki hemen aklımıza iklim krizi geliyor. Başka yani en büyük iki tane problem sanıyorum. Üç tane problem yani diyebiliriz miyiz? Biri iklim krizi. Öbürü herhalde savaşlar.
0: AI yok mu?
1: AI işte AI. Üç tane. Yani onlar şu anda kriz şeyi olan onlar gibi. Ama iklim krizi kritik ve senin çaldığın geçen birkaç hafta önce çaldık. Terry Lynn Carrington'ın yeni albümü çıkıyor diye. Çıktı işte o albüm. 31 Temmuz'da çıktı. Trip the Night Fantastic albümün adı. Harika bir albüm. Terry Lynn Carrington'ın Social Science diye bir grubu var. Evet. Zaten bizim sosyal müzik gibi sosyal bilim ve çok hakikaten önemli konulara dokunan aynen bizim programdaki gibi hem eğlendiriyoruz hem düşündürüyoruz kıvamında albümler yapıyorlar. Yani gerçekten de çok ilginç. Children's Song mesela senin çaldığın Filistinli çocuklarla
0: evet,
1: ilgiliydi. Bu parçada işte iklim kriziyle ilgili çok çok ilginç bir parça. Bu arada albümde konuk listesi müthiş yani hakikaten. Yani Brandy Younger'lar, Aroj Aftab'lar yeni geldi biliyorsun şeyde festivalde.
0: Evet.
1: Cass Overall, Mark Ribo var mesela. Larry Goldings var. Yani çok acayip. Neyse. Bu parçada Aaron Parks çalıyor piyanoyu. O açıyor zaten. Sen ben bizim oğlan.
0: Hakikaten öyle dönüp duruyoruz.
1: Orada dönüp duruyoruz ama yani çok etkileyici. Parçanın bestecisi de zaten Aaron Parks. O açıdan da çok güzel. Bence yani bu Invisible Cinema'daki tadı hissediyorsun burada da. Yani hakikaten iyi bir besteci. Arka arkaya da bu arada iyi melodi yazan insanların parçalarını çalıyoruz
0: doğru.
1: Yani. Bu böyle bir şey gibi, belgesel gibi başlıyor. Başında böyle bir haber veriliyormuş gibi. İşte insanlığın %80'i çok ciddi, yılda 20 gün hayati
0: iklim koşullarıyla
1: karşı karşıya kalıyor diye. Hakikaten çok etkileyici bir parça. Çok da doğrudan yani. Hiç öyle hani adında var da anlamıyorsun değil. Ortasında zaten bir rap bölümü var, şey var. MC Kokai bayağı böyle döşüyor yani bütün şeyi. Biraz da işte senin söylediğin gibi hani yapmış olmak için yapanlara geçiriyor. Çok şey yani çok böyle sözü olan bir parça. Var mı? Diyeceğim çok konuştum.
0: Yok, çok güzel söyledin.
1: Terry Lynn Carrington'dan o zaman Social Science'dan dinliyoruz. Climate Song. This just in, according to a recent study, close to a third of the global population face life-threatening heat waves for over 20 days per year. Approximately 3.6 billion people across the globe live in areas that face incredible vulnerability to climate change.

0: Climate Song, Terry Lynn Carrington ve Social Science'dan dinledik. Vokalde ve sözlerde Kokai vardı. Ve bestede bir Aaron Parks bestesiydi. Evet. Piyanoda Aaron Parks vardı.
1: Böyle ne kadar farklı bir şey var. Parça. Tanıyorsun melodisini melodisinden onun olduğunu yani. Hissediyorsun. Evet.
0: Şimdi kim var?
1: Şimdi bil bakalım kim var. Aaron Parks var yine. Ama hakikaten ikimizin de ayrı ayrı çok sevdiği bir müzisyen. Bir de buraya da çok uyan bir kafa yapısı var. Demiş ki şu an protesto edilecek çok şey var dünyada. Sanatçının görevi günün meseleleriyle hesaplaşmak gibi hissediyorum ben demiş.
0: Çok da doğru
1: çok
0: söylemiş.
1: Çok doğru söylemiş. Onun herhalde 5-6 parçasını çaldığımız bir albümü var. Little Big. Oradan bir parça dinleyeceğiz. Yani Aaron Parks'tan bahsetmek gerekirse böyle dahi çocuk, çok genç yaşta çok kıymetli müzisyenlerle beraber çalışmış ve hala da öyle devam eden bir müzisyen. Invisible Cinema vardır. O Invisible Cinema'dan sonra da 3 tane Little Big albümü yaptı. 1-2-3.
0: Bu ilki mi?
1: Bu ilki. Hmm. 2018'de çıkan şöyle bir insan, aynı zamanda fantastik edebiyat ve bilim kurguyu da çok seviyor. Çok sevdiği bir kitap varmış, Little Big diye. Kitabı başka kim seviyor? Fantastik ve bilim kurgu seven cazcı Wayne Shorter. Ya böyle hani bunlar böyle güzel bağlantılar. Çok Wayne Shorter'ın çünkü çizimleri falan da var biliyorsun. Çizgi roman yapmışlığı var. Onun için albümün adını Little Big koymuş. Etkilendiği bir kitabın albümünü. Bence çok harika bir hikaye bu. Oradan dinleyeceğimiz parça böyle biraz bana nasıl diyeyim, hafif böyle rock falan, indie rock falan, onları da hatırlatan, çünkü onun vardır zaten şeyinde, sound'unda öyle bir parça, gezegenimizle yine ilgili, hani küçük mavi nokta derler ya, onu hatırlatıyor bir yandan da. Small Planet.

0: Çok güzelmiş hakikaten, değil mi?
1: Harika. Allah. Evet. Bugün kaç kere dinledim
0: bunu. Şimdi sırada ne var?
1: Şimdi Tigran şey falan Aaron derken, Aaron Parks derken gene Tigran çalacağız.
0: Tamam. Demek ki bu programın kısmeti böyleymiş.
1: Aynen. 2020'de The Call Within diye bir albüm çıkardı Tigran Amasyan. Zaten biliyor, yani hep çaldığımız için bizi izleyenler, dinleyenler biliyorlar. O daha sonra metal diyeyim, metal, yani hard metal. Rock bile demeyeyim, metal metal rock hissiyle caz ve Ermeni folk müziği nasıl buluşuyorsa işte bu, yani o inanılmaz bir şey yani.
0: Şimdi böyle anlatınca sanki bir kavga edermiş gibi bir şey, müzikmiş gibi.
1: Yok.
0: Değil, hiç alakası yok.
1: Aynen. Ondan sonra böyle hakikaten müthiş bir ritmik dili var zaten. Yani şeye girin, YouTube'a Tigran yazın, bir sürü onun ritimlerini analiz eden video çıkıyor karşınıza. O derecede ilginç bir karakter. Cazın önünü açan kişilerden biri diyorum. The Call Within albümü 2020'de çıkmıştı demiştim. Yani içinde bir sürü şey var. Böyle zaten meraklı, yani böyle çizimleri biliyorsunuz bir var. Ya başka bir albümü, hikayeli, oyunlu falan. İşte halk hikayeleri, tasarımlar, yani folklorik tasarımlar, onları kastediyorum. Böyle bir sinema efekti falan. İşte onlardan bir, yani o şey albümdeki parçalardan birini çalacağız. Albümün kapanış parçası New Maps diye. Açılışı Old Maps, kapanışı New Maps. Böyle daha elektronik bir parça. Fakat video klibini seyrettim. Çok acayip bir şey yani. Eski böyle arşivlerden çıkma falan. En etkileyen de beni şey oldu. Bu Ermeni irtica eden şeye, Amerika'ya irtica etmeye çalışan Ermenilerin işte şeylerde inişi, bir şeyler falan, Yemen, onların hali işte şey var, öyle hikayeler.
0: Ellis Adası'ndaki
1: falan şey, yani bilmiyorum nerede ama yani böyle grup halinde eşyalarını almışlar, yeni bir şeye başlayacaklar falan, öyle bir durum var.
0: O New Maps.
1: Işte New Maps şeyinde, yani artık bilmiyorum, o videoda var yani. Ya burada böyle bir tabii bir anlatı var. Yani şey anlatısı var. Hani dünyanın değişimi anlatısı var. Ve bunu haritalar üzerinden, yani görsel çok sevdiği için haritalar üzerinden yapmış Tigran Amasyan. O parça yani ilk 10 saniyesinde Tigran Amasyan parçası dedirtiyor. O metal ve prog metal ve şey havası. Minimal, müthiş karmaşık ritimli havası. Neyse, onu dinleyelim. The Covid'in albümü New Maps.

0: Tigran Amasyan bitirişi de son bir şöyle şey yaptı. Şeye vurup sonra ayağıyla kapatıyor. Garip bir şey yapıyor. Tellere şöyle vurup. Çok acayip. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Artur Natek davulda, o da müthiş. The Call Within'di albümümüz 2020'den ve bitiriş, yani albümün kapanış parçası New Maps'i dinledik. Ve gezegenle ilgili, gezegene dair onun sorunlarıyla daha çok uğraşan parçaları çalıyoruz size. Apaçık Radyo'dasınız, sosyal müziği dinliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Destekçimize teşekkür ediyoruz. Cüneyt Eler'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun bizi ve Apaçık Radyo'yu desteklediği için.
1: Sırada böyle biraz daha önce çok fazla çalmadığımız tarzda sesini enstrüman gibi kullanan bir müzisyenin bir albümünden seçtiğim bir parça var. Andreas Scherer, İsviçreli bir müzisyen. İşte dediğim gibi sesini enstrüman gibi kullanıyor, ama bu ne demek? Hatırlayalım, mesela Bobby McFerrin gibi olabilir veya bir sürü scat yapan cazcı biliyoruz falan. Yani bunların hepsi işin içerisinde var, fakat bazı parçalarda mesela yodel da işin içine elimden girmiş, ondan çalmıyoruz.
0: Evet, elimden geleni ardıma koymuyorum
1: şeklinde. Değişik bir şey var. Albüm 2018'de çıkarttığı A Novel of Anomaly diye bir albüm. Albümdeki diğer müzisyenler, davulda Lucas Nigli var. Akordeon var albümde. Luciano Biondini var. Ve gitarda da Kalle Kalima var.
0: Aa.
1: Tabii öyle olunca işin rengi değişiyor. Çünkü Kalima'nın çok geniş bir spektrumu var. Yani bir yandan African ritimler falan, high life falan çalabilirken, bir taraftan metal de, progresif vesaire de çalabilir. Böyle bir şeyi, tarzı olan bir gitarist. Onun bir bestesini dinleyeceğiz albümden. Kalle Kalima Tony Allen'la da çalışmış bir dönem. Onun için o dönemin etkisi ile yazdığı bir parça. Biraz önce High Life dedim ya, oradan dolayı, yani bu işte Ganam falan, o tarafların o biraz böyle düğün müziğine benzeyen ama aslında çok da özgün ve kaliteli bir tınısı olan gitarı var burada.
0: Her şey şimdi oturdu çünkü parçayı dinleyince siz de fark edeceksiniz sevgili dinleyiciler. Yani çok karmaşık bir şey yani. Evet. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Evet. Afrika mı? Ne bu diyorsun değil mi?
1: Ben bunu Afrika niyetiyle dinledim. Çünkü hayat oradan çıkmış diye düşündüm.
0: Doğru,
1: gezegenimizde. Ama Afrika da yekpare değil. Onun içerisinde bir sürü farklı kültür, kimlik vesaire var. Karmaşık bir yer. Parçanın adı da çok şeker. Planet Zumo. Yani vardır yoktur bilmem. Ama uydursan, hani biz de bir gezegendeyiz, buranın adı ne olsun? Zumo olsun arkadaşlar. Çok da güzel olabilir yani.
0: Tersten evet. Falan bir şey mi dedim? Omuz, ben, omuz diye.
1: Tabii. Omuz oluyor. Yok, bulamadım Türkçe ben de. Act Müzik'ten çıkan çok güzel bir albüm. Dediğim gibi 2018'de Andreas Scherer'in bu albümünden dinleyeceğimiz parça Planet Zumo.

Did up,

0: Planet Zumo, Andreas Scherer'in albümü ama Kalle Kaliman'ın parçası. Bence karaoke için ideal bir parça olabilir diye
1: düşünüyorum. Muzip bir parça diyelim.
0: Çok eğlenceli.
1: Ama yani bir İsviçreli'den beklemediğim
0: bir şey. Bence bu Zumo da işte gezegenimizin eğlenceli tarafı olan bir şey, planet.
1: Şimdi ama maalesef öteki yöne gideceğiz.
0: Hakikaten.
1: Karanlığa gideceğiz.
0: Hakikaten çok karanlık.
1: Çok karanlık.
0: İşi birden ciddiye bindirmişsin.
1: Aynen. Ne çalayım diye şey yaparken öyle tak diye elimle koymuş gibi buldum. Çok sevdiğim bir zaten bir grup. The Comet Is Coming çok kere çaldık. Shabaka Hutchins'in olduğu. King Shabaka, Danalog The Conqueror ve Betamax Killer. Tabii o gerçek adları bu değil ama onların elektronik caz diyeyim, caz da diyemeyeceğim, ne deniyoruz?
0: Apoka
1: kıyamet vari uzay funk'ı.
0: Apokaliptik space funk.
1: Space funk, böyle bir şey var. Şeye çevirttirdim, nedir, elektronik çeviri, o yüzden yanlış olabilir ama şöyle bir bölüm var Bandcamp'teki şey sitelerinde. Diyor ki The Comet Is Coming, yani işte şey geliyor, bildiğimiz haliyle yaşamın sonuna işaret ediyor. Yeni bir çağın şafağını müjdeliyor. Bak, hem iyi hem kötü. Gezegenin kaçınılmaz fiziksel yıkımında tüm siyasi, sosyal ve ekonomik hiyerarşi kavramlarının aynı anda hem yok edildiği hem de aşıldığı bir alan yaratılıyor diyor. Şeyleri bu yani, felsefeleri. Maalesef artık yapmıyorlar
0: korkutucu
1: müzik ama işte bir yandan korkutucu bir yandan da değil. Çünkü bir şey biterken bir şey daha başlıyor yani. Hani her şey bitecek diye düşünmüyor.
0: Ama ben buna topyekün bir yıkım
1: anladım. Yok ama sonrası var yani.
0: Peki.
1: Şimdi bu son şafak da nasıl dile getirilir diye düşünmüşler herhalde. Ve bu parçamız Final Eclipse. Yani tam da haftası.
0: Son tutulma.
1: Güneş tutulması oldu. Son güneş tutulması. Şimdi oradan böyle bir...
0: Ne olur bir daha görebilelim.
1: Şeye girmeyeyim ama hakikaten 2017 bir EP'leri var. Death to the Planet. Yani nedir? İşte gezegenin yani ölümü. Ya da gezegene ölüm gibi bir şey. O EP'den Final Eclipse parça. Olağanüstü bir parça. Çok bozarak girmek istemiyorum ama her bir çıkış, her çöküşün sonunda bir çıkış vardır diyerek parçamızı dinleyelim. The Comet Is Coming, Final Eclipse.

0: The comet is coming, the final eclipse, son tutulma.
1: Evet aslında. Ama hiç öyle iç karartıcı falan değildi bence. Değil. Acayip coşkulu bir şeydi. Yani her ne katastrof oluyorsa o arada da eğleniyoruz.
0: İşte sonu iyiye çıkacak diyor. Ha, işte,
1: ondan fena. Diyorsun. Tamam peki ama şimdi programın kapanış parçasında gerçekten coşacağız.
0: Kopacağız.
1: Yani gezegenimizin neşeli taraflarına odaklanalım gibi bir durum var. Yok şaka bir yana aslında bir Jimi Hendrix parçası dinleyeceğiz. Jimi Hendrix'in 67'deki Are You Experienced albümünden, meşhur albümden bir parça. Orijinalini gayet sakin dedik. Çok az sözleri var. Ağırlıklı olarak enstrümantal. Third Stone from the Sun. Yani güneşten bu yana üçüncü gezegen. Yani ya dünya.
0: Üçüncü taş. Evet.
1: Dünyadan bahsediyor. Bir uzaylı var. Böyle dünyayı fark ediyor, keşfediyor. Bir de yer istasyonu var. Onların arasındaki iletişim. Hendrix'in parçası bu, minvalde bir parça. Bunu Hırvat asıllı İsveçli trompetçi Goran Kayfeş almış. Grubu Odd Job'la beraber yorumlamış. Yani başı sonu her yeri başka bir yerde olan çok acayip bir parça olmuş.
0: Bir parça evet, olmuş, evet.
1: Onunla da programı kapatacağız şimdi. Önümüzdeki hafta bir başka sosyal müzikte görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve de sen de hoşça kalın de sonra parçayı anons edeyim.
0: Tamam, hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Third Stone from the Sun.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo
2: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
1: Apaçık Radyo.
3: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: Last Cosmonaut.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Ben Deniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Last Cosmonauts'un 218. bölümünde beraberiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu, geçen hafta tarihte Ağustos ayında yayınlanan parçalardan oluşan bir seçki yörüngesinde sürdürmüştük. Bu akşam elektronik müzik devrimine uzak doğudan katılan Japon Synthesizer deyası Isao Tomita imzalı 1978 çıkışlı Cosmos albümünü yeniden ziyaret edeceğiz. 1932 Tokyo doğumlu sanatçı kariyerine film ve televizyon müzikleri besteleyerek başladı. Shining, A Clockwork Orange, Tron gibi başyapıtların müzikleriyle tanınan Amerikalı sanatçı Wendy Carlos'a ait Switches on Bach albümünü dinlemesiyle hayatı değişti ve Debussy, Stravinsky gibi klasik kompozitörlerin partisyonlarındaki kemanları, obuaları, timpanileri tek tek söküp çıkararak onları osilatörlerle ve karmaşık ses aktarıcılarla yeniden inşa ederek çok katmanlı bir galaktik sound evreni yarattı. 1977 Star Wars vizyona girdiğinde ve dünyayı sarstığında uzay teması popüler kültürün merkezine oturmuştu. Tomita tam bir yıl sonra 1978'de kainatın derinliklerine uzanan frekanslar ile Rodrigo, Edward Grieg, Bach, Wagner, Strauss, Arthur Honegger gibi kompozitörlerin eserlerini yorumlayarak yayınladığı Cosmos albümüyle yerçekimsiz frekans gezegenini tüm dünyaya tanıttı. Yayın boyunca 8 parçadan oluşan Cosmos uzunçalarının tamamını dinleyeceğiz. Şimdi hazırsanız John Williams bestesi Star Wars Main Title ve ardından Stanley Kubrick'in A Space Odyssey filmiyle akıllara kazınan Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı Strauss bestesinin arka planına yerleştirdiği Wagner'in Valkürlerin Koşusu ile birleştirerek yarattığı inanılmaz galaksi senfonisi Space Fantasy ile atmosferden ayrılırken siz de biraz sesi yükseltebilirsiniz.

Burası Apaçık Radyo, Los Cosmonauts biraz önce başladı. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilere tekrar iyi akşamlar diliyorum. Elektronik müziğin mucitlerinden Japon synthesizer ustası Isao Tomita imzalı 1978 tarihli Cosmos albümüne ithaf ettiğimiz bölümün açılışını uzun çaların ilk iki parçası Star Wars Main Title ve Stanley Kubrick başyapıtlarından A Space Odyssey'in unutulmaz teması Strauss bestesiyle Wagner temalarını bir araya getirerek yarattığı Space Fantasy ile yaptık. Star Wars sanki alışıldık kahraman, epik duygulardan arındırılıp bilinmeyen bir kainatın tekinsiz kara deliklerinde süzülüyor gibi bir hissiyata bürünmüş. Space Fantasy ise Wagner bestesi atlı valkürlerin koşusunu yanına Strauss notalarını da alarak galaksiler arası dört nala bir seyri sefere dönüştürüyor sanki. Duyduğunuz gibi Tomita'nın yarattığı akustik alem hele ki 1978 yılında inanılmaz çılgın bir kozmik ütopya, şimdi 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden, fabrika, maden gibi endüstriyel seslerden ilham alan İsviçreli sanatçı Arthur Honegger imzalı buharlı bir lokomotifi betimlediği orkestral eseri Tomita'nın laboratuvarında gezegenler arası ekspres trene dönüşmesiyle doğan Pacific 2-3-1 ve Amerikalı fütürist müzisyen Charles Ives bestesi The Unanswered Question eşliğinde serbest düşüşe geçtikten sonra tekrar Apaçık Radyo Kontrol Kulesi'ne bağlanacağız.

Dahi Japon synthesizer sanatçısı Isao Tomita imzalı 1978 çıkışlı Cosmos albümüne ayırdığımız Lost Cosmonauts bölümü Pacific 231 ve The Unanswered Question adlı kayıtların ardından sürüyor. İnsanın evrende yalnız olmadığı, uzaylılarla temas veya galaksiler arası savaş, uzak gezegenlerde kurulan koloniler, uydular, roketler gibi imgelerin ve bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında süren uzay yarışının kültüre yön verdiği yıllarda Tomita kendi üslubuyla oldukça özgün bir kozmik akustik evren yaratmasını bildi. Tomita 1970'lerin başında Japonya'ya ilk Moog cihazını getiren kişiydi. Aylarca beklediği dev klavye geldiğinde gümrük görevlileri askeri bir cihaz zannederek önce el koymaya çalışmışlardı. Kendisi aynı zamanda aynı yıllarda dünya çapında ünü yakalayan bir başka Japon isim Yellow Magic Orchestra grubu ile de derin bağlar kurmuştu. Şimdi rotamızı uzayın derinliklerinden yabancı bir gezegenin çöllerine çevirerek ünlü İspanyol müzisyen Rodrigo'nun gitar konçertosu Tomita'nın parmaklarında bambaşka bir tınıya nasıl dönüştüğünü ve ardından bir başka dev kompozitör, Norveçli sanatçı Edvard Grieg'in Peer Gynt eserinden Solveig's Song temasının çok uzak bir yıldızdan gelen zayıf bir radyo sinyaline nasıl evrildiğini dinlemek üzere mikrofonu Tomita'ya bırakıyoruz.

Apaçık Radyo'da iki dev klasik beste Rodrigo'nun gitar konçertosu ile Edward Grieg'in Piers Gant sagasından Solveig Song, Japon klavye sanatçısı Isao Tomita'nın yorumuyla Los Cosmonauts yayına konuk oldular. 1978 tarihli Cosmos albümü 8 parçadan oluşuyor. 6 parçayı geride bıraktık. Sırada 7 ve 8. kayıtlar var. Los Cosmonauts yayın içeriklerini ve playlistleri merak eden sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri Instagram ve Spotify platformlarında Los Cosmonauts hesabını takip edebilirler. Birazdan Roman keman virtüözü Grigoraş Dinicu bestelerinden Hora, Staccato ve Johann Sebastian Bach eserlerinden 1972 yapımı Rus yönetmen Tarkovski'nin unutulmaz filmi Solaris'te yerçekimsiz kütüphane sahnesiyle özdeşleşen teması The Sea Named Solaris adlı Tomita yorumuyla Apaçık Radyo'da sizinle olacaklar. Bendeniz Sinan Kutlu, bu akşam 218. bölümünü gerçekleştirdiğimiz Los Cosmonauts, gelecek perşembe gecesi 11'de haritasız ve pusulasız bir rotada seyahat etmek üzere Apaçık Radyo'da yayında olacak. Teknik masada emeği geçen, dinleyen ve destekleyen herkese teşekkürler. Umarım sizler için de keyifli bir dinleti olmuştur. Haftaya görüşmek dileğiyle, iyi geceler, hoşça kalın.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Apaçık Radyo. Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
5: Merhabalar, herkese iyi geceler. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metal Yeri hoş geldiniz. Bu gece progressive rock'la başlayıp ağır doom parçalarla sona erecek. Arada da bayağı matematiksel iniş çıkışlara şahit olacağımız bir yayınla beraberiz. Wolf People, Silbury Sands ile başlıyoruz. Mothership'ten Ride the Sun'la devam edip Scorpion Child'dan Acid Roulette'le geceye giriş yapıyoruz. Hoş geldiniz.

Tüber'in parçasının orkestrasyonu gerçekten çok cesur. O kadar dakika tutabilmesi ve bu parça 10 dakika nasıl geçtiğini bazen anlamıyorsunuz. İçinde kayboluyorsunuz çünkü. Ve gene benzer bir yoğunlukta başka bir parça. Glasgow Coma Scale'den Underskin. Ki bu daha köşeli bir parça diyebilirim. Sivri uçları olan bir parça ve ardından da gene aynı sivrilikte Tosin Abasi ile Ivan Çopik'in Archetype parçası geliyor.

0: Ve iki parçası aynı gruptan. İlk önce Swarm of the Sun'dan Refuge, sonra Hubris'ten Doom Mons ve gene A Swarm of the Sun'dan The Burning Wall'la ağır bir kapanış yapıp geceye karabasan gibi çöküyoruz. Hepinize karanlık geceler.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
4: On üç melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
5: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
6: Kainatın tüm seslerine
7: Apaçık Radyo.
8: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

Görüşürüz.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
1: Taşika cikkanı tabir mu?
2: 14. Surrender or release the lesbians.
3: I can see my brain.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo müzikleri.